0: Buradayız Osman.
1: Evet.
0: İki etabı da çok güzel geçtik. Çok güzel ilerliyorsun. Ne hissediyorsun?
1: Bilmiyorum. Nasıl umarım gidiyor? Üçüncü etabı da kazanırız. Şu ana kadar güzel ilerledik. Bakalım. Şans umarım
0: elimde
1: bizimle olur.
0: Elimde zarflar var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Spor, tarih, Yeşilçam.
1: Sporu seçmek evet, istiyorum. Bize. Evet.
0: Peki o zaman. Spor zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta Osman'ı neler bekliyor efendim ve bu etapta. Osman bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin veya telefonla birilerini arayarak yardım alabilirsin. Diyelim tek bir soru için geçerli bu joker hakkın. Hazırsan ilk soruna başlamak istiyorum.
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Sorum geliyor. 2016 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülke hangisidir?
1: 2016 joker hakkımı kullanabilirim.
0: İlk sorudan mı?
1: Evet.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: Bilmediğim yerden geldi. Şuradaki hanımefendiye sorabiliriz.
0: Evet, tamam. Soralım. Rakibine sormak istiyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Evet, hoş geldin tekrardan.
2: Hoş buldum.
0: Yarışmayı kaybetmiş olsan da erkek arkadaşına yardımcı
2: evet.
0: oluyorsun.
2: Evet.
0: Var mı bir cevabın?
2: Var. Brezilya demek istiyorum.
0: Brezilya demek istiyorsun.
2: Evet.
0: Emin misin peki?
2: Eminim.
0: Peki, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, Brezilya cevabı geldi. Brezilya cevabını kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Yok, benim içimden de Brezilya geçiyordu bu arada. Onu söyleyecektim. Onu da söyleyince içim rahatladı. Kesin doğrudur diye düşünüyorum.
0: Peki,
1: eminim.
0: Eminsin. Brezilya cevabı geldi. Brezilya acaba doğru cevap mı? Joker hakkımızda bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş. Olalım joker hakkımız maalesef. Bu sorudan itibaren kalmamış oldu Osman. Kaldı iki
1: biraz
0: sorumuz.
1: Biraz kötü oldu.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir?
3: Pota, eminim.
0: Pota, eminsin. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir diye sorduk. Pota cevabı geldi. Eğer pota doğru cevapsa bir sonraki soruya geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Osman bu soruyla bize veda etmiş olacak sevgili izleyenler. Pota doğru cevap mı?
1: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap panya olacaktı.
1: Panya. Yani bilemezdim zaten, şu an öğrendim.
0: Olsun. Evet. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana iade etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür dileğine. Ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Osman?
1: Teşekkür ederim yarışma için. Güzel oldu, eğlenceli oldu.
0: Aman kaçmasın.
1: Evet, eğlenceli oldu. Sevindim yani bu yarışmaya katıldığıma. Teşekkür ederim sizlere.
0: Seni gördüğümde çok sevindik. Hoşça kal, kendine dikkat et.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Adım Fırat. Vanlıyım.
0: Vanlısın.
1: 18 yaşındayım.
0: İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Tabii İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ne işe uğraşıyorsun?
1: Belediye çalışanıyım.
0: Personelsin.
1: Aynen, personelim.
0: Bu kadar mı?
1: Her zamanki gibi aynı senaryoyu yaşıyoruz. Ne diyeyim? Bu kadar.
0: Nasıl senaryoyu yaşıyorsun?
1: Yani aynı senaryo. Yani yaşadığımız şeyler aynı şeyler yani demek istedim.
0: Ha, hep aynı şeyler. Hayatın çok uzun ilerliyor. Daha 18 yaşıyorsun Fırat. Daha önünde çok uzun yıllar var inşallah. Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Arkadaşım, sınıf arkadaşım.
0: Sınıf arkadaşım.
1: Evet.
0: Haydi bakalım.
1: Ona bol şanslar diliyorum.
0: Hadi geçeceğim şimdi rakibine. Bakalım iyi olan kazanacak.
1: Tabii.
0: Geçiyorum rakibe. Efendim seni tanıyalım.
2: Muhammed Kör ben. Amasya Üniversitesi grafik tasarım mezunuyum. Belediyede çalışıyorum ben de. Bu şekilde 28 yaşındayım. Erzurumluyum ben de.
0: Biriniz 18, biriniz 28. Aranızda 10 yaş var ama arkadaşlık yapıyorsunuz ama aranızda hiç 10 yaş yokmuş gibi sanki yani. Ben anlayamadım. Nasıl 10 yaş var aranızda?
2: Heyecandan öyle söyledi galiba.
0: Sen 28 yaşında mısın? Yani bir insan heyecandan yaşını 10 yaş nasıl küçültebiliyor sevgili izleyen? Peki. Muhammed hoş geldin, sefalar getirdin
2: bulduk,
0: diyelim.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi şu andan itibaren arkadaşlar rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren. Yarış başında birlikte bir üst etaba geçeceğim. Fırat, sence kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Sence sen kazanırsın. Rakibe bol şans dilemiyorsun değil mi?
1: Dilemiyorum.
0: Dilemiyorsun.

0: Çok güzel. En sevdiğim yarışmacı tipi sevgili izleyenler. Geçelim rakibe, bakalım rakip neler söylüyor.
1: Ben hiç şansı yok diyorum.
0: Hiç şansı yok.
1: Tabii ki de.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili izleyenler ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesinin sızladığı söylenir. Tek ses geldi Muhammed.
1: Burnunun direği.
0: Burnunun direği direkt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sevgili izleyenler Muhammed'e göndermiş. Olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gördüğümüz üzere rakibi de onu alkışlıyordu.
1: Evet.
0: Güzel bir rekabet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tebrik ederim.
0: Tebrik ediyoruz şu anda. Geldik ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Keçi yavrusuna ne ad verilir?
1: Kuzu mu olacak?
0: Kuzu. Yanlış cevap. Geçtik rakibe.
1: Ben de kuzu diye biliyordum ama düşünüyorum.
0: Fırat çıkar sanki senden bu cevap. Van'da vardır belki sizin ya.
1: Van'da hiç yaşamadığımdan dolayı.
0: Aile belki aileden, dededen.
1: Oğlak mı?
0: Oğlak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fırat'a göndermiş olduk. Birebirlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda geliyorum üçüncü soruma. 16 plaka kodu hangi ilimize aittir? Tek ses geldi.
1: Bursa.
0: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlar. Muhammed'e gelsin. 2-1 olduk. Şu anda çok güzel bir rekabet görüyoruz ekranları başında. İzleyen seyircilerimize de söylemiş olalım. Efendim dördüncü sorumuzdayız. Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir? Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir?
1: Dalgıç.
0: Dalgıç. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e gönderdik. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Fırat alkışlarla aramıza veda etmek tamam. zorunda kaldı. Neler söylemek istersin?
1: Burada seyircilerimize çok teşekkür ederim bizi izlediğinden dolayı. Bol şans diliyorum arkadaşıma.
0: Bol şans diliyorsun arkadaşına. Güzel bir iddiam vardı. Ama olsun, sağlık olsun, dostluk kazansın diyelim.
1: Aynen.
0: Efendim bizler Muhammed'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed'le birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Fırat'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Muhammed neler söylemek istersin, neler hissediyorsun?
1: Biraz heyecanlıyım. İlk defa bir yarışmaya katıldım. İnşallah bir sonraki etaba geçeceğiz.
0: İnşallah diyelim. Artık ikinci etaptasın. Bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Bu etapımızda bilmecelerimiz, atasözlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etabımızın sorularında. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Tekrardan hatırlatalım. Sevgili izleyenler, Muhammed hazırsan ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Daha güçlü.
1: Hazırım.
0: Peki, sorum geliyor. Ramazan gelir sokaklarda dolaşır, insanları onunla sahura kaldırırım.
1: Sahura kaldırırım.
0: Evet, sahura kim gelir kaldırır seni? Seni sahura kim kaldırır?
1: Davulcu.
0: Davulcu değil, neyle kaldırır ama?
1: Davulla.
0: Davul, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Muhammed bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. El yarası geçer, nokta nokta geçmez.
1: Gönül yarası.
0: Değiştir, değiştir. Süren başladı, geçiyor.
1: Kalp yarası.
0: Değiştir, değiştir, değiştir.
1: Yarası.
0: Süremiz kısıtlanıyor. Son. Sürem. Doldu. Çok kolaydı. El yarası geçer, dil yarası geçmez demiş atalarımız.
1: İlk defa diyorum bu sözü ondan diyorsun. Dolayı.
0: Artık bu sözü hiçbir zaman unutmazsın Muhammed diyelim. Olsun, sağlık olsun. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü sana hızlıca takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim, çok
0: kendine
1: sağ olun.
0: Kendine dikkat et, hoşça kal Muhammed.
1: Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik...

0: Birden ne oldu Zeynep? Gözlerinde hüzün var.
1: Halazadem Bekir geliyor Murat. Benim babamdan istemeye geliyor.
0: Dünya bir araya gelse seni elimden alamazlar Zeynep.
1: Ya aramızdaki uçurumlar? Ailelerimizin düşmanlığı? Korkuyorum Murat. Aramızda kan var, mezar taşları var.
0: Bizim günahımız ne? Manasız bir kan davasının acısını biz mi çekeceğiz? Kimseden korkmuyorum. Umudum var üstelik. Yarın annem babandan istemeye gelecek seni. Belli olmaz Zeynep. Belki de beyaz gelinliğin yok eder kanlı geçmişimizi.
1: İnanıyor musun buna Murat?
0: İnanıyorum Zeynep. Çünkü seviyorum seni. Benden hiçbir şeyin koparamayacağı kadar çok seviyorum.
2: Fayda yok evlat. Boşuna gönderiyorsun beni o adamın ayağına.
0: Zoruna gitmesin anne. Allah'ın emriyle isteyeceksin kızı.
3: Vermezler Murat, vermezler oğul. Seneler geçti aradan, mezarlardaki kemikler çürüdü, kanlı kinin ateşi küllenmedi hala. Kantarcıların bakışı bakış değil, sanki kurşun. Günde 1000 defa öldürüyorlar bizleri.
0: Hepsi değil Kazım dayı. Kantarcı Hasan benden yana. Ondan çekinirler. Sağlam delikanlıdır bilirsin.
3: Bilirim Hasan'ı ben. Ama kızın babasını sen benim kadar bilmezsin. Örümcek kafalıdır, gaddardır, amansızdır Selim Kantarcı. Amansızdır evlat.
4: Ne oldu ulan ha? Ne oldu?
5: Ne yapayım, vazgeçti Selim Bey. Son dakikada caydı, kaparıyı da almadı. Hele biraz daha bekleyin.
4: Bekleyemem ulan! Burada o aileden tek bir fert kalmamalı. Hanında, çarşısında, her yerde kökü silinmeli koz beylilerin.
5: Silinecek beyim,

0: Böyle mi olan, çulsuz Yusuf'u bile razı edemedin daha!
1: Bekir geliyormuş Murat.
2: Umurumda değil Hasan.
1: Öyle deme, gelişi boş değil. Dilim varmıyor ama Bekir de vurgun Zeynep'e. Gözü var kızda.
2: Zorla güzellik olmaz. Anlayacaklar bunu. Zeynep'i ölümüne seviyorum ben. Bu yola baş koydum Hasan.
1: Koyduk de, beni de kat. Yanındayım sonuna kadar.
2: Sağ ol Hasan. Annem Zeynep'i istemeye gidecek bugün. Güzellikle verirlerse ne âlâ. Yoksa...

0: Zeynep abla. Geliyorlar, geliyorlar.
1: Mızlık heyecandan ölmezsem iyi. Babam bir evet dese.
0: Diyecek abla. Bundan eminim, hiç merak etme sen. Bütün evliyalara mum adadım. Yananı Allah görür derler, tasalanma. Ben gidip bey'e haber vereyim. Ne oldu, hadi bak.

0: Merhaba Selim Bey. Buyur, etmeyecek misin Selim Ağa? Hayırlı bir iş için geldik.
1: Ne cesaretle topraklarıma girdiniz.
2: Geçmişi unutalım Selim Bey. Allah'ın emriyle kızını oğluma istiyorum.
1: Dua et ki kadınsın. Yoksa leşin çıkardı buradan.
0: Yetmedi mi dökülen kanlar Selim? Sonu ne olacak? Eğer kızını verirsen...
1: Asla! Aramızdaki hesapta ancak kan alıp vermek var. Oğluna söyle Fatma kadın, senin eteğinin altına saklansın, gözüme gözükmesin sakın! Defolun şimdi, defolun!

0: Babanın ruhu için okudum. Biraz da beni affetmesi için okudum oğlum.
1: Bir suçun yok senin anne.
0: Kantarcı Selim'in ayağına gitmem, kendime hakaret ettirmem suç değil mi? Baban sağlığında bana dil uzattırmazdı Murat.
1: Böyle konuşma. Silahımı elimden alan, beni kan davasından uzaklaştıran sen değil misin? Eğer istiyorsan...
0: Yo yo, hayır istemiyorum. Sen tek ümidimsin benim. Selim Allah'ından bulsun. Uğraşma onunla.
1: Sevgim için uğraşıyorum anne. Zeynep senin gelinin olacak. Telli duvaklı, elini öpecek, anam diyecek sana.
2: Sana yapılan hakareti kendime sayarım dayı. Zeynep'i istemeleri büyük küstahlık.
3: Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır, bin kişi ister.
4: Ama bir koz beyni isteyemez.
5: Bana bak Hasan!

0: yolsuz Yusuf'un dükkanını satmasına mani olmuşsun.
1: Adı üstünde, bir yolsuzla uğraşmak senin şanına yakışır mı enişte?
0: O benim bileceğim iş. Ya Murat'la arkadaşlığın? Baş düşmanımın oğluyla?
1: 2 sene beraber askerlik yaptık, çok iyi çocuktur.
0: Davamıza karşı mı çıkıyorsun Hasan? Sana bir şey sorulduğu zaman cevap verirsin.

0: Geldiğimden beri iki çift laf edemedim seninle. Sabrım tükendi artık. Hep kaçıyorsun, neden?
1: Sebep arama. Eskiden nasılsam şimdi de öyleyim. Değişen bir şey yok aramızda.
0: Olması lazım, artık çocuk değilsin. Buraya niye geldiğimi biliyorsun.
1: Bilmek istemiyorum.
0: Senin istemenle olmuyor. Baban söz verdi.
1: Sözünde duramayacak babam.
0: Mani olan mı var?
1: Evet.
0: Kim?
1: Ben.

0: Korkuyorum Murat. Çırpındıkça batağa saplanıyoruz. Annenin gelişi son ümidimizdi.
1: Korkma yavrum. Şimdi sıra bende. Bundan sonrası bana ait.
0: Tek başına onlarla uğraşamazsın.
1: Tek başıma sayılmam.
0: Hasan abim mi?
1: Hayır, sen. Gücümü sevgimizden, senden alıyorum. Tatlı bakışlarından, ipek saçlarından.
0: Hepsi senin. Bambaşka bir his bu. Bir anlasalar bizi, rahat bıraksalar.
1: Bütün dileklerin olacak Zeynep. Hazırlıklı ol bugünlerde. Başka çaremiz yok.
0: Kırmızı güllerini bekleyeceğim. Kimsenin bulamayacağı bir yere kaçarız senden. Orada...

0: Şimdi anladım kimden olduğunu. Yanınıza bırakmayacağım bunu. İkinizden de hesap soracağım. Kurtulamayacaksınız elimden. Kurtulamayacaksınız. Şimdilik geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Ama tehlikeyi atlatmadınız. Kollayın kendinizi. Sen Bekir'den, sen de babandan Zeynep.

Siparalık ettin kan tercümanın şerefini! Göbersiciyimsin! Yeter artık! Bundan sonrasını bana bırak!

isabet. Gidip bakalım mı? Benim filinta vurdu mu sağlama vurur. Gelenler var, gidelim buradan.

0: Det har vi. İşler istediğimizden de hala gitti. Sen şimdilik buralardan kaybol. Elindeki oyuncağı da kaybet.
1: Peki, ya Murat? Murat'tan ne haber?
0: Murat diye biri yok artık.

0: dedim ona. Kantarcılara bulaşma dedim. Dinlemedi beni.
1: Kim acaba?
0: Ben bakarım. Sen başından ayrılma.
1: Olur, olur. Peki, peki.
0: Murat! Murat! Gene mi sen? Yetmedi mi senin yüzünden çektikleri? Bırakın oğlumun yakasını! Ne olur söyle anne! Sağ mı? Allah rızası için söyle! Perişan ettiler Murat'ımı. Sevinsin bütün kantarcılar! Sevinir miyim hiç? Acımdan ölecek gibiyim. Ne olur söyle, yaşıyor mu? Yaşıyor. Daha ölmedi. Ama ölecek. Sen burada olursan gene gelecekler. Gene vuracaklar onu. Yeter artık, git! Git buradan!
2: Zeynep... Zeynep'im...
0: Sen burada olursan gene gelecekler. Gene vuracaklar onu! Oğlumdan, evlat acısını tattırma bana! Analık nedir bilir misin sen? Ana gibi yanar mı yüreğim? Biraz vicdanım varsa rahat bırak beni.

0: kırmızı güller, beyaz gelinlik, Zeynep.
1: Abla, Zeynep abla, Zeynep abla güzel.

0: Hastalık masalık dinlemem ben. Hazırlanıp İstanbul'daki köşküme gideriz. Sen de düğün hazırlıklarına başlarsın.
1: Ben kalayım dayı. Yarım kalan işlerden hoşlanmam. Murat şimdilik postu kurtardı. Bu sefer hesabını göreceğim.
0: Bırak şimdi Murat'ı. Polis huylandı. Ağzımdan laf almak istediler. Siz de ortadan kaybolsanız iyi olur.
2: Sorgu için iyileşmeni bekledim Murat. Anlat bakalım, seni kim yaraladı?
3: Bilmiyorum. Bir kaza kurşunu olabilir.
2: Şüphelendiğin bir düşmanın yok mu? Mesela kantarcılardan.
4: Evet, onlar yapmıştır.
5: Sus anne!
3: Bilmediğin işe karışma sen. Kantarcılarla alışverişim yok benim. Öyle olsa Hasan'la arkadaşlık etmezdim.
2: Pekala. Geçmiş olsun Murat. Alas mı aldık dedeciğim, alas mı aldık?
4: Güle güle komiser bey.
6: Onlar senin kadar mertçe hareket etmediler Murat.
4: Çıkar şu kızı aklından oğul.
3: Mümkün mü anne? İçimde, kanımda yaşıyor o benim. Ama neden aramadı? Ufak bir haber göndermedi.
6: Hastaydın diye sakladık senden. Zeynep gitti Murat.
3: Gitti mi?
6: Daha doğrusu zorla götürdüler. Sanki ölüsü gitti zavallının.
3: Nereye götürdüler Hasan? Nereye?
6: İstanbul'a. Yakında Bekir'le nikahları kıyılacak.

0: Merhaba Zeynep. Niye cevap vermiyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Kendine gelmeni. İnsan içine çıkmaz oldun. Kabuğuna çekildin kaldın.
1: Kabuğuma değil, mezarıma çekildim. Diri diri gömdünüz beni. Yaşayan bir ölüyüm ben artık.
0: Haram olacaksın yakında. Herkes Bekir Kantarcı'nın eşini merak ediyor. Param var, muhitim var. Seni görenlerin gözleri kamaşacak. Bugün çıkacağız. Eksiklerini tamamlayacağız. Elbiseler, mücevherler! Hadi hazırlan! Hadi!

0: hiç ayrılmayacağız birbirimizden. Ölünceye kadar beraber olacağız Zeynep. Bembeyaz gelinliğinle bir melek gibi gireceksin yuvamıza.
1: Hiç ayrılık yok dedin, sonunda kaçıp gittin, sen istedin.
2: Dans edelim mi?

0: Hasan abi.
1: Merhaba Mıstık.
0: Hangi rüzgar attı seni buraya abi?
1: Sevda rüzgarı. Anlarsın ya.
0: He? Ha, tamam.
2: Biz hazırız Bekir. Seni bekliyoruz.

0: Merhaba enişte.
1: Öpeyim.
2: Merhaba Hasan. Hangi dağda kurdu öldü?
3: Bağışla enişte. Et kemikten ayrılır mı? Sen büyüğümüzsün. Kantarcıların temel direğisin. Hediye getirdim gelinle damada.
4: Buyurun.

0: Hoş geldin Hasan abi.
1: Hoş bulduk Zeynep. Çam sakızı çoban armağanı bir hediye getirdim sana.
0: Zahmet ettin.
1: Ne demek? Hediye ile birlikte çiçek de gönderilirmiş. Ne de olsa taşralıyız. Eksik olmasın, bir arkadaşım hatırlattı. Buyur Zeynep.
0: Kırmızı güller.
1: Arkadaşım seçti. Beyaz gelinliğine iyi yaraşır dedi. Beğendin mi?
0: Hayatımda gördüğüm en güzel güller. Arkadaşına benim namıma teşekkür et Hasan abi.
1: Söylerim. Beni bekliyor zaten. Uzun bir yolculuğa çıkacağız bugün. Birlikte.
2: Nikaha kalmayacak mısın Hasan?
1: Maalesef enişte, hiç vaktim yok. İşim çok acele.
0: Benim de öyle. Gidip hazırlanayım Hasan abi. Hediyeler için çok teşekkür ederim.
1: Bana müsaade enişte, hayırlı olsun. Bir yastıkla kocasınlar. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Hasan.

0: damatlık pek yakışmış sana. Hasan'ın seni görmesini isterdim.
1: Hasan mı?
0: Az önce buradaydı. Hediye getirmiş size.
1: Garip şey. Hangi yüzle geldi buraya?
0: Sürtmüş burnunu. Zeynep'e hediyesini verip gitti.
1: Keşke sokmasaydın onu eve. Zeynep nerede?
0: Nerede olur, odasında.

0: Zeynep? Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Kaçmış ha? Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar?
2: Hasan yardım etti. Arkadan vurdu bizi.
3: Polise haber verelim. Hemen yakalarlar patron.
1: Sus lan! Kız yaşını doldurmuş. İstedim derse, ben kaçtım derse ne yapacağız?
4: Buluşam onları. İkisinin de leşlerini getireceğim sana. Kıyamet kopsa elimden kurtulamazlar. Elimle koymuş gibi bulacağım. Kan kusturacağım onlara,

0: Geldiler abi.
1: Zeynep'im benim. Bir tane. Seni beklerken bin defa öldüm belki. Gelemeyeceksin diye korktum.
2: Kırmızı gülleri görünce içim sıcak sıcak oldu. Anladın beni beklediğini.

0: canına. Benim emektarın gelin arabası olacağı kimin aklına gelirdi? Leyla ile Mecnun sizleri görseydi sevdanızı kıskanırdı çocuklar.
1: Sen olmasaydın bu günleri göremezdik Hasan abi.
0: Daha çok güzel günler göreceksiniz. Hele kapağı bir Gaziantep'e atalım.
2: Orada teyzezadem Ali var Zeynep. Elinden geleni esirgemez bizim için. Ama ya orayı beğenmezsen?
1: Sen yanımda olduktan sonra her yer cennet gibi benim için. Hele şu sıkıntılı günleri bir atlatalım.
0: Atlatacaksınız elbette. Zaman her şeyi unutturur. Babanın hırsı küllenecek. Ne de olsa tek kızısın. Ben de yumuşatmaya çalışacağım onu. Bizi uğraştıracak Bekir olacak.

0: nerede? Bilmiyorum. Nereye gittiler? Söyle ulan! Söyle yoksa geberteceğim seni!
1: Durun, durun! Söyleyeceğim. Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar. Orada Murat'ın teyzezadesi varmış.

0: Yarın çok erken yola çıkarız.
1: Biliyor musun, zoruma gidiyor kaçmak.
0: Başka çaremiz yok.
1: Zeynep'e üzülüyorum. Korkudan, heyecandan harap oldu kızcağız.
0: Hepsi geçer. Çoluk çocuğa karıştığınız zaman bu günleri hatırlarsınız. Gaziantep'te nikah muamelesine başlarız.
1: Nikaha kadar mukaddes bir emanet Zeynep bana. Ahdim var. Telli duvaklı götüreceğim onu anama.
2: Daha hızlı.
3: Merak etme patron. Şimdi enseleriz.
4: Buyurun efendim.
0: Bize 3 çayla kahvaltı getirin. Çabuk olun lütfen.
4: Baş.
3: Hasan Bey, İstanbul telefonunuz hazır.
0: Ah peki, bir dakika. Alo Salih, bir şey var mı?
5: 4 kişiyle geldi abi. Gittiğiniz yeri söylemeye mecbur oldum. Yoksa öldürecekti. Kusuruma bakma Hasan abi.
0: Eyvallah. Bekir peşimizde. Gideceğimiz yeri de öğrenmiş, hemen yola çıkalım. Ben arabayı hazırlayayım.
1: Hadi gidiyoruz Zeynep.
6: Bir şey mi oldu Murat?
1: Sonra anlatırım, gel yavrum.
3: Kahvaltınızı yapmayacak mısınız efendim?
1: Kalsın, bizim yerimize sen yap.
7: Ne biçim adamlar? İki ayağımı bir pabuca soktular, şimdi de çekip gidiyorlar.

0: Hayrola Bekir? Bir şey mi arıyorsun?
1: Nerede onlar?
0: Kimler?
1: Kaçmalarına yardım ettiklerin. Ne yaptın? Yusuf, sen burada arabayla kal. Davranın da kaçırmayalım.

0: Gel, geliyorum. Sen burada bekle. Ben onları başka tarafa çekmek istiyorum.
1: Hayır, ben de seninle geleceğim. Bırakma beni.
0: Senin burada kalman lazım Zeynep. Korkma Zeynep, döneceğim hemen.

0: Yandım. Kurtarın beni. Kurtarın. Kurtarın.
1: Yürüyün. Şehre götürmezsek ölür. Sonra icabına bakarız. Yürüyün.
0: Kurtarın.

0: Neyin var yavrum?
1: Birden başım döndü.
0: Ateşin de var, alev alev yanıyorsun sanki.
1: Yorgunluktan olacak, geçer şimdi.
0: Kalalım burada, dinlen biraz. Onları karşılarım, yaklaştırmam yanımıza.
1: Hayır, hayır gidelim Murat. Hem Hasan abi de bekleyecek bizi.
0: Az kaldı buluşacağımız yer. Biraz gayret yavrum, gayret benim nazlı çiçeğim. Hadi yavrum.

0: Ne oldu arkadaşım?
1: Şakalaştık birileriyle.
0: Fena benzetmişler.
1: Zarar yok, sıra bana da gelecek elbet.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, eyvallah.
0: Güle güle.
2: Hareket etti patron.
1: Atla.

0: Burada olması lazım.
1: Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
0: Yok, Hasan kendini korumasını bilir.
1: İşte, işte orada!
2: Aslanım benim! Hasan! Hasan!

0: Ben onları oyalarım. Siz arabayla kaçın.
1: Olmaz. Tek başına bırakamam seni.
0: Çocukluk etme. Al götür Zeynep'i buradan. Yoksa hakkımı helal etmem. Hadi, hadi diyorum sana, götür. Hadi götür Zeynep'i buradan, götür.
1: Pekala. Arabaya kadar koşacağız Zeynep. Kurşunlara hedef olmamamız lazım. Hazır mısın yavrum?
2: Hazırım Murat.
0: Hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Hadi. Fırlayın. Ateş edin. Lastiklere ateş edin. Yaşatmayın şu iti.

0: Olan Allahsız! Bırak gariplerin peşini! Yakma bu kadar adamın başını!
1: Şimdi sen kendini düşün! Onlar nasılsa kurtulamayacaklar elimden! Hadi! Yalvar köpek gibi! Yalvar, belki de affederim seni!

0: Daha çok yolumuz var mı Murat?
1: Gaziantep'e gidemeyiz artık. Orayı öğrendiler.
0: Peki nereye gidebiliriz?
1: Bir asker arkadaşım var. Kardeş gibiyiz. Onun yanında kimse bulamaz bizi.
0: Uzakta mı yeri?
1: Oldukça.

0: Yetişecekler bize Murat.
1: Bu yolu akıl edemezler. Telaşlanma.
0: Geliyorlar! Geliyorlar Murat!
1: Sakin ol, sakin ol yavrum. Yanındayım senin.
0: Yakalayacaklar bizi. Onun eline geçmek istemiyorum. Ölmek daha iyi Murat. Geliyorlar, geliyorlar!
1: Korkma, korkma Zeynep. Saçının teline bile dokunamazlar. İnan bana, dokunamazlar.

0: Kurtulduk Zeynep! Kurtulduk! Kurtulduk meleğim, köylüler geldi.
1: Bir şey mi oldu abi, geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
2: Vuruşma olmuş komutanım, biri ölmüş, diğeri yaşıyor.
3: Çabuk onu hastaneye götürelim, savcıya da haber verelim.
2: Emredersiniz.
4: Buyurmaz mısın?
5: Ne kadar iyisiniz. Sanki meleklerin arasındayım.
4: Sağ ol ama şimdi yemek yemen lazım.
5: Zahmet ettiniz, hiç iştahım yok.
4: Zorla yediririz.
5: Hadi, hadi Allah aşkına,
4: hadi yapmayın. Geldiğin zaman yorgunluktan, açlıktan hasta gibiydin.
5: Oğlan kahroldu senin haline. Ya,
4: yavukluğun ya. Değil mi o?
5: Her şeyim. Anam, babam, her şeyim.
0: Sağ olun ağalar. Yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah çıkardı sizi karşımıza.
2: Kılınıza dokunamazlar artık. Sen yan gel yat şimdi. Sabah ola, hayır ola. Oturur ne yapacağımızı konuşuruz.
3: Allah rahatlık versin kardeş.
0: Size de ağalar. Sağ olun, sağ olun.
3: Vermedi kızını demek. Vay insafsız bay. Taş olsa yumuşardı be.
2: Kız kendisi kaçtığına göre suçlu değilsin. Bas nikahı altına bak.
0: Nikah işi zor şimdilik. Nüfus kağıdı onlarda. Yenisini gideceğimiz yerde çıkartacağız.
3: O zamana kadar iki yabancı gibi mi kalacaksınız yani? Kitabımızda yeri var. İmam nikahı yap evlat. Sonra da resmi nikah.
0: Haklısın baba. Önce gidip Zeynep'le konuşayım bunu.
2: Sen konuş, gerisini bize bırak. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun.
0: Sağ ol kardeş. Eyvallah.
6: Güle güle. Şahitlerin huzurunda Selim'in kızı Zeynep, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle Osman'ın oğlu Murad'ı zevç olarak kabul ettin mi?
5: Ettim.
6: Şahitlerin huzurunda Osman oğlu Murad, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Selim'in kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ettin mi?
0: Ettim.
6: Allah'ın emri ve izniyle nikahınızı kıydım. Ölünceye kadar bir yastıkta mes'ud olun. Tanrı mağfiretini üzerinizden eksik etmesin yavrularım. Allah sizleri mes'ud eylesin.
3: Bir arabayla yabancılar geldi.
7: İki kişiydiler. Biri erkek, biri kadın. Görmediniz mi?
3: Hayır.
7: Başka yere gidemezler.
3: Burada yoklar dedik sana.
7: Belki saklanmışlardır bir yere, ha? Ne dersiniz?
8: Bilmiyoruz.
3: Görmedik, duymadık.
8: Duymadık.
7: Ne haber?
9: Muhtarın evine baktım.
7: Yoklar mı?
9: Evet.

0: Araba hazır kardeşler. İstediğiniz yere götürürüm sizi.
1: Sağ ol. Ama kaçmak gücüme gidiyor.
2: Kaçmak değil bu Murat. Yuvamıza gidiyoruz. Ne olur yalvarırım gidelim.
0: Hadi gidelim. Abicim gidelim.
1: Hadi.
3: Kelebek avına mı çıktın yoksa? Gördün onları değil mi? Gördün onları!
4: Gördüm işte. Yalan söyledim sana. Gaddarsın, vicdansızsın çünkü. Allah korkusu girdi içime.

0: yaptı bunu? Kim indirdi lastikleri?
1: Uzak dur da gözüne çöp kaçmasın.
2: Kirişi kıralım. Köylüler bozuk çalıyor.
0: Yardım edin bana ağalar. Bir vasıta bulun. Memnun ederim hepinizi. Ne isterseniz veririm. Paraysa para. Alın. Alın.
3: O paraları cebine sok. İki gariban sevgilinin hayır duaları bizim için daha kıymetlidir. Gayrı durma buralarda. Bas git.
0: Pekala. Öyle olsun. Ne yapsanız boşuna. Kurtulamazlar elimden. Sürüne sürüne gider, gene kıstırırım onları. Azrail'iyim ikisinin, Azrail'iyim!
4: İnsan avı devam ediyor müdür bey. Ben vicdanımın sesini dinleyip geri döndüm. Cezama razıyım. O iki sevdalının hali dokundu bana.
5: Kurtarın onları müdür bey. Yalvarırım bulun oğlumla sevdiğini. Bırakmayın kanlı katillerin elinde.
6: Üzülme sen ana. Her tarafa resimlerini gönderdik. Kısa zamanda nerede olduklarını tespit edeceğiz. Sana gelince Selim bey. Güttüğün kan davası yüzünden canlara kıyıldı. Kan döküldü. Aklını başına topla artık.
7: Kızımı kaçırdılar. Seyirci mi kalacaktık?
6: Kızının kendi isteğiyle kaçtığını herkes biliyor. Saçma bir kin yüzünden biricik kızının da hayatını zehirledin. Bekir'i de peşlerine taktın.
8: Bundan sonra aşıklar sana emanet arkadaş.
9: Merak etme, Murat için canımı veririm ben. Yengem için de tabii.
8: Desene gözümüz arkada kalmayacak, bizimkiler de çok sevinecekler.
5: Hepsine bizden kucak kucak sevgi ve selam götür.
10: Haklarını helal etsinler. Düğünümüze şimdiden davet ediyoruz. Gelirlerse dünyalar bizim olur.
8: Gelmez miyiz hiç? Nikahınızı biz yaptık.
9: Düğünleri de bizden.
0: Bana izin verin şimdi. İyice dinlendim. Yolcu yolunda gerek.
8: Allah'a ısmarladık yenge. Hoşça kalın.
9: Uğurlar ola.
8: Allah'a ısmarladık.
10: Uğurlar olsun.

0: Ahmet bu evi şimdilik bize verdi. Nasıl, beğendin mi?
1: Sen yanımda olduktan sonra her yer cennet bana.
0: Oh, yarın Ahmet'le gölde, sazlıkta çalışmaya başlayacağım.
1: Ben de evimizi derler toplarım. Ah, ne güzel! Penceremiz göle bakıyor. Evimizin önünü çevirip bahçe yapalım Murat.
0: Bütün sevdiğin çiçekleri dikeriz.
1: En çok gül. Gül olsun Murat. Kırmızı güller açsın bahçemizde.
0: Zeynep!
1: Bir şeyim yok. Heyecandan olacak. Kolay mı Murat? Bir yuvamız var bizim de şimdi. Yanımdasın sen.
0: Ölünceye kadar yavrum. Hiç ayrılmamacasın. Hiç ayrılmamacasın.

Name it.

0: Ne oldu sana? Zeynep! Zeynep, ne var bebeğim?
1: Çabuk bir doktor, bir doktor bul Ahmet!
2: Verdiğim ilaçlara hemen başlasın. Ateşini her gün sabah ve akşam yazın.
3: Nem var doktor.
2: Mühim değil. Bir zafiyet başlangıcı diyebilirim. İstirahat ve kuvvetli gıda ile geçer gider.
3: Ya öksürük, baş dönmeleri?
2: Bünyenin zayıflığından. Endişe edecek hiçbir şey yok. Geçmiş olsun küçük hanım.
3: Sağ olun doktor.

0: Ağır mı hastalığı?
1: Oldukça. Morali bozulmasın diye sakladım.
0: Nesi var?
1: Verem. Hem de ilerlemiş bir devrede. Daha önce teşhis edilseydi, bu derece tehlikeli olmazdı.
0: Tehlikeli mi?
1: Maalesef. Çok iyi bakılması lazım. Gıdası çok kuvvetli olacak. Her sabah tereyağı, bal yesin, süt içsin. En mühimi, çam havasına ihtiyacı var ciğerlerinin.
0: Köyde çam yok.
1: Çam olan bir yere götür. Ama sakın verem olduğunu belli etme karına. Yaşama gücünü kaybetmemesi lazım. Allah'a ısmarladık.

0: Üzdüm seni.
1: Yo, üzülmedim. Korktum. Aklım başımdan gitti sanki.
0: Korkulacak bir şey yok ki. Doktor öyle söylemedi mi?
1: Evet, öyle söyledi. Sana bakmadığım için kızdı bana. Ben de seni buradan götürmeye karar verdim.
0: Hayır, evimden ayrılmam ben. Burada mutlu değil miyiz Murat?
1: Mutluyuz. Ama hastasın şimdi. Daha iyi bakılabileceğim bir yere gideriz. İstersen İstanbul'a.
0: İstemiyorum. Unuttun mu çektiklerimizi? Burada iyileşirim ben. Nesi eksik ki Murat?
1: Çam havası bebeğim. Çam havası iyi gelir dedi. Doktor, oysa bir tek ağaç bile yok köyde.
0: Bulursun istersen. Getirir bahçemize dikersin. Gölgesinde otururuz ikimiz. Kış gelince de pencereden seyrederiz üstündeki karları. Bembeyaz. Tıpkı bir gelin gibi. Gelin gibi. İstersen bulursun çamı Murat'ım, ayırmazsın beni yanından.
2: Ben de geleyim mi?
1: Hayır. Çamı yalnız başıma bulursam daha çok sevinir Zeynep. Gurur duyar.
2: Nasıl istersen. Hadi rastgele.
1: Eyvallah.
3: Allah verene çamı bulsa bari.
4: Bulsa da tutmaz ki.
3: Allah'ın işine karışılmaz.
4: Doktor sağlık vermiş çam havasını.
3: Besbelli, ince hastalık işte. Gariplerin çilesi dolmamış gayrı.

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ ol Ahmet. Uzak mı gideceği yer?
0: Etrafı arayacak. Çam bulmak zor buralarda.
1: Murat bulacak, göreceksin.
0: Bulup getirse de faydasız. Çam kolay tutmaz, yeşermez.
1: Deme böyle. Söyleme Murat'a sakın. Tutacak bilsin. Yeşerecek bilsin. Yoksa götürür beni burada.
0: Daha iyi olmaz mı yenge?
1: Olmaz Ahmet. Bilmezsin neler çektiğimizi. Ölümlerden döne döne geldik buraya. Eğer gidersek vururlar Murat'ı. Yaşatmazlar.
0: Anladım şimdi. Hastalığını değil, Murat'ı düşünüyorsun sen.
1: Söyleme hiçbir şey. Neden dönmek istediğimi bilmesin. 3 günlük ömrede razıyım Murat'ın yanında. 100 sene yaşamış gibi olurum. İnan bana.
0: Allah gönlüne göre versin. Senin gibi bir yengem olduğu için iftihar ediyorum. Murat boşuna sevmemiş seni.

0: İşte buna çam derler.
1: Yaşa Murat! Tuttuğunu kopartırsın zaten.
2: Gözünü sevdiğimin ağacı, gelin gibi maşallah.
3: Zenginlik bunda, sağlık bunda.

0: Üzülme Murat. Ağaç yerine alışmadım.
1: Daha iyi bakılabileceğim bir yere götürmeliyim seni.
0: Senden daha iyi kim bakabilir bana? Saçlarımı okşarken anam gibisin sanki. Kimsenin gibi sever sevdiğini. Şu anda dünyanın en mutlu kadınıyım. Ölsem de hiç...
1: Sus yavrum. Yorma kendini.
0: İyileşeceğim Murat. Bütün istediklerin olacak. Göreceksin. Telli duvaklı gelini olacağım ananın. Elini öpeceğim. Anacığım diyeceğim. Üzülme.

0: Girin.
1: Bir telsiz aldık efendim. Bekir'in Eskişehir civarında görüldüğü bildiriliyor.
2: O halde Murat'la Zeynep yakınlardadır. Ekibi hazırla, hemen hareket edeceğiz.
1: Başüstüne efendim.
3: Müjde! Müjde Fatma Ana!
4: Hayrola Mıstık?
3: Bekir'in nerede olduğunu öğrenmişler.
5: Yakalamışlar mı?
3: Yakalayacaklar Fatma Ana. O suratsız herifin bileklerine kelepçeyi takacaklar.
0: Ağaç kuruyor Ahmet'i. Keşke dinlemesiydim. Zorla götürseydim.
6: Gitmezdi. Kafasına koymuştu kendisini feda etmeyi.
0: Ne demek istiyorsun Ahmet?
6: Zeynep de biliyordu Şam'ın yaşarmayacağını. Bile bile razı oldu kaderine.
0: Neden? Niçin yaptı bunu?
6: Senin için. Geriye dönseydiniz, seni vuracaklarını biliyordu. İstedi ki tehlikeden uzak kalasın. Sensiz yaşamaktansa senin yanında ölmeyi tercih etti.
0: Hayır! Hayır! Ölmeyecek Zeynep! Yaşayacak! Yaşatacağım onu! Yaşatacağım!

0: Niçin kattın yavrum?
1: Giyindim sevgilim. Beyaz elbise severdin ya. Senin için giyindim.
0: Gelin gibisin. Gelinlerin en güzelisin.
1: Kucağına al. Yerime götür beni.

0: Üşüyor musun yavrum?
1: Sıcaklığını hissederken üşür müyüm hiç? Sokul bana! Doya doya duyayım kokunu! Hiç ayrılma yanımdan!
0: Affetmiyorum kendimi! Seni dinlemeyip götürmeliydim Zeynep!
1: Mutlu olamazdım ki o zaman! Şimdi dünyalar benim! Kulağımda düğün şarkıları var Murat! İçimde nefesin... Canımda canın var sanki! Bak! Dinle! Duyuyor musun sen de? Şarkımızı duyuyor musun?
0: Zeynep! Zeynep!

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da müthiş mutluluk duyuyorum. Çünkü ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmayı çok seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Gidiyorum, kim ne iş yapıyorsa ona yardımcı da oluyorum. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Çok güzel işler yapıyor burada hanımlar. Ben bugün dedim ki dokumacı olmak istiyorum. Gel Tuğba dediler, bakalım nasıl oluyormuş. Bir gör. Görelim mi? O zaman Güler Hocam'ın yanına gidelim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim şimdi ben Güler Hocam'ın yanına geldim. Dokumacı olmak istediğini söyledim. O da bu işin o kadar kolay olmadığını, gel dedi sana bir çarpana dokuma öğretelim. Seni bir çarpsın. Değil mi hocam? Hoş geldiniz
1: evet,
0: programımıza.
1: Evet, hoş bulduk. Çarpana dokuma ve diğer adıyla kolon dokuma diye geçiyor. Kartlarla dokunan bir dokuma tekniği. İstediğimiz ölçülerde nereye ne kadar kullanacağımız dokumaya bağlı. Ona göre ipleri ayarlıyoruz ve ipleri kesiyoruz. İplerimizi kestikten sonra kartımız 4 delikli bir kart. Bu şekildeki bir kart. Buna evet Tuğba Hanım bunu geçirsin. İplerimizi geçiriyoruz. Önce A deliğimizi kullanıyoruz. A.
0: A, evet. Hocam çok hızlı bir giriş yaptık. Heyecanlandım direkt.
1: İkinci olarak B deliğini kullanıyoruz. Ama bundan önce öncelikle bir desen hazırlıyoruz. Hı hı. Desene göre iplerimizi kesiyoruz. İplerimizin renklerini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra
0: yani sonucunda böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar yöresel kıyafetlerde kullanılıyor. O yüzden evet. Ben bugün böyle bir kostüm giydim. Böyle gözümüz gönlümüz açılsın diye. Biliyorsunuz ben her gittiğim yerde bir şeyler giymeyi seviyorum.
1: Evet, diğer delikleri de kullanıyoruz Tuğba Hanım. B ve C'yi de geçiriyoruz iplerimizi.
0: Karıştırmıyoruz değil mi hocam? Yani evet. Ben size...
1: Hayır, karıştırmıyoruz.
0: Karışıklığa sebep olacak bir şey yapmıyoruz.
1: Evet, diğer deliğimizi de kullanıyoruz. Yalnız iplerimizi Tuğba Hanım hepsini aynı boy ve üst tarafta tutuyoruz. Hı. Yukarıda tutuyoruz.
0: Ne kadar dinlendirici bir sesiniz var.
1: Aa sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, böyle bir anda böyle kapıldım gidiyorum ben. Aa,
1: teşekkürler.
0: Evet, böyle şimdi bunu nasıl oldu ben?
1: Evet. Sağlıyoruz Tuğba Hanım. Düğüm attıktan sonra bu kartlarımızı dizim şeklinde diziyoruz. Bakın bir...
0: Kaç tane yapacağız böyle?
1: Şimdi bugün çalışacağımız desen 13 karttan oluşuyor. Ve 13 kartta şu deseni elde edeceğiz.
0: 13 kart.

0: Evet.
1: Hepsi böyle mi oluyor gerçekten? Evet. Of, ne kadar zor bir işmiş ya. Kolay mı sandın değil mi?
2: Evet.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Aynı şekilde ipleri geçiriyoruz.
1: Şimdi hocam A'dan geçirdim bunu.
2: A'dan sonra B, C ve D deliklerini kullanıyoruz. Buyurun. Şimdi Tuba Hanım, ipler yukarıda kalıyor ve yukarıda kalan kısmı bağlıyoruz.
1: Tamam. Bu kadar basit. Desem de inanmayın.
2: Bence de.
1: Kendimi böyle şey gibi hani... ana sınıfında böyle yeni bir şeyler öğrenen öğrenci gibi hissediyorum. Ama hoşuma gidiyor.
2: Evet, öğrenmeyi
1: yaşıyor. Dokumacılığı merak ediyorum.
2: Tekrar kartı ters çeviriyoruz bu sefer. Dördü
1: oluyor
2: geçiriyoruz.
1: Benden, evet. Oluyor değil mi?
2: Dördü geçiriyoruz.
1: Süremiyoruz, ipimiz bitti. Hocam hemen keselim. Ben bunu bileklik olarak da gördüm bir yerde. Değil mi hocam?
2: Evet, bileklik olarak da kullanılıyor. Yani her ev dekorasyonunda da kullanılıyor. Her alanda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkleri kendiniz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz.
1: Ne kadar güzel işler ya. Gerçekten Türk hanımları ayrı bir şey. Yani el sanatlarında çok ustayız. Her şeyde, mutfakta, yaptığımız her bir meslekte bence kadınlar çok farklı bir yerde. Bunu bir kez daha söylemek isterim ve kadınlarla çalışmaktan da çok mutluyum. Onlardan yeni bir meslek öğrenmekten ve onlara yardımcı olmaktan da mutluyum. Değil mi Güler Hocam?
2: Bizler de mutluyuz.
1: Mutlu musunuz ben buraya geldim
2: evet,
1: diye?
2: Evet, yaptığımız işlerin bu şekilde sunulması bizi de mutlu.
1: Evet, ben mesela buraya gelmeseydim belki böyle bir şey öğrenemeyecektim. Değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Dokumacılık çok başka bir şey. O kadar çok böyle alanı var ki. Çarpana dokuma dedim ki, çarpana ne demek? Hemen bana örnek gösterdiler. Dediler ki, Tuba Hanım böyle bir şey yapacaksınız. Allah Allah dedim, nasıl yapacağız bunu? Gerçekten çok enteresan. Bir kere kartlar falan... Çok değişik.
2: Evet. Yine diziyoruz Tuğba Hanım. Yine A deliğini kullanıyoruz.
1: Tamam. Onlarca iş öğrendim böyle program sayesinde.
2: Evet, şanslısınız.
1: Her gün bir yerdeyim hocam. Bir gün bir yerde çöp kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Bir gün yemek yemeye gittiğiniz restoranda beni garson olarak görebilirsiniz. Her yerdeyim ben. Şaşırmayın görürseniz.
2: Sizler de şanslısınız.
1: Güler Hocam bu şekilde. Oluyor, olacak benden. Ve geri kalanını da yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz ama daha benim işim çok. Hocam ben şimdi tamamladım kartlarımı.
2: Evet. Şimdi kartlarımızı muntazam bir şekilde toparlıyoruz şu şekilde ve bunları hepsini aynı hizada ters çeviriyoruz ve dokumaya geçiyoruz.
1: Allah Allah ya, oyun oynar gibi hissediyorum şu an kendimi ama şimdi göreceğim oyunu değil mi hocam?
2: Evet.
1: Bunu alıp oraya mı gideceğiz?
2: Evet.
1: O zaman hadi buyurun gidelim.

0: Efendim biz şimdi dokuma kısmına geçtik. Ben bunu böyle bayağı makinede dokuyacağız zannediyordum. Ama Güler Hocam bir anda dokumanın ucunu beline bağladı ve kartlarımız da burada duruyor. Gerçekten şu an çok değişik bir şey yapıyorsunuz.
1: Evet, şimdi ileri 4 turlarla dizerken 4 deliğimiz vardı. Hı hı. 4 turlarla dokuma yapıyoruz ve desen oluşturuyoruz.
0: Aa, o kartlara çeviriyorsunuz.
1: Evet, evet. Çeviriyoruz. Bunlar çözgü ipleri, atkı ipleriyle de sıkıştırıyoruz.
0: Aa, ben yine ağlara başladım. Ağlara başladım. Her defasında bunu çeviriyoruz.
1: Evet, her tur, yani bir tur çeviriyoruz.
0: Acayip bir matematik bu.
1: Ve atkı ipini geçirip sıkıştırıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Atkı ipini geçiriyoruz ve dokumayı oluşturuyoruz.
0: Allah Allah, ne kadar meziyetli işler ya.

0: Yani dokumanın böyle en manuel hallerinden biri herhalde, değil mi? Evet. Böyle elle bir şeyler. Ben gerçekten böyle makinede bir şey yapacağız zannediyordum.
1: Hayır, tamamen elle dokunuyor ve bunu gergin tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar gergin tutulması lazım. Yoksa dokuma hatalı çıkıyor.
0: Ben hazır giydim kostümümü, böyle konu mankeni gibi şöyle duruyorum. Hocam gerçekten yani yapabilir miyim sizce ben dokuma işini?
1: Yaparsınız.
0: Şimdi Güler Hocam bana kızacak. Oynamaya mı geldin? İş öğrenmeye.
1: Yok yok, hem oyun hem iş. İkisi birlikte.
0: Ne kadar tatlı bir hanım. Nasıl yapacağım?
1: Evet Tuba Hanım, benim dokuyacağım buraya kadar. Bundan sonrasını size veriyorum, siz dokuyorsunuz.
0: İnşallah hocam. Bakalım. Kartlarımız dağılmasın diye onları bağlıyoruz.
1: Evet, kartlarımız dağılmasın diye bağlıyoruz.
0: Şimdi bana bağlayacağız onu.
1: Evet, size bağlıyoruz.
0: O zaman bağlayalım. Gidiyorum. Hayır. Ne güzel ya. Evet, hazırım.
1: Yalnız gergin duruyorsunuz.
0: Ha, yani şöyle.
1: İpler mümkün olduğu kadar, evet, çözgüler gergin oluyor.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz hocam bu şekilde, böyle bu pozisyonda?
1: Bu pozisyonda yarım saat, bir saat. Ondan sonra bir dinlenme süreci oluyor. Ondan sonra tekrar dokunmaya geçiniyorum.
0: Evet.
1: Ama bir saatinden fazla kullanmıyor.
0: Doğru.
1: Kullanamıyor.
0: Bir yerden sonra insan yorulur tabii ki.
1: Şimdi Tuba'nın kartları tutuyoruz.
0: Tamam.
1: Bir ileri tur atıyoruz.
0: Hepsini değil mi?
1: Hepsi bir.
0: Aa.
1: Sonra sağ elimizle ipleri düzeltiyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ve atkı ipimizi bu tarafa geçiriyoruz. Ve sabitliyoruz bu sırayı. Aynı işlemi tekrarlıyoruz.
0: Şimdi
1: evet.
0: Yine çevireceğim
1: yine, kartları. Evet, kartları ay, tekrar
0: çevireceğim derken yine ileri değil mi?
1: Evet.
0: Daima ileri. Oldu mu?
1: Daima ileri diye bir şey yok. Desene göre.
0: Onu ben uydurdum canım.
1: Bu desene göre tekrar atkı ipini evet aradan
0: buradan tutuyoruz. Değil mi?
1: Evet. Bazı desenlerde geri dönüşler de yapabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Evet. Yine şimdi aynı işlem. Tekrar dört ileri. Tekrar ileri alıyoruz.
0: Elim yakıştı mı?
1: Evet yakıştı.
0: Çok inandırıcı olmadı bu. Tamam şimdi böyle.
1: Tekrar çeviriyoruz. Her çevirmede mutlaka atkı ipini atıyoruz.
0: Aa, hızlanmaya başladım artık, elim alıştı.
1: Şimdi dokumada Tuba'nın desen değişti. Kartlarda bir yanlış çevirme olabilir. Ama bu ilk yapış. Ondan sonra
0: en azından tesellimiz, evet.
1: Ama işin mantığını öğrendiniz.
0: Evet, en azından bir ileri gittim yani bu işte. Yani oldu diyorsunuz hocam aslında.
1: Evet,
0: birazcık.
1: Evet.
0: Evet, desende biraz farklılık olabilir ama olduğu kadar artık.
1: Evet.
0: En azından çarpana dokuma ne demek? Dokumacılığın alanında bu işler nasıl yapılıyor? Hangi alanlarda bu detaylar kullanılıyor? Evet. Bunları öğrenmiş olduk. Bayağı zaman alan bir şey bu. Yani hemen bir motifin oluşması öyle hemen olmuyor.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Hayır. Dört turda oluşuyor bir motif. Yani dört kere çevirdiğimiz zaman motif oluşuyor.
0: Bak onu bilmiyordum.
1: Evet, dört kere çevirdiğimiz zaman ama yani tabii herhangi bir kartta oynamada da desen değişebiliyor.
0: Ay evet ya, demiştin ya başında da bu çok değişik bir matematik, başka bir olay yani.
1: Biraz daha dikkatli yapmak da gerekiyor, dikkat istiyor.
0: Yani şımarmasam biraz yapsam olacaktı bu. Neyse, hocam.
1: Evet, olduğu kadar. Sağlık, gayet güzel oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: rica
0: size.
1: Ederim, rica ederim.
0: Ben birazdan bunu çözeceğim kapanışımı yaptıktan sonra. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ederim.
1: Aa, rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Yaptığımız ürünlerin sunulması, evet biz teşekkür ediyoruz. Okulum ve adım. Tabii dokumanın bir alanı çarpana dokuma. Çarpana dokuma ilk etapta hemen öğrenilecek bir şey değil. Tabii biraz el alışkanlığı, biraz beceri ve biraz da zamana ihtiyacı var. Ama Tuğba gayet başarılıydı. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Efendim biz bugün dokumacılık işine girdik. Ben ve kameraman arkadaşlarım hep böyle genel konuşuyorum. Çünkü hep birlikte çalışıyoruz aslında. Dokumacılığın çarpana dokuma alanına bir giriş yaptım ben. Ve gerçekten zor olduğunda bir kez daha görmüş oldum ve hangi alanlarda kullanıldığını da görmüş olduk böylece. Bir sonraki programda nerede olacağım, ne iş yapacağım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün biliyorsunuz ben bir şeyler yapıyorum, bir işler içine giriyorum, yeni meslekler öğreniyorum, bir günlüğüne bir şey oluyorum. Belki de kim bilir sizin yerinize geçiyorumdur hangi mesleği yapıyorsanız. Sevgili seyirciler, çok güzel bir restoranın mutfağındayız. Bugün hamburger yapacağız. Peki benim şefim, ustam kim olacak? Yaşar Anaç. Efendim sizi böyle alayım. Hoş arkadan geldiniz. Bana böyle bakıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim size.
0: Bizler de iyiyiz. Çok keyifliyiz bugün. Her gün olduğu gibi. Ben bugün hamburger yapmayı öğrenmek istiyorum. Bana bugün öğretebilir misiniz bu işi?
1: Tabii. Sana bağlı olan bir şey. Mücadele.
0: Hep mücadele ediyoruz. Ben hep mücadele ediyorum.
1: Ha, kendini sevdirmesini öğretemedim galiba.
0: Yaşar Usta'dan çarpıcı sözler. Altta böyle flaş geçelim. Yönetmenim, kurgu yönetmenim Ulaş. Efendim, şimdi ne yapacağız? Bu baharatlar neyin
1: burger.
0: Nesi, kimin fesi?
1: Burgerin baharatları. Hı-hı. Yani köftesini hazırlayacağız, hamurunu ayarlayacağız. Dinlendirmeye alıp daha sonra pişirmeye.
0: Yani köftesini de böyle kendiniz güzel bir şekilde yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Vallahi muhteşem. O zaman başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım.
1: Dana kıymamız hazır.
0: Tamam.
1: Şimdi baharatları ayarlayacağız.
0: Tamam.
1: Siz yardımcı olabilir misiniz? Kekik.
0: Ne kadar atacağım?
1: Yani yet kafiye. Bir porsiyonluk. Tuz. Daha seri.
0: Aa tamam şefim. Tamam şef.
1: Gayret unu. Az bir şey daha. Seri seri. Kimyon alalım.
0: Çok mu?
1: Tamam kafiye. Toz akbiber.
0: Toz akbiber. Aa. Şimdi koklamayayım ben.
1: Tadına bak isterseniz. Pul biber.
0: Evet.
1: Yeterli. Şimdi soğan rendeliyoruz.
0: Şöyle iyi mi?
1: İyi.
0: En korktuğum şey buydu.
1: Tamam kafi. Hadi daha seri olalım. Şimdi yoğurmayı alıyoruz. Yumurta koydun mu?
0: Hayır.
1: Unuttum onu da.
0: Ay şimdi şefin yanında iş yapmak da beni korkutuyor.
1: Heyecanlanma, heyecanlanma.
0: Heyecanlandım.
1: Aa. Şimdi bunu güzelce elle yoğuruyoruz.
0: Tamam.
1: Daha seri, daha seri.
0: Tamam şef.
1: Sen pamuk kovalamıyorsun, kıyma kovalıyorsun.
0: Ben yine programları karıştırdım.
1: Hadi seri seri. Sert sert içinde sert es.
0: Tamam şef. Olmuyor mu böyle?
1: Olmuyor olmuyor olmuyor böyle yumrukla yumrukla.
0: Olduğu kadar artık.
1: Yumrukla olduğu kadar olmayacak. Olacağı kadar.

0: Daha seri. Daha seri olabiliriz.
1: Şefim elimden geleni yapıyorum.
0: Baharatları iyi yedirmen gerekiyor.
1: Tamam.
0: Yani böyle de ustalık olmaz yalnız, bilgin olsun.
1: Olduğu kadar.
0: Olduğu kadar oldu diye bir şey yok.
1: Eyvah. Eyvah yani. En sert ustaya, en sert şefe denk geldim ben.
0: Daha şeflere denk gelmemişsin.
1: Hep bana şey diyorlar, tamam Tuğba'cığım oldu bu kadar
0: yok
1: falan.
0: Yok öyle bir şey, tamam canım, tamam cicim yok yani.
1: Anne, kurtar beni. Tamam, neyse. Oldu herhalde şimdi.
0: Oldu şimdi.
1: Ona da kararını ben veriyorum yani, o kadar ustalaştım ki. Tamam, neyse.
0: Şimdi köfteyi porsiyonluyoruz.
1: Porsiyonlayacağız, evet.
0: Yani şöyle bir şey.
1: Kaç gram oluyor?
0: Yani bizim burgerler 160-200 gram arası.
1: Oo, bol kese yani. Çok iyi. En sevdiğim.
0: Hadi şöyle yapıyoruz. Şu kağıtı.

0: Oynama yeri değil yan burası, el çalışsın. Ezip de yuvarlak çıkarmamız gerekiyor. Biraz da ezelim.
1: Büyük bir hamburger olacak herhalde bundan.
0: Çok şık oldu yalnız.
1: Kullanım. Nasıl?
0: Şık oldu bu.
1: Ha, bu sizinkiydi değil mi?
0: Evet.
1: Şey, benim
0: yani gramajını da ayarla yalnız.
1: Vallahi ustam onun böyle terazi lazım değil mi?
0: El terazi zaten.
1: Yani tabii bir usta olmak kolay olmuyor sevgili evet, seyirciler. Evet. Bir dakika, benimki niye olmadı? Benimki niye olmadı? Benim niye olmadı?
0: Olmadı, güzel yoğurmadın.
1: Ondan mı?
0: Tabii ki, yoğurttan sonra ezeceksin.
1: Ha.
0: Yani şöyle. Yemeğe gelince yiyorsunuz değil mi?
1: Evet, çok seviyorum yemek yani, yemeyi.
0: Ama bir de usta olacağım diyorsun. Burgerlerimiz hazır.
1: Hazır etlerimiz.

0: Bunlar pişerken patatesimizi atıyoruz.
1: Patatesimizi buraya mı atacağız? Evet. Korkuyorum Jos diye. Jos diye patlayacak.
0: Korkmayacağım. Bu işi yapacaksan korkmayacaksın.
1: Korkuyorum. Tamam mı şefim?
0: Al bir şey daha. Tamam.
1: Of. Ya nasıl aşçı olmaz şefim ya?
0: Burgerlerin az alınırken Meksika sosu ısıtalım.
1: Ne yapalım?
0: Meksika sos.
1: Meksika sos. Çok severim ya. Böyle acılı şeyleri acılı. Çok seviyorum. Meksika sosumuzu da ısıtacağız değil mi? Yeterli mi?
0: Yok. Biraz daha alalım. Alalım dedim. Bol acılı.
1: Şimdi ocağa gidiyor Meksika sosumuz. Of.
0: Bu işi beceremeyeceksin galiba.
1: Ay çok güzel ya. Hep özenmişim de böyle şeylere. Falan hareketler.
0: Hadi sos hazır mı?
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen
0: dalga
1: daha sonra tekrar
0: lütfen.
1: Deneyin. Hayır efendim, münasebet. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
0: Burgerlerine bakıyor musun? Yok.
1: Burgerlerime hangi elimle bakacağım? Bunu bırakırsam düşecek gibi.
0: Düşmez, her tarafa koşacaksın.
1: Nedir sizce, pişmiş midir?
0: Ya pişmedi, ön taraf pişmedi, arka taraf da pişecek.
1: Ama şefim pişti mi acaba? Gel bak dediniz, daha pişmemiş ki. Patatesler de bir taraftan. Patatesler daha olmadı.
0: Yaparken her tarafa koşmak zorundasın.

0: Sen.
1: Ama ben sadece hamburger...
0: Ekmeği daha ısıtmamışsın. Tabağını ayarlamadın.
1: Mutfakta tansiyon yükseldi. Ekmek ısıtayım mı? Orada yanıyor.
0: Yanmaz o, yanmaz. Korkma.
1: Yanıyorsun Fuat abi.
2: Yanıyorsun Fuat abi.
1: Hem de Marmara.

0: Cheeseburger'imizi yapıyoruz. Cheeseburger peynirini koyadın mı?
1: Hayır. İkisini de mi koyacağım?
0: Hayır, bir tanesini.
1: Cheeseburger peyniri.
0: Bir dilim koyuyorsun üstüne.
1: Böyle.
0: Meksikan burgeri yapıyoruz.
1: Meksika burger.
0: Daha seri. Sosunu koyuyorsun.
1: Şefim.
0: Daha seri.
1: Bu biraz yanmış herhalde. Tamam mı şefim?
0: Koy biraz daha. Tamam. Cheddar peynirini koyuyoruz. Basmadan ama. Evet, şimdi ekmekleri ısıtıyor. Kestin mi ekmekleri?
1: Evet, kestim. Aa, bir tanesini kesmemişim. Tamam.
0: Izgaraya atıyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Bir tane daha atıyorsun. Patatesin yanında. Patatesi çıkardın mı?
1: Çıkardım.
0: Nerede? Aa,
1: çıkarmıştım ben. Onu kim koydu geri?
0: Tencereyi boşaltıyoruz. Yardımcı olayım.
1: Tamam. Tamam şef.
0: Böyle boşalt. Korkma, korkma, korkma. Daha seri.
1: Tamam.
0: Tamam, baharatını döküyorsun. Kajun baharatı. Ekmeklerim yanıyor.
1: Yanmaz.
0: Yandı, yandı.
1: Of. Nereye yetişeceğimi şaşırdım şu an. Patateslerimiz. Evet.
0: Ekmekleri alıyorsun.
1: Ekmekleri aldım.
0: Yükle tabanları.
1: Ha. Ben hangisi taban, hangisi üst bilemedim. Neyse, tamam.
0: Arzu ederseniz tabanlarına kokteyl sos sürebiliriz.
1: Kokteyl sos.
0: Evet.
1: Ne var efendim onun içinde?
0: İçinde tane hardal, cici hardal, mayonez, ketçap. Meksika burgerim nerede? Eritmeye koymadım.
1: Nasıl ya? Burada değil miydi?
0: Yukarıda bak.
1: Aa!
0: Burgerin yanıyor.
1: Tamam.
0: Çift çiz burgerini yap, yeşilini koy, domatesini dilimli.
1: Çok terledim.
0: Hayır, ilk önce yeşillik.
1: Yeşillik, altına yeşillik döşeceğiz. Yeterli mi?
0: Yeter, bir tane daha koy.
1: Biraz şöyle dışarıdan taşsın ki güzel gözüksün.
0: Meksikan burgerin yanıyor. Yakarsan karıştırma.
1: Tamam, tamam. Düşecek. Hayır, düşmedi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Domatesleri koyuyoruz.
1: Domatesler. Tamam.
0: Birer dilim daha koyalım. Cimri olma.
1: Ben mi? Ben tam tersi ya. Sonra bana
0: hayır.
1: Kızmayın.
0: Burger koyarken.
1: Yan yana.
0: Turşu koyuyoruz.
1: Çok severim turşuyu hamburgerde.
0: Hep böyle seviyorsun, mi? Hep yiyorsun yani. İcraat yok.
1: Ben de hep böyle ya. Hiç icraat...
0: Burgerlerimizi koyuyoruz.
1: Elimle mi böyle?
0: Hayır bak. Elle bir şey çalışılmaz.
1: Tamam, tamam şefim. Ah, salata turşusunu düşürdüm. Yapı bozuldu şimdi.
0: Yap bozulmuyoruz artık. Bana daha dikkatli alman gerekiyor.
1: Of, çok sıcak. Parmağım yandı. Of, of, of, of, of. Ateş ediyor ya.
0: Ateş mi ediyor? Burgerlerimize.
1: Kapaklarını mı kapatacağız?
0: Hayır, onu kapatmaya gerek yok. Tabaklarımızı alalım. Gerekli şeyde ürünleri kaldırın. Ortada bırakıyorum. Onu bırak, bunu bırak yani. Ben mi çırağım, sen mi çıraksın? Yani uğraşamam seninle. Patatesini koy bari, bekleme boşuna.
1: Tamam, patatesler. Neyle koyacağım onları?
0: Ayaklarınla.
1: Ya! Vallahi bir şey söyleyeyim, çok büyük sert kayaya çarptım. Ben böyle bir şef görmedim yani. Böyle bir şey yok ya.
0: Hadi seri, seri, seri. Burgerimizi bölelim mi ki?
1: Bölelim mi? Bölelim. Bununla mı? Hangisiyle?
0: Şöyle büyük bıçakla bastırarak.
1: Ay ben...

0: Tek kesim.
1: Bozarım ya.
0: Tek kesim, korkmadan. Dağıldı, dağıldı.
1: Hayır, hayır.
0: Seni eğitime şart.
1: Oo. Bir şekilde oldu mu oldu. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Bir tane cheeseburger yaptım.
0: Bir de Meksikan acılı burger.
1: Bir de Meksikan acılı burger yaptım. Çok severim ben acılı burgeri.
0: Hep seversin ama icraat yok, altyapın yok. Bir de ustayım diye gezeceksin artık ortalıkta.
1: Ama ne yapayım, ustam elimden geldiği kadar.
0: Geldiği kadar değil.
1: Buyurun efendim, afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim. Teşekkürler, ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Evet efendim, ben bugün hamburgerci oldum ya da bilmiyorum ne kadar olabildim. En azından öğrenmeye çalıştım, mutfağa girdim. O mutfaktaki sıcaklığı tattım, o uğraştırıcı şeyler, bir sürü bir şeyler. O kadar zor ki, gerçekten hiçbir iş kolay değil. Ben bugün hamburgerci olabildiğime inanıyorum. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Lapishanenin saltanatı size mi kaldı lan? Var mı başka ötecek? Varsa çıksın ortaya! Sen... Dudusu, sade suya zerzevat kılıklı karı! Sen uçkurunun lastiği kaçmış kaldırım esnafı, katmerli beyoğlu... Sen kursağı dokuz düğümlü... Terhanası suratlı... Sen hacivat kılıklı düsteban, insaniyet fukarası madara karı! Ulan tümünüz hikayesiniz be! Cümle kainat şahidim olsun ki... Yedi sülalenizi hacı tesbihi gibi ipe dizip... Meymenetinize mum dikmezsem... Bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu... Çengin Naciye demesinler. Noktalı virgül anam.

0: Müdür bey seni istiyor.
1: 20 yıldır hapishane müdürüyüm, elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti, senin gibi belalısını görmedim.
0: Ben ne yaptım ki müdür bey?
1: Daha ne yapacaksın, yemeklere itiraz olsun diye aşçı başı kaynar kazana atılır, ele başı sen.
0: Yemekler madidendi.
1: Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen.
0: Şah damarıma basıyorlar efendim.
1: Koğuşta kavga olur, çıkaran sen. Nedir bu senden çektiğimiz, hücreye attırmamı mı istiyorsun?
0: Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi. Ben doğru neyse onu yaparım.
1: Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun?
0: Ölmüş eşek hiç kurttan korkar mı? Zaten nafile yere yemişiz idam hükmünü.
1: İyi ya, son günlerin iyi geçsin hiç olmazsa.
0: Boş ver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi. Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam.
2: Şşt, geldi geldi.
3: Ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü?
0: Kızarsa yatağını ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yerdaya oturur aşağı.
2: Yaman kız bu Çengi Naciye, erkek kız!
4: Bakma kavgacı mavgacı ama neme lazım, altın gibi kalbi var! Madiden hugu!
5: Çengi Naciye'nin kavgası bizim için enteresan olay müdür bey.
6: Erkekler hapishanesinde böyle
7: ama çok... kadın olarak bunun gibi yamanı yok.
6: Gazetedeki haberin başlığını bile düşündük efendim.
1: Arkadaşları Çengi Naciye diyorlar.
7: Koçero daha ilginç.
5: Naciye'nin yaptıklarına yakışır.
7: Röportaj için izin rica ediyoruz.
1: Peki! Yapın röportajınızı, yalnız dikkatli olun, koçar adam beterdir, yanına sağlam girip sediyle çıkarsınız sonra.
6: Keşke saldırsa bize, röportaj daha gerçek olur.
1: Buyurun öyleyse.
0: Aaa! Bütün bunlar benim için mi geldi? Kendimi beyaz perde artisti Türkan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak, ey!
7: Hem de baş sayfada.
0: Peki neyin önünde çekeceksiniz?
7: Nasıl neyin önünde?
0: Buzdolabı, elbise dolabı, otomobil falan. Adet öyle değil mi?
7: Sizinki başka.
0: Nasıl başka?
7: Öldürürken ne hissettiniz?
0: Hiç.
5: Nasıl hiç?
0: Bayağı hiç lan! Ben öldürmedim çünkü, iftiraya uğradım.
7: İnanalım mı?
0: Ya anam babam! Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, sakin mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazlayın ense tıraşınızı görelim.
7: Özür dileriz. Biraz da özel hayatınıza değinelim.
0: Öst! Değmek ne demek lan?
7: Hiç aşık oldunuz mu?
0: Bir kere sevecek oldum. Evli çıktı eşşoğlusu.
7: Ne yaptınız sonra?
0: Hiç, ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun, doğru ilk yardıma!
7: Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz?
0: Bizde o talih nerede anam babam? Kabristana çeyrek adım yolumuz kalmış. Bundan sonra bize Azrail'le nikah düşer ancak.
7: Size son bir soru. Erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu?
0: Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi. Hepsinin köküne kibrit suyu.
6: Asıl kadınların köküne kibrit suyu.
8: Bu sözünün benimle ilgisi yoktur sanırım.
6: Elbette. Ben gazetedeki Koçara Naciye'den o katil kadından bahsediyorum. Sen aslında bir kadın değil, meleksin.
8: Sevgilim.
6: Ben aşağı iniyorum yavrum, sen arka kapıdan çıkarsın biraz sonra.
8: Neden arka kapı?
6: Gündüz gözüyle görülen miras planlarım altüst olur da ondan.
9: Ooo, hayrola böyle sıralanmışsınız. Askeri teftiş mi var, isyan mı?
10: Müsaadenizle arkadaşlarım namına bir maruzatta bulunmak istiyorum.
9: Kulağını efendim tersinden göstermeden kısa söyle.
10: Zat halinize arz etmek istedim.
11: Herkes dediler.
12: Yani bizim maaşları konuşacaklar.
11: 5 aylık birikti.
9: Temiz iş 6 ay dolur derler. Hem bana itimadınız var sanırım. Senin gibi hizmetçilerin en güzeli, en şirini, en tatlısı hatırım için bir ay daha bekleyemez mi?
12: Ağzımızı açıp bir laf mı ettik efendiciğim?
9: Şşt, ya sen ahçıbaşların en tombulu?
11: Sizin gibi beyefendilerin kralı için bir sene bile beklerim.
9: Zaten ailenizin de bir itirazı yok sanırım, Sayın Bay Kahya.
10: İstirham ederim efendim.
9: Öyleyse ben de yüksek müsaadelerinizi rica ederim efendim.
10: Hem beni kışkırtıyorsunuz, hem de ortada bırakıyorsunuz. Neredeyse beyefendiye cebinizden para verecektiniz.
12: Aa, hayatına bir yaşasın!
10: Mirasa konunca toptan alırız, al bakayım sen
12: şunu! Doğru ya, doğru, al bakayım şunu!
10: Al şunu,
12: şunu da al! Şunu da benimki, hadi koş yetiştir arkasına, durma hadi!
10: Durma, haçlısı mı bırakacağız beyefendi, koş be!
12: Koş be! Ah, zavallı efendicim!
10: İçin parçalandı!
12: Ya!
10: Buldum! Buldum da buldum, buldum da buldum! Buna kafa derler, kafa!
6: Aman ne kafa, ne kafa! Yahu sanki evlenmekten nefret ettiğim yetmiyormuş gibi... karı olarak bula bula, üstelik hem katil hem de idam mahkumunu buldum.

0: olsun, nasıl olsun? İşin iyi tarafı da kadının idama mahkum oluşu ya. Böylelikle hem evlenecek, hem de bekar kalacaksınız.
1: Kuzum, sen şu mübarek kafanı bir yere falan mı çarptın ha?
0: Vasiyetname ne diyor? Yeğenim Murat nikah yapmadan mirasıma sahip olamaz.
1: Anladık.
0: Şimdi siz bu kızla evleneceksiniz, ardından idam olunca başınız hiç belaya girmeden gene bekar olacak, paracıklara da konacaksınız.
2: Bak bu fena fikir değil galiba.
0: Bu fena değil ne demek? Bu bana hakarettir. Dahiyane demeniz lazım.
2: Peki ama bu evliliği kimse duymamalı. Evli diye adımı çıkarıp onca sevgilimi kaybetmek istemem.
0: Orası basit iş. Ben hemen hapishaneye atlayıp kızla anlaşma yapayım.
2: Peki, ya hayır derse?
0: Buna çene derler. Avukat Sami Hak Tartar'ın çenesi, laterna değil! Kızı şimdiden kandırılmış kabul edin. Lütfen!
3: Senin ya kafadan tahttan eksik, ya da benle matrak geçiyorsun. Ulan koca memlekette evliya evliya dolaşıp adak adayan onca karı dururken... evlenmek için seçe seçe beni mi buldun anam?
0: Gönül bu hanımefendi!
3: Ay bana hanımefendi dedi, hay!
0: Bizim çapkın gazetede fotoğrafını görünce işte aradığım tip dedi.
3: Onun ateşi var galiba, söyle doktora gitsin. Ben öyle maytaba alınacak karılardan değilim. Koğuş da bana seninle bir avukat görüşecek dedikleri zaman... bir ümit düştü içime. Ulan kız dedim, galiba anladılar iftiraya uğradığını, avukat tayin ettiler. Ama senin gibi soytarı kılıklı heriften avukat değil, çöp çatan olacağını anlamalıydım.
0: Ama bu hakarettir hanımefendi!
3: Ay bana hanımefendi dedi, hay! Şu feleğin dalgasına bak be, idam haberi beklerken evlilik teklifiyle karşılar. Bana bak, idamlık bir karıyla evlenmeye kalkan bir herif ya kördür, ya topal ya da salak!
0: Aksine pırlanta gibi bir genç. Hem bu işe evet dersen 5.000 lira da para alırsın.
3: Parayı mezarda mı kullanacağız, boy fıkarası? Kefenin cebi yok.
0: Sen düşün bir gene, bizim delikanlı oldukça yakışıklıdır.
3: Yakışıklı mı? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava, yoksa nana yanım babam.
2: Demek hanımefendi benden görüşmek, benimle konuşmak lütfunda bulundular. Başka bir şey emretmediler mi acaba?
0: Gelsin görelim bir kere, gözüm keserse belki olur bu dava. Yoksa nana yanım babam, dedi. Zavallı kızcağız, senin bu kadar yakışıklı olduğunu nereden bilsin?
2: Çok naziksiniz avukat bey.
0: Bu benim vazifem efendim, sağ olun efendim. Allah ömürler versin efendim, var mı?
3: Kadere bak be anam babam. Şurada hayatımızın sönmesine 3 paralık zaman kalmış... kısmetimizin orozu tüylendi.
4: Olsun be, kısmet kısmettir ya!
5: Vallahi Hugul, bana teneşirde talip çıksa gene de hayır demem.
3: Bu herif benimle evlenmeyi düşündüğüne göre ya kaçın ya da sapığın biridir. Aklı başında biri mapushaneden kara alır mı be?
6: Madem damat bey yarın gelecek, kendine biraz çeki düzen ver bari.
3: Ne çeki düzen vereceğim be, mostralık mal mıyım ben? Beğenen alır, beğenmeyen almaz, o kadar. Demek sayın bay beyefendi zatallimizsiniz ha? Hayret, işte salağa benzemiyorsun yani. Önce evlenmem dedim ama... ne bileyim karşıma böyle artist kartpostalı gibi çocuk çıkacağını.
7: İltifatınıza teşekkürler.
3: Bizde madiden laf yok ama aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz. İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse... abdesti bozulur be!
7: Öyleyse hemen pazarlığa başlayabiliriz.
3: Seninle pazarlık değil, toptan alışveriş olur anam. Kardeşimle Charleston sabahate biraz palya ver yeter.
7: Charleston sabahat mi?
3: Komşumdur, bakma adının Charleston olduğuna. Eskiden operetçiymiş, deli çıkarmış herkes o sahneye fırlayınca.
7: Öyleyse anlaştık sayılır.
3: Elbet be anam babam. Lakarda gibi çocuksun, seni yokuşa mı koşalım yani? Üstelik de... hoşlandık.

0: basıyor nikah, elin eline değmiyor. Ötesi avacı var. Bir kavanoz reçel vermişler eline, al dışından yala diyorlar.
1: Beğendin galiba çocuğu, abın yakmış gibi bir halin var.
0: Yanıyorsun Naciye, yanıyorsun ama dumanını gören yok anam. Bazen şeytan uykularımı böler. Rüyalarıma güzel güzel delikanlıları sokardı. Dinine yandığımın, bu onların çifte kağıda çekilmiş kopyası sanki. Hani sehpanın ilmi ensemizde olmasa, aşık oldum gittiydi.
2: Duvağın hazır Çengin Hacı.
0: Duvak! Çiçekli duvak! Belki de cenaze çiçeği.
3: Bu evlilik sahte de olsa tahammül edemiyorum. Başka bir kadınla evlenecek olan erkeğini eliyle hazırlayan ikinci bir kadın görülmüş müdür acaba?
4: Kıskanç kuşum benim. Bir haftalık evlilik bu. Düşün, en basit bir nezle bile daha uzun süre.
3: Ama evleneceksin ya. Aramıza nikahlı bir kadın girecek ya.
4: Aramıza koskoca hapishane duvarları, demir parmaklıklar girecek. El ele değmeyecek bir evlilik bu. Ne o bana gelebilir, ne ben ona gidebilirim.
3: Kanun nazarında karın olacak ya. Ağrıma giden de bu.
5: Üç kişilik aileyi kıskançlık yüzünden gaz dökerek yakmaktan idama mahkum Naciye Soran'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
6: Evet de gidiyorum de, evet de hadi ya.
5: Evet, kabul ediyorum.
6: İmzala efendim. İmzala.

0: Çengi Merci, koğuşa dönme zamanı geldi. Daha doğrusu yatma zamanı. Bir oyundu bu, geldi geçti. Çıkar gelinin de uyumana bak.
1: Hayır. Bu beyaz gelinlik kefenim olacak benim, çıkaramam. Öleceksem gelinliğimle.
2: Surat asmayı bırak, görüyorsun ki zifaf gecemi bile senden geçiriyorum. Boşuna üzülüp patırtı ettin. Bak karımla değil, senden dans ediyorum.
1: Ama ben de evli bir erkek.

0: Keşke hapishanedeki idam mahkumu kızın yerinde ben olsaydım.
1: Dar ağacında sallanmak için mi?
0: Hayır. Birkaç günlük de olsa senden resmen evli kalabilmek için.
1: Yanımda olmak daha iyi değil mi?
0: Yanımdan kolay kaçarsın ama... nikah defterinden kaçılmaz.

0: Uyumadın mı sen hala?
1: Uyuyamıyorum. Daha doğrusu koğuş kapısının her açılışında imam geliyor, idama götürecekler sanıyorum.
0: Yakışır mı bu korkular sana? Sen cesur kızdın hani.
1: Cesurdum cesurluğuma. İdam salıncağına gülerek göbek atarak gidecektim. İmamla matrak geçecek cellada, çekin lan taş arabası! Sandalyeyi kendim iterim diye tekmeyi basacaktım. Ama bu canla yandığımın gelinliği, bu canla yandığımın evliliği yok mu, huyumu bozdu. Ağlamaklı etti, korkak etti beni. Sanki şakacıktan nikahlanmamışız gibi, bir tuhaf oldum. Aptallar!

0: Demek vakit geldi. Artık gidiyorum demek.
1: Evet. Ama ölüme değil. Suçsuz olduğun anlaşıldı. Serbestsin artık.
0: Yani... benden matrak geçmiyorsunuz değil mi?
1: Serbestsin artık kızım. İşte kağıtların.

0: sevgi Naciye'niz Azrail'e çelme taktı be! Ölüm uykusuna mı yattınız? Çengi Naciye'nize hoş geldin demeyeceksiniz lan!
1: Çengi Naciye! Ah kurban olayım, anam girdin mi kız?
0: Öldünüz mü lan, öldünüz mü be? Uzatın başınızı da
2: geldiğini
0: görün Çengi Naciye'nin!
2: Ne? Hanım bak, Naciye'nin sesi bu! Naciye gelmiş, aman Allah'ım çok şükür! Koş koş hanım, çabuk ol!
0: Çoluğu çocuğu Müslüm'ü gayrimüslim'i uyarın be! Çengi Naciye affa uğradı!
3: Çengi Naciye, Çengi Naciye gelmiş, Çengi Naciye!
0: Hem affa uğradı, hem koca buldu, çıkın dışarı!
2: Ya Naciye'm benim, seni ne kadar göreceğiniz gel!
1: Bağacağınız kızımı çekil moruk, bir esine biz çekelim!
0: Ah adam!
1: Naciye, ulan Naciye, canım Naciye! Gel
0: canım, çarşıdan sabah ablam benim, benim erkek ablam, Harbi ablam, gözümü Elife ablam benim!
1: İndamlı geldiyse mi bu?
0: Evlendim be
1: abla! Susun be, bostanlı anaları! Bir yaşıma daha girdim, küçük birimi yuttum vallahi kız!
0: Tepeden inme oldu be Charleston abla! Ben bile inanamadım, hapishane gelinliği bu! Kodesten farap edince ilk iş, kocam olacak heriften önce size koşmak oldu!
1: Koşmasaydım da göreydim dünyanın kaç bucak olduğunu!
0: Hadi çabuk hazırlanın da baskın yapalım bizim herife!
2: Yapalım, yapalım!
0: Ay! Bizi görünce, hele idamdan kurtulduğumu duyunca sevinçten kafasının tası atacak!
1: Demek damat beni haberi yok!
0: Bırakın çeneyi de yollanalım! Sen darbukanı, sen cümbüşünü, sen de kemanını topla!
1: Hadi dans gözlerimi ayda çağırın!
2: Hem mirası alıp milyonlara kavuşuyorum, hem de bu gece sevgili karıcığımın idamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum!
4: Yalancıktan da olsa resmen karın, üzülmüyor musun?
2: Neden üzüleyim? Ne cinayeti ben işledim, ne de idam hükmünü veren hakim benim!

0: Bana bak cücük, senin sülalen... Payanı versene şuraya size. Bu Sinameki karı da kim be Muratcığım? Hani senin misafirin olmasa don lastiği gibi gevşetirdim ağzını. Murat!
1: Nereden çıktın sen?
0: Şimdi ayıp ettin işte. Nereden çıkacağım hanımın? Gül bahçesinden. Böyle sorgu sual kafa ütüleyeceğine sarılsana sevgili karıcığına. Kocam benim. Ulan manda katara bakar gibi ne bakıyorsunuz böyle be? Kibarlığa kar mı yağdı yani? Yaklaşın hadi öpün enişte. Aman aman. Yeter yeter yeter. Hadi bırak
2: gözünden vurdum bir enişteciğim. Çengin Ağacı'ya maşallah hamam kurnası gibi bir kızdı.
0: Helal!
2: Kız bana bak falın nasıl çıktı. Fincanda demedin mi? Prensler gibi baroya varacaksın diye ben.
1: Yeter! Bu kadar rezalet yeter artık.
0: Kocam haklı şavşaklar netice itibariyle zifaf gecemiz benimle baş başa kalmak istiyor. Hadi bakalım misafirler volta!
2: Volta dedi, duymadın mı? Hadi yürü de ensi tıraşını gör, bu terbiyesiz karı! Naciye, iyi geceler anlarsın ya!
0: Aslan kocacığım benim! Beni sağ salim gördüğüne ne kadar sevindin değil mi? İnan ki ölmediğime değil, sana kavuştuğuma sevindim ben de! Şansa bak be! Nikah olurken ciğerimin en köşesinden bir dua sarkıttım. Soracığıma Sofu babayla Telli babaya da adak adadımdı. Ne olur be Allah'ım, bu şakacıktan evliliği sahiciye çevir, sen büyüksün, sermayenden zarar etmezsin dedim. Allah bu, kalbime göre verdi, yaşasın!
1: Yani sen bu evliliği ciddiye mi alıyorsun?
0: Yok deve, neye alacakmışım yani? Hem boşa vakit kaybetmeyelim, kucaklasana karını! Hani Şeyh Ahmet filminde Şeyh Kefere karısını nasıl kucakladıydı?
1: O filmdi!
0: O filmde bizimkisi gelin mi yani?
1: Olmaz!
0: Niye olmasın ya? Resmi belediyeden nikahlı kocam değil misin? Yoksa...
1: Rica ederim kendine gel!
0: Kendimi ne yapayım cicim? Sana gelirim! Hadi öp beni! Hadi sev beni! Hadi yatak odamıza götür beni!
1: Yatak odasına mı? Allah korusun!
0: Dur ya, kaçma da dinle beni! Yakalarsan fena olur sonra! Bana bak, aç kapıyı be! Böyle manzaralar sökmez bana, anladın mı? Alırım kapıyı aşağı! Ya paşa paşa aç, ya da sülalene başlatma! Taş arabası! Bak son kere söylüyorum, kafamın pusulası şaştı mı resmi koca
1: falan? Bu işi sabah sağlam kafayla konuşsak?
0: Sabaha kırılmadık kafan kalırsa tabii! Ya deli misin sen be? Ne kilitliyorsun kapıyı? Alt yanı karının be! Resmen şahitli şutlu karın, yam yam mıyım, yiyecek miyim seni yani?
1: Peki sabaha beklesek ne olur? Önce sana alışıp konuşmam, anlaşmam lazım.
0: İnsanlar konuşa koklaşa anlaşırlar. Böyle kaçarak değil. Hadi! Elimden bir kaza çıkmadan efendiliğinle aç şu kapıyı!
3: Açmayacağım!
0: Aç yoksa girmesini bilirim! Kırdırtma bana kapıyı!
4: Ay, kırma kırma ne olur!
0: Adın ne senin?
4: Emine!
0: Bak! Sen ağlayacaksın benim yerime! Aç kapıyı diye tepin yumrukla kapıyı!
4: Ay, yok ben yapamam!
0: Yoksa basar kırtlağına gebertirim şuracıkta!
4: Bir şey mi dedik canım, bağırırız!
0: Hadi geç şöyle!
1: Bir hınzırlık mı düşünüyorsun yoksa? Sesin sadan çıkmıyor ha?
4: Kim demiş çıkmıyor diye? Kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç diyorum! Aç kapıyı aç!
1: Boşuna gırtlak yoruyorsun! Bak, zırlamaktan sesin bile değişti!
4: Değişir ya korkudan, ay yani bağırmaktan! Hadi aç kapıyı, kocam benim!
1: Ölsen giremezsin bu odaya!
4: Girer miyim, girmez miyim görürsün az sonra!
0: Merhaba röntgenci!
1: Sen, ne arıyorsun burada?
0: Ceviz oynamaya gelmedik herhalde! Gel şöyle be, bırak saklambaç oyununu da insan gibi konuşalım be anam! Ulan sevdik seni be! Ulan ne tüttüre erikmişsin be!
1: Bu evliliği bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum! Aslında bir şakaydı bu evlilik!
0: Eşek şakası derler böylesine!
1: Peki ne kabahatim var benim? Karşılıklı anlaşmadık mı? Sen asılacaktın!
0: Felek bu oğlum! Anlaşma yaptık diye ille de kabristanımı ziyaret edecektik yani! Kısmetin ayağı sürçtü, dar ağacına asılacakken sana asıldık anam!
1: bu evlilik için kendim yerine sana para verdim. Yetmedi mi yani?
0: Oldum olası paraya doktor gözüm. Hem hazır nikah bastırmışım, kolay kolay bırakır mıyım seni be?
1: Sen bırakmazsan bu memlekette mahkeme var, kanun var.
0: Evet, kanun var, rut var, cümbüş var. Ama unutma ki bir de Çengi Naciye var karşında. Vallahi seni ömrü billah mahkeme kapılarında süründürürüm de gene boşamam.
1: Peki maksadın ne?
0: Biz namusumuzla idam günümüzü beklerken mapushaneye gel, ayart bizi, kendine aşık et, bas nikâhı çatır çatır. Hem de utanıp arlanmadan maksat sor.
1: Ben aşık olunu dedim. Aşık olacak bir şey mi yaptım sana?
0: Yoo, bir şey yapmadın ama aşık oldum işte. Ah eşek kafam! Aslında bu ilk sevdalanışım. Bu yaşa kadar onca erkek yeşillendi, bir tekine bile pas vermek gelmedi içimden.
1: Bana kalırsa gene onlara dön sen. Gene onlara sevdir kendini.
0: Ya ama Sinem'e giymişsin be, beğenemedi bir türlü. Ulan senin ıska geçtiğin Çengi Naciye'ye tekmil mahalle Marmara çırası gibi yanıyordu be. Sebzecisi, esnafı, işçisi, talebesi. Tapu memuru Recai Bey bile benim için 6 çocuklu karısını boşamaya kalktı da ben istemedim. Neme lazım, evli barklı adam. Ben soracığıma bir cumartesi pazarından geçtim mi? Arkamdan laf sarkıtmayan pazarcı kalmazdı be. Sonra mapusa düştüm, kader bu. Ama orada bilem, orada bilem beni mahkemeye götürüp getiren tek bir jandarma mangası, cezaevi şoförü. Soracığıma ne kadar mübaşir varsa hepsi abayı yaptı be. Ha, sen kimin evini soruyorsun? Hem korkma. Evlilikte keramet var derler.
1: Keramet var ama keramet için zaman ister. Bekleyelim bir süre. Önce bir düşünüp taşınalım. Ben düşünene kadar sen mahallene dön ha.
0: Şık! Anan güzel mi senin? Top tüfek kullansan gene de bu çatının altından çıkaramazsın beni.
1: Çıkmazsan tavan arasında yatarsın.
0: Aa, olsun be! Senin için tavan arasında değil, damda bile yatarım.
3: Kız inat bu ya, damda bile yatarım deyince Kahya kendisini tavan arasına yerleştirdi. Ay canım!
0: Ulan sizin tavan aranız bile bizim evlerin yanında saray sayılır be.
5: İnsanların arasındaki fark da öyle. Şimdi anladın mı beyefendi sana neden aksi davranıyor?
0: Bana bak mezba kırıntısı, topla kellerini başına yoksa işkembelerini dökerim ortaya. Bakma tavan arasına eyvallah dediğime. Önce bir dikiş tutturayım mı abadi kolay?
5: Tabii efendim.
0: Bir kere ben öyle sade suya imam üfürüyle değil, kanuni belediye nikahlı resmen hanımefendisiyim bu evin. Ona göre karşımda zülüflü merkep cilvesi yapacağına sayıyla kendine gel bana hanımefendi de. Yoksa bir kafa korum suratının ortasına, taşlı tarla otobüsüne dönersin.
5: Taşlı tarla otobüsüne dönerim efendim.
0: Lan karşımda tespih böceği gibi kıvrılma be! Mideden değil, yürekten sevgi isterim ben. Hanımefendinin huzurunda dik dur! Baş dik, çene içeri, çek göbeği, göğüs dışarı! Ha şöyle! Ulan talimli maymun gibi herifsin be, ne desem yapıyorsun? Şimdi söyle bakalım, akşam kayıntısı kaçta?
5: Ne kayıntısı?
0: Yani yemek be, Türkçe bilmiyor musun sen? Kekeleyip durma ne şey?
5: Akşam yemeğine beyefendinin çok önemli bir misafiri var da.
0: Çok önemli bir misafiri mi var?
5: Bana verilen emre göre siz yemeği köşkteki hizmetkarlarla birlikte yiyeceksiniz.
0: Ne yapalım? Yeriz. O pis karı gelecek muhakkak.
6: Seni dünyalar kadar sevmesem bu saçmalıklara katlanmazdım Murat. Bilirsin ben erkeklerin beni bulutlar üstünde tutmalarına alışık bir kızım.
7: Sen de bilirsin ki benim aşkım seni fezaya yükseltecek kadar büyüktür.
6: Ama o gene hala köşkte.
7: Köşkte ama layık olduğu yerde, uşakların hizmetçilerin yanında.
6: İyi söylüyorsun ama.
7: Aması ne? Tutup da idamdan kurtulan bir zavallıyı ikinci kere ben idam edemezdim ya.
3: Fingirdek karı, fingirdek karı! Ah yukarıda az daha keçileri kaçıracak.
8: Niye?
3: Niyeymiş? Jale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş, haspa! Ah ben Murat Bey'in nikahlı karısı olacağım da beni böyle mutfağa tıkıp sosyal yukarıda fingirdeyecek ha?
0: Nihayet kıymetli beyinizin sersemliğini anladınız.
8: Sen bakma, biz Murat Bey'i severiz sayarız ama kalbimiz senden yana.
3: Tabii, benden yana mı? Tabii ya, sen bizim insanımızsın, bizdensin kız.
8: Bu hakaret ha sana yapılmış ha bize.
3: Hı. Ekonuda sana yardımcı olmaya hazırım.
8: İkimiz de adım adım arkandayız.
3: Sen üzülme hiç.
9: Bir fikrim var. Ha. Elbiseni ve önlüğünü çıkar.
3: Aa, o niye kız?
9: Fikir dedik be kızım, nedenini bana bırak.
8: Ha. Bırak bari.
3: Bırakalım bari. Bırakırız canım.
7: Sana unutamayacağım bir gece yaşatacağım bu akşam. Bütün pavyonlarda yer ayırttım.
6: Ben kalbinde yer ayıracağın günü bekliyorum Murat.
9: Daha çok beklerim. Nereden buldun bu salak?
7: Sen!
9: Ha, ben ya! Nasıl sen yapsın, tam pavyona gidecekken! Telaşlanma cıvanım, gene gidersiniz. Bari bekle de hazırlanayım. Bana kızdın mı kocacığım?
7: Bana kocacığım deme!
9: Peki demem kocacığım. Ölmem sinirlenme.
1: Kibar davrandık, ses etmedik diye başıma çıkmaya kalktın. Yeter be, vazgeç bu inattan! Sen elim aşalısın diye korkuyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Aramızdaki nikah sana hiçbir zaman bazı haklar vermeyecek. Sen değil Kasımpaşa'yı bütün suluk köyeye toplasan gene de Cale ile pavyona gitmeme mani olamazsın!
9: Öyle mi kocacığım?
1: Bana kocacığım deme dedim!
9: Peki demem kocacığım.
10: Cale Hanım aşağıda arabada sizi bekliyor efendim. Daha çok bekler efendim.
7: Olanlar için özür dilerim Jale, bulaştık bir kere. Hep o avukat olacak sersemin marifeti. Ne güzel, idam edilecek, kurtulacaktım. Ama sabret, düzelecek her şey. O ne kadar elim aşağılının, edepsizin biri olursa olsun... ...bendeki varlığı bir kenara bırakıp canına okuyacağım onu.
8: Jale Hanım! Jale Hanım!
10: Jale Hanım! Kim yaptı bunu?
8: Bırak sorgusayı da yardım et, kurtaralım! Hay Allah!
10: Ay aman, aman!
8: Ne eşkıyalar var?
10: Ay korkulur oldu şehirden, Allah muhafaza! Vallahi insana şehrin göbeğinde her şeyi yapar!
8: Hangi alçaklıydı size?
10: Göremedim ki! Birdenbire kafamda dank, dank diye iki ses!
8: Dank!
10: Dank diye iki ses! Vah, vah, vah! Ah, bir bulsam! Belki de beyefendinin nikahlısıdır!
8: Ha, hadi, hadi, hadi! O namussuzdur o!
10: Doğru, söyleyeyim Murat'a da görsün! Nerede beyefendi?
8: Nerede mi?
10: Nerede?
8: Nerede? Seninle pavyona gitti!
10: Aptal mısın sen be, kör müsün? Benimle pavyona gitmişmiş, ben buradayım işte! Sen buradasın, evet! Sen buradasın ama beyefendi gene de seninle pavyona gitti!
8: Aa, tabii gel, gitti! İştah her!
11: Tamam mı canım?
10: Tamam canım!
11: Mersi!
1: Anlıyorum Jale, kızgınsın bana. Haklısın belki ama benim kabahatim yok ki bu işte. Hiç değilse affettiğini söyle.
10: Aa, sana kızabilir miyim kocacığım?
1: Kocacığım mı?
10: Tabii.
1: Sen ha?
10: Tabii ben, yoksa o nane ruhu karıyla mı gönderecektim seni?
1: Eve dönüyoruz.
10: Hayır, eğlenmek niyetiyle çıktık, eğleneceğiz. Gazla bakalım kum kapıya.
7: Merak etmeyin, başka bir abimiz.
11: Çengin Naciye geldi.
7: Ne?
12: Vay Çengin Naciye! Çengilerin kraliçesi, kadın milletinin en erkeği! Özlettin kendini
10: ben. Ulan sizleri unutmadık işte! İlk fırsatta düştük hop diye!
7: Şşt Naciye, kim bu?
10: Kocam!
7: Ne, kocam mı? Ne zaman evlendin be?
10: Mahpushane çarptı, mahpushane piyangosu!
7: Merhaba Enişte Bey, hoş geldiniz! Buyurun, buyurun oturun şöyle, buyurun!
12: Ne emredersiniz?
7: Buyurun emredin!
10: Kocacığım salon içkisi içer ama bendeniz aslan sütü tabii!
1: Biz o dediğin sütü gaz tenekesiyle içeriz evvelallah!
10: Ha ne? Fasulye mi dedin? Hadi bakalım, anlat sofraya kıdayı! Of be, özledim be! Dünya varmış be! Hey şafşaklar!
3: Buyur Naciye abla!
10: Çalın bakalım şafşaklar!

0: Yavaş yavaş. Geç geç geç. Tamam. Şöbe anam. Bunca zamandır köşkte çalışırım. Murat Bey'i bu kadar sıcak, bu kadar samimi görmemiştim. Kasılıp dururdu hep.
1: Biz çözeriz.
0: Şimdi ne olacak?
1: Sen orasını bana bırak, oturup altı kol iskambil oynayacak değilim herhalde.

0: Gene kaybettiniz dostum.
1: Emine. Çalışma odamdan çek defterini getir kızım.
2: Peki efendim.
1: Devam edebiliriz beyler.
2: Allah kahretsin. Gene elim ayağım titriyor. Bunlar misafirliğe değil, beyefendiyi soymaya geliyorlar. Eşkıya herifler, hırsız sülaleleri.
3: Ne o kız? Gene kurgulu bebekler gibi kurulmuş geliyorsun.
2: Ne olacak? Gene çek defterimi istedi.
3: Bu kadar kızmam bir defter için mi?
2: Elbette. Ama bu senin bildiğin defterlerden değil. Para defteri, para. Binlikler gene gidiyor demektir. Sonra da biz aylık yerine burnumuzu çekiyoruz. Çek bakalım, çek, çek babam, çek, çek bakalım, ne kadar çekin.
3: Anlaşıldı. İş gene sana kaldı Çengin Hacı'ya. Ne yapalım, her zaman göbek atacak değiliz ya, biraz da zar atalım.

0: Hepsine.
1: Bugün hiç şansınız yok Murat Bey.
2: Tabii olmaz. Ulan oynadığınız bütün kağıtları ileli be. Boynunuzdaki medeniyet yularından utanın. Köprü altı kumarbazları bile bu küs numaraları yapmaz.
3: Aa, bu da kim? Aa, bu da kimmiş karısı? Cici, beğenemedin mi?
2: Buldunuz mahallebi gibi çocuğu, sövüşleyin bakalım. Erkeksen kadayıfa gelin ana.
3: Ah, hem de kaybaklı.
4: Fazla ileri gidiyorsun, bu da nesi?
2: Aranlanmesi kocacığım.
3: Siz biraz istirahat etsiniz, yoruldunuz da sinirleriniz de bozuk değil mi efendim?
2: Bu oynadıklarınızın ağababası bunlar. Muh! Varsanız buyurun cenaze namazına.
3: Vallahi de erkek karıymış, billahi de! Ulan ulan, böyle harbi karının!
5: Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ben seni kibar hanımefendiler gibi konuşuyorsun diye sevdim.
3: Kibarlığa boş ver be anam, insanlığa bak sen! Senin o Çengi Naciye var ya Çengi Naciye! Allah be, helal olsun be!
5: Ne helal olsun?
3: Bu kız yukarıdaki hırsızların iflahlarına kar yağdırmazsa... ...bana da tek ben de eminim demesin be!
2: Ceketini aldık! Varsan bu da pantolonun için. Salla bakalım, salla da Haşmet'ini görelim. Bencisi, severler ananı gencisi. Hay be kürek çektim babalık, bak da talim et. Zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla! Buna da derler düşeş, fazla soyundun üşüme gebeş. Hadi bakalım abicim yalla. Sıra sende hanım abla, gel de şu yaldızlı entarinin bir falına bakalım senin de. Hey dingalla, dingalla, kömürü de koydum mangala. Al zarları bir salla, çalkala yavrum çalkala. Şanslıymışsın be keleş, oturttun düber. Gelelim talime, zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla! Hayt, buz gibi düşeş, yani altı altı, babanın bıyığı yolda kaldı. Hadi bakalım abla, soyun da astarının rengini görelim. Biz bu işi mektebinde okuduk anam. Kaldırın mektebinde.
4: Bu yaptığına edepsizlik, senin bu yaptığına resmen soygunculuk derler. Dağdaki eşkıyalar bile insaflıdır senden. Utandım yaptıklarından, anladın mı, utandım.
2: Yok canım, asıl ben senden utandım be! Amma da meraklı turşucuymuşsun yani! Kıstırmışlar masaya seni, soyup soğana çeviriyorlardı! Allah'tan yetiştim, yoksa anadan doğma kalacaktın!
4: Yeter, sus artık!
2: Susmayacağım! Hırsızlığın sosyetede adı ne zaman poker oldu? Sonra biz bizzat çalkaladık, adımız eşkıyaya çıktı, yok böyle hikaye! Ben göz göre göre mantara basacaktım, belekenellerden değilim! Öp be! Nefes al da! Allah diyelim anam!
6: Bu kadın değil, küskünlü bela! Hepsini soyulmuş muza benzetmiş! Öyle bir ders vereceğim ki ona... ...nereden geldiğini şaşıracak!
2: Alo, evet? Evin hizmetçisi senin babandır! Bu evin kanuni hanımefendisiyim hanım! Pardon mu? Pardon çıkalı, terbiye fıkaraları çoğaldı! Peki, peki! Ha? Beni partiye mi davet ediyorsun? Güleyim bari, kızım siyasetle dalgamız yok bizim, hangi parti bu? İsmet Paşa'nınki mi?
6: Hayır canım, dostluk partisi. Sizin şerefinize, Murat'ın zat haliniz gibi kibar bir kızla evlenmesi şerefine.
2: Ayol, onu ilk başta söylesene. Parti deyince insan tabii mebus seçme anlıyor. Madem zat halimin kibarlığı şerefine, elbet geliriz anam babam.
6: Çok memnun olurum. Davetimi bu derece incelikle karşılamanız... ...çok memnun etti beni.
2: Helal lakırdı ediyorsun ama fazla inceliyorsun be anam. Kopacaksın neredeyse. Geliriz dedik ya.

0: Teşekkürler. Çok naziksiniz. Bekleyeceğim. O günü bekleyeceğim.
1: Aa, sen daha giyinmedin mi? Şimdiye kadar hazır olmalıydın.
0: Bu ya. Giyinmek değil mi? Açıkta bir ayıbımız yok ya, bunlar da elbise.
1: Evet ama beyefendi en şık smokinini giydi.
0: Ne karın ağrısı giyerse giysin, ben böyle gideceğim.
1: Aa, doğru etmiyorsun. Senin küçük düşmeni istemem. Karıların hepsi donanma çiçeği gibi pırıl pırıldır şimdi. Ya?
0: Üzülme be anam, onların dışıysa bizim de yüreğimiz pırıl pırıl. Beğenmeyen küçük oğlunu almasın.
1: Bak bu doğru işte.
0: Hoş geldiniz.
2: Çok inatçı keçisin, doğru dürüst giyinseydin ne olurdu sanki? Hele şu köylü başı bir yerde...
0: Boş versene sen be! Bu her zaman para be! O karıların mücevherlerinin hepsi madiden sahte! Bizimki hükümet garantili halis Osmanlı altın.
3: Bir yanlışlık olacak galiba.
0: Ne yanlışlığı cici?
3: Kendi aramızda bir partiydi bu, kıyafet balosu değil.
0: Ayol ben de onun için normal kılığımla geldim ya... ...ama bakıyorum kıyafet balosu gibi röntüş giyinen sizlersiniz.
2: Naciye kendine gel.
0: Ölümü öp sinirlenme kocacığım.
3: Ne içersiniz hanımefendi?
0: Ay bana hanımefendi dedi. Duydun mu kocacığım? Neniz var? Yakınlık işli içkilerden çakmam. Sen... Patlat bir ikramiyeli gazoz, belki de araba çıkar.
2: Mahsus mu yapıyorsun Naciye, ayıp?
0: Ölümü öp, sinirlenme kocacığım.
3: Sinirlenme tabii Murat, kızcağızın kabahati yok. Hapishaneden alınan gelin bu kadar olur.
4: Senin bu yaptığına utanmazlık derler, beni rezil ettin, perişan ettin, iki paralık ettin.
0: Onlar başladı önce, lafı sokuşturup beni bozmak isteyince ben de açtım ağzımı tabii.
4: Ne olursa olsun sesini çıkarmamalıydın. Konuşup Kasımpaşa ağzını açman şart mıydı? Onların kimler olduğunu biliyor musun? Biri Prenses Şehnuvas hanımefendinin kerimesi, biri Çeşmeli Zadelerden...
0: Orada dur bakalım! Bana ne, kimlerse kimler be! Biz de Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız! Evet, Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız ama... ...ne yaptım seni rezil edecek?
4: Daha ne yapacaksın?
0: Namusuna toz mu kondurdum? Öteki karılar gibi başka heriflere kaş göz mü sarkıttım? Erkeklerin kolunda dans polimiyle aşraf işte mi yaptım? Ama haklısın! Sizlere boyalı, parlak elbiseli madiden kadınlar lazım. Yalan dolan lazım. Bizim özümüz sütlü anam, biz para çocuğu değiliz. Ah, ölüsü kandilli Naciye. Sevdik, kabahat oldu. Kocacığım diye seni bağrımıza bastı, kayıp oldu. Yandım ulan, yandım!
4: Saçmalıyorsun Naciye, fazla konuşuyorsun.
0: Yapma da mı gümrük var yani?
4: Kafamı kızdırıyorsun ama.
0: Kızarsan ne olur be, ateş olsan cürmük...
4: Çık dışarı yoksa katil olacağım.
0: Keşke olabilsen, erkekçe bir iş yapabilsen keşke! Kurtulurdum bu acılardan, alay edilmekten, küçük görünmekten bıktım artık, ben de insanım be!
4: İnsansan bıktınsa çağırayım avukatı, anlaşıp boşanalım.
0: Hayır! Ölürüm ama boşanmam! Döv, söv, küfret ama ayrılma benden! Hatta ziyan yok, alay et, küçük gör! Sevdim seni be yahu, anlamıyor musun? Sevdim seni! Hayatımda ilk defa bir erkekten tokat yedim, bir başkası olsa delik deşikti şimdi! Ama... ...sana kocacığım dedim bir kere, bağlandım! Sevdalanmak kabahat mi yani, günah mı? Kıyma bana Murat'ım! Gidiyorum! Dönüyorum mahalleme! Ama Allah aşkına boşama beni!

0: var bunun?
1: Anneciğim!
0: Dağılın be, sinema mı oynar? Ne toplandınız buraya? Dağılın hadi! Salımda prensler gibi kısmetim çıkacağını söylemiştin, doğru çıktı. Ama sonunda ayrılacağımızı söylememiştim be Sebahat abla. Yoktu ki ayrılık, ayrıldım ama. Hem de ölerek, yanarak, tutuşarak. Belki fincanda gördüm bunları da üzülmeyeyim.
2: Boş ver kız! Ben içi dışı cam gibi bir karıyımdır. Ağzımdaki de dilimdedir, görsem söylerdim elbet.
0: Ama sepetlendik işte.
2: Ay be ciğerinin fesyanı! Hiç de mi yerli film görmedin? Bu gibi davaların kandili böyle yanar. Hepsinde zengin olan fakir kızın burun direğini sızlatır yakasından. Kız da zırıl zırıl ağlayarak kaçar, sonra da inadım inat, kapım iki kağıda biner iş. Acık kız sosyetiklik öğrenir, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim. Acık da kibarlık öğrendi mi, gör bak sen! O senin cart cart öten oğlan pes eder.
0: Haklısın be ablacığım! Bize kibarlık falan ne ki? Filmlerden az buçuk biz de çakıyoruz o dalga motorlarından ama elbisesi şıklığı falan tonla mangır eder. Yoksa ben de bilirim o Murat olacak inek herifin damadının göze göz, dişe diş ocağına incir dikmeyi. Ama nerede buluruz parayı?
2: Sen işin o tarafını Sabahat ablana bırak. Triminimin Tom da ablanın adı Charles Tom.
3: Bakmayın hapishanede volta attığına! Hükümet bile Naciye ablanın kıratını anladı da serbest bıraktı. Pırlanta gibidir ablamız.
4: Namusudur mahallemizin, erkek kızdır bir kere.
5: Neme lazım? Öz kızım olsa onun kadar sevmem.
4: O bizim hepimizin canı, hepimizin akrabası gibidir.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı! Piyaza gelince maşallah hepinizin adresi yerinde! Ama biz ona buraya yağ çekmek, met etmek için toplanmadık. Yardım etmek için toplandık. Yapacağınız yardım kaynamayacak, hatta faydanız bile olacak. Sadaka değil, yani iş, yatırım işi. Bankadan garanti Toto'dan sağlam. Eniştemizi Naciye'ye bir bağlasak, ondan sonrası kolay. Bas karayı, bul parayı. Ona 50, 50'ye 100!
0: İstemiyorlarsa zorla olmaz bu abla. İş paraya gelince dostluk biter.
2: Karışma, sen de bozma kafamın endazesini. Bir kere bütün bunlar tabii ki Naciye'ye yardım etmek içindir. Sakallı babaya bun adamaktan, yetiş dedeye uçkur bağlamaktan bilem daha sevaptır. Çünkü Çengi Naciye evelallah evliya gibi kızdır. Ay çeremi yordunuz, acık da sen konuş be! Kısırıklığı bırak, erkekçe koru davanı!
0: Çok sevgili... çok canciğer, muhterem Türk vatandaşı arkadaşlarım! Aslında yandı Naciye'niz, kül oldu Naciye'niz! Dumanı tütüyor Naciye'nizin, dumanı tütüyor da görmüyorsunuz! Aşkı şarkılarda bilirdi Naciye'niz! Aşkı türkülerde söylerdi Naciye'niz! Kurtarın beni bu işten! Beni madara etmeyin sütü bozuk züppeye!
2: Bu anladınız mı? Yalnız Naciye'nin değil, tek bir mahallenin izzetin hepsine süpürge tuğumu ekmek demektir. Bizler böyle ayaklara gelemeyiz. Kızı küçük görecekler, horlayacaklar, itecekler, biz de hiç sesimizi çıkarmayacak. Yok öyle hikaye! Hepimiz anladınız mı? Bu bir çeşit vatan davası olaraktan vicdanlarımızı cüzdanlarımıza koyup, cüzdanlarımızı da ortaya koyaraktan, öt bakalım.
4: İki gece kondum feda olsun.
2: Ya senin?
4: Benim kaynanada miras, beşi bir yerdelerim var.
2: Senin dızgallı.
5: Benim de canım var.
2: Ben para eder mi be Faik amca? Sen koskoca bir bakkalsın. Esas paranın kaymaklısı sende. Yoksa bir grev çekeriz dükkanla, sinek avlarsın vallahi.
5: Şaka yaptım Charleston, alın neyin varsa sizin olsun.
2: Biraz da sen silkelen bakalım.
4: Bizimki kötü günlerimiz için biriktirmişti, 2000 liramız var.
2: Bundan daha kötü gün teleşirdi olur be. Ulan senden yardım istemek değil, yardım etmek lazım.
3: Olsun Sabahat abla, benim boyacı sandığımdan, kırık dökük cümbüşümden başka bir şeyim yok ama feda olsun. Sandığım da, cümbüşüm de, canım da.
0: Esas, Naciye'nizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun.
6: Boyacı spor derler bize, çırçırı getiririz dize. Allah! Sizi çırçırlar sizi!
7: Anlatın bakalım!
6: Anneme sancı
1: Bu çeki Şervin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
7: Kahve mi içmez misin?
8: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim.
6: Aman ne güzel kardeşim var.
9: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
7: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
8: İhtiyacım var da.
1: Hayır dedik ha.
6: Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi.
10: Şimdi anacığın gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni.
7: Evimiz gözümde tütüyor.
10: Biz de

0: anneciğim.
1: Göreceksin, adalet yerini bulacak.
0: Kıydın bize! Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
2: Gülşah Küçük Anne bugün 13.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
1: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
0: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
9: Kasa.
6: Marul. Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
4: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
7: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
4: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Söylememiştim be Sebahat abla. Yoktu ki ayrılık.

0: kolun direğini sızlatır yakasından. Kız da zırıl zırıl ağlayarak kaçar, sonra da inadım inat kapım iki kağıda biner iş. Acık kız sosyetiklik öğrenir, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim. Acık da kibarlık öğrendi mi, gör bak sen. O senin cart cart öten oğlan pes eder.
1: Haklısın be ablacığım. Bize kibarlık falan ne ki? Filmlerden az buçuk biz de çakıyoruz o dalga motorlarından ama elbisesi şıklığı falan tonla mangır eder. Yoksa ben de bilirim o Murat olacak inek herifin damadının göze göz dişe diş ocağına incir dikmeyi. Ama nerede buluruz parayı?
0: En işin o tarafını Sabahat ablana bırak. Triminimin Tom da ablanın adı Charles Tom.
2: Bakmayın hapishanede volta attığına. Hükümet bile Naciye ablanın kıratını anladı da serbest bıraktı. Pırlanta gibidir ablamız.
1: Namusudur mahallemizin, erkek kızdır bir kere.
3: Neme lazım? Öz kızım olsa onun kadar sevmem.
1: O bizim hepimizin canı, hepimizin akrabası gibidir.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Piyaza gelince maşallah hepinizin adresi yerinde. Ama biz ona buraya yağ çekmek, methetmek için toplanmadık. Yardım etmek için toplandık. Yapacağınız yardım kaynamayacak, hatta faydanız bile olacak. Sadaka değil yani iş, yatırım işi. Bankadan garanti Toto'dan sağlam. Eniştemizi Naciye'ye bir bağlasak ondan sonrası kolay. Bas karayı, bul parayı. Ona 50, 50'ye 100.
1: İstemiyorlarsa zorla olmaz bu abla. İş paraya gelince dostluk biter.
0: Karışma, sen de bozma kafamın endazesini. Bir kere bütün bunlar tabii ki Naciye'ye yardım etmek içindir. Sakallı babaya bun adamaktan, yetiş dedeye uçkur bağlamaktan bilem daha sevaptır. Çinkim Çengi Naciye evelallah evliya gibi kızdır. Ay çenemi yordunuz, acık da sen konuş be! Kısırıklığı bırak, erkekçe koru davanı!
1: Çok sevgili, çok canciğer, muhterem Türk vatandaşı arkadaşlarım! Aslında yandı Naciye'niz, kül oldu Naciye'niz! Dumanı tütüyor Naciye'nizin, dumanı tütüyor da görmüyorsunuz! Aşkı şarkılarda bilirdi Naciye'niz. Aşkı türkülerde söylerdi Naciye'niz. Kurtarın beni bu işten. Beni madara etmeyin sütü bozuk züppeye.
0: Bu anladınız mı? Yalnız Naciye'nin değil, tek bir mahallenin izzetin hepsine süpürge tuğumu ekmek demektir. Bizler böyle ayaklara gelemeyiz. Kızı küçük görecekler, horlayacaklar, itecekler. Biz de hiç sesimizi çıkarmayacak. Yok öyle hikaye. Hepimiz anladınız mı? Bu bir çeşit vatan davası olaraktan vicdanlarımızı cüzdanlarımıza koyup, cüzdanlarımızı da ortaya koyaraktan öt bakalım.
1: İki gece kondum feda olsun.
0: Ya senin?
1: Benim kaynanadan miras, beşi bir yerdelerim var.
0: Senin dızgallı.
3: Benim de canım var.
0: Ben para eder mi be Faik amca? Sen koskoca bir bakkalsın. Esas paranın kaymaklısı sende. Yoksa bir grev çekeriz dükkanla, sinek avlarsın vallahi.
3: Şaka yaptım Charleston, alın neyin varsa sizin olsun.
0: Biraz da sen silkelen bakalım.
1: Bizimki kötü günlerimiz için biriktirmişti, 2000 liramız var.
0: Bundan daha kötü gün teleşirdi olur be. Ulan senden yardım istemek değil, yardım etmek lazım.
2: Olsun Sabahat abla. Benim boyacı sandığımdan, kırık dökük cümbüşümden başka bir şeyim yok ama feda olsun. Sandığım da, cümbüşüm de, canım da.
1: Esas Naciye'nizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun.
4: Sinirlerim çok bozuk. Dünyadan, dünyadaki bütün kadınlardan nefret ettirdi beni bu kadın. Bir müddet buradan uzaklaşmak, bir otelde dinlenmek istiyorum.
5: Ya çok iyi olur efendim.
4: Sen de geleceksin benimle.
5: Ya, baş üstüne efendim.
4: Yalnız gideceğim oteli kimsenin bilmemesi lazım. Hele Naciye'nin.
5: Aa tabii bilmemeli, ne haddini bilecek. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz ser veririz, sır vermeyiz.
0: Ey Allah'ım ey! Biz istedik bir göz, sen verdin iki göz! Bak işte nasıl tıkırına girdi! Her gün fallar açarım, kurşunlar dökerim! Acaba kocasından nasıl karşılaşacaklar diye!
1: Galiba acıdı bana! Belki beni sevdiği için üzüntüsünden gitti otele!
5: Buldun üzülecek insanı! Aşk falan bilmez o, kaç sizin biridir!
0: İşi Charleston Sabahat ele aldı ya, kalbi mi var, ciğeri mi var anlarsınız. O zippe sıpayı Çengi Naciye'nin peşinde tazı köpekleri gibi fırfır döndürmezsem

0: Bana da Charleston sabah demesinler.
1: Peki ama Çengi Naciye'ye nasıl aşık olur? Ha? Adını duyunca tüyü tersine dönüyor.
2: Ya, ha? Tüyü tersine dönüyor.
0: Siz de amma cahilmişsiniz be kızlar. Çengi Naciye mortladı artık. Yarından sonra Naciye'nin adı Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretleri.
2: Sahi mi abla?
0: Elbette sahi. Çin işi, Japon işi. Bu da Charleston sabahatın işi. Asaletin habercisi ellerdir. Eller kuğu kuşu gibi olmalı. Hanımların elleri seyredilmek için değil, öpülmek için yaratılmıştır. Öptürün ellerinizi. Kibar konuşmak, zarif sözler söylemek asaletin ta kendisidir. Kibar bir laf ediniz bakayım. Çok rica ederim efendim, bravo! Siz?
3: Çok zarifsiniz hanımefendi.
0: Çok güzel, bravo! Ya siz?
4: İstifra ederim.
0: So, bin kere söylemişim, istifra değil, istirham ederim diyeceksiniz.
4: Öyle deriz madam Kokan'a.
0: Mil mersi.
1: Dans, bulutlar üzerinde yürür gibi yapılırsa danstır. Futbol oynar gibi değil. Başlayın lütfen. Ben hizmetçisiyim.
4: Ben şoförüyüm.
1: Ben yanından ayırmadığı özel berberi.
5: Ya ben?
0: Sen de vekil harcısın.
5: Oldu.
0: Yalnız dikkatli ol, paralar santim sahim, dirhem dirhem hesaplanacak, yoksa paralar suyunu çekerse...
6: Hepimiz sevmayı kediye yükleriz.
4: Peki sen ne olacaksın Sebahat abla?
0: Ben de Sayın Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretlerinin teyzesi... Asalet Mab Safiye Sultan. O kadar da olsun canım. Az çok sosyetemiz var. Operette çalışırken bir adımız da... Sosyete Sabahatti.
6: Sosyete Sabahatti.
0: Ayrıca ciddi olalım. Karşınızdaki sosyete Sabahat değil... Asalet Mab Safiye Sultan. Haddinizi bilin, labalik istemem.
4: Haddinizi bilin, labalik istemezmiş.
0: Şimdi ilk işimiz otele telefon edip... ...şeref dairesini ayırmak olacak.
7: Başüstüne efendim, emredersiniz efendim. Prenses Hazretlerinin teşrifi otelimiz için bir şereftir efendim.
0: Oh, çok teşekkür ederiz efendim. Mersi bien efendim. Buku bien efendim. Enayi heyecandan ölecekti prenses lafını duyunca. Bavullar hazır mı?
4: Hazır efendim, 20 bavul, 18'i kağıt dolu.
0: Olsun, maksat çok bavulla göz boyamak.
8: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0: Hoş geldiniz Prenses Hazretleri.
5: Hoş geldiniz efendim.
1: Şeref verdiniz prensesim.
5: Prensesten bana ne? Sözüm ona, dinlenmeye geldik buraya. Prenses Hazretleri şöyle, Prenses Hazretlerinin serveti, Prenses Hazretlerinin adamları... ...Bıktım ya, başka laf yok mu?
1: Yok! Çünkü dünyalar güzeli bir kadın. Bütün erkeklerin gözü onda, hepsi aşık.
5: Ya da hepsi budala!
1: Peki siz tanımak istemez miydiniz?
5: Vallahi bizim Çengi Naciye'den öyle ağzım yandı ki... ...Kadın değil, melek olsa görecek yüzüm yok.
1: Bir dakika efendim. Teşekkür ederim. Otelimiz Prenses Hazretleri şerefine bir ziyafet tertiplemiştir. Şeref vermenizi rica ederiz. Şeref vermenizi rica ediyorlar efendim.
5: Yerin dibine bassın, prensese daveti de!
9: Buradan İsviçre'ye gidecekmiş. Aşkı uğruna her gittiği memlekette sayısız erkek intihar edermiş.
10: Hiçbir erkeğe de yüz vermezmiş.
9: Geliyor işte, geliyor. Bizim salatalık yok ortalarda.
0: Şşt! Herhalde odasındadır prensesim.
11: Ulan su koyuvermesene be!
1: Of, of! Ay, saat geldi! Prensesin davetini unuttunuz mu yoksa?
5: Bulmayacak yaşta değilim.
1: Neden inmiyorsunuz öyleyse?
5: Kadınlardan sıkıntı bastı dedik ya!
1: Ama bu koskoca prenses!
5: İsterse kraliçe olsun, hiçbirine tahammülüm yok! Aşağı in ve iki aspirin getir bana, başımı ağrıttın!
1: Baş üstüne! Başın kopsun!
9: Allah kahretsin, kendini beğenmiş salon faresi kim bilir nerelerde. Bir şey mi dediniz?
0: Salon çok sıcak diyor da Cemiko mu?
9: Bundan sonra kısmet hangi memlekete sayın prenses?
1: Bir ay Paris, bir ay Napoli, bir ay Tarabya, bir ay da Kasımpaşa.
9: Efendim, anlayamadım.
0: Anlayışınız kısa, biz ne yapalım yani? Bir ayda Kasımpaşa diyor, müsaadenizle.
12: Bir haber var mı? 306 numaralı odadaymış. Hastalık bahane edip aşağı gelmemiş. Hizmetçisi haber verdi.
13: Güzel.
12: Nesi güzel kız?
13: O aşağı inmezse biz yukarı çıkarız. Tamam mı canım?
14: Tamam. Pangal, tamam.
13: Efendim, anlayamadım.
14: Size bir cicikom. Salon çok sıcak, hamam gibi de. Tamam mı tatlım?
5: Gir.
1: Prenses Hazretleri sizi görmek istiyor efendim.
5: Ben senden prensese değil, iki adet aspirin istedim, baş ağrısı için. Üstelik de prenses falan görmeye niyetim yok.
1: Korkmayın. Aspirin gibi kolay yutulmam ama... baş ağrınızı geçirmeye yardımım dokunur sanırım.
5: Affedersiniz, kabalık ettim.
1: Öylesine bıktım ki kibarlıktan, biraz kabalığa ihtiyacım var.
5: Prenses dediklerinde geçkin bir kadın sanmıştım sizi nedense. Bu kadar şahane bir güzelliğiniz olduğunu bilseydim, koşarak, uçarak gelirdim yanınıza.
1: Güzelliğimi prensesliğime tercih etmenize sevindim.
5: Sizi her zaman sevindirebilmek isterdim.
1: Yani?
5: Bana sizinle dolaşmak, size İstanbul'u gezdirmek şerefini bahşederseniz çok mutlu olacağım, çok.
1: Çok naziksiniz.
15: Demek ilk seferinde gezme teklif etti.
4: Gözlerini ayıramamış prensesten.
1: Üstelik büyülenmişçesine.
14: Boşuna ye kürküm ye dememiş Nazrettin Hoca. Herifçoğlu.
12: Herifçoğlu bana değil, elbiseye büyülendi. Hergele.
14: Hayır yavrum, elbise sadece onun gözlerini açtı. Büyülendiği sensin aslında.
12: Doğru mu söylüyorsun Sabahat abla? Büyülendiği ben miyim?
1: Nasıl haklıymışım değil mi? Çok beğendiniz değil mi?
5: Beğenmek ne kelime, çarpıldım.
1: Ziyafete gitmeye nazlanıyordunuz bir de.
5: O zaman bu kadar şanslı olmazdım belki de. Düşün, İstanbul'u ben gezdireceğim prensese.
16: İstanbul'un her köşesi ayrı güzel bir şehirdir. Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses, her tarafınız bir başka şahanelikte.
1: Sizin sözleriniz gibi.
16: Bence Dolmabahçe Sarayı en güzel buradan görülür.
1: Bana kalırsa en güzel İstanbul'u sizden dinlemek.
16: Ne adadığınızı merak ettim.
1: Neden?
16: Tanrı size her şeyi fazlasıyla vermiş. İsteyecek bir eksiğiniz yok.
1: Öyle bir şey var ki istediğim. Hem elimi uzatsam tutacak kadar yakın bir istek... hem de çok uzaklarda.
16: İstanbul dünya kadar büyük olsaydı keşke.
1: Neden?
16: Sizi gezdirmem ömür boyu sürerdi de ondan.
1: Neden o kadar dikkatli bakıyorsunuz?
16: Saf. Hayatta en beğendiğim kadınla en baş belası, en nefret ettiğim kadın arasında... öyle garip bir yüz benzerliği var.
1: Çok tuhaf, cidden merak ettim doğrusu. Tanımak isterdim benzerimi.
16: Tanımamanız daha iyi. Sizin sarı saçlarınız, huylarınıza gelince iki ayrı kutupsunuz.
1: Peki neyiniz olur o kadın? Ondan evli misiniz yoksa? Belki de nefret ettiğiniz bir karınız var. Bana da o yüzden yakınlık gösterdiniz belki.
16: Bu konuyu kapatsak?
1: Susmayı istemeniz manalı. Evli olup olmadığınızı söylemeyecek misiniz?
16: Bilmek bir şey fark eder mi sizce?
1: Hem de nasıl? Evli erkeklerle arkadaş olarak bile dolaşmaktan nefret ederim.
17: Madem öyle, siz de gizleyin evli olduğunuzu.
5: Yok, yapamam. Hayatıma onca kadın girdi, ilk defa aşık oldum galiba. Sevdiğime yalan söyleyemem. Anlıyor musun, yalan söyleyemem sevdiğime.
17: Ya ayrılırsa sizden?
5: Bilmiyorum.
17: Bana kalır, yapacak tek şey var. Mahalleye gidip ayrılması için yalvarmalı Naciye'ye.
5: O baş belası deliye yalvarmak mı? Allah korusun.
17: Prenses Hazretleri değmez mi buna? Para teklif edin gerekirse. Gerekirse ağlayın, sızlayın hatta! Ben olsam sevdiğim için zırıl zırıl ağlardım.
14: Güzel. Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor.
15: Şimdi ne yapacaksın?
12: Sızlatacağım burnunun direğini. Değil yalvarmak, yüzümü göremeyecek. Seninle konuşmak istemiyor diyeceksiniz.
14: Akıllıca iş.
12: Hadi bakalım, sıvayın paçaları. Hepiniz doğru mahalleye.
14: Aman vahili çıkmıştı falında. İki gözüm enişteciğim iki vakte kadar girip Çengin Ağacı'yı alacak diye.
5: Geldim ama gelişimin sebebi başka.
14: Hest başka diyeler bizde.
16: Siz eski kadınsınız, anlarsınız beni.
14: Neyi anlarmışım?
16: Ayrılmak istiyorum Naciye'den.
14: Hani anlaşmıştınız?
16: Aşık oldum birine ilk defa, mecburum.
14: Çengi Naci de sizde aşık olacak kalp yok diyordu. Geyya hiçbir kadını sevemezmişsiniz siz.
16: O herhangi bir kadın değil. Bir prenses.
14: Haksızlık ediyorsun. Naciye de bizim prensesimiz.
12: Enişte bey, enişte bey! Bakma kenar mahallenin garip insanlarıyız ama evlilik bizler için mukaddes şeydir.
14: Kızcağızı evden git dedi.
12: Kocacığımın sözü başım üstüne dedi.
14: Gitti lakin iş boşanmaya gelince kazın ayağı başkadır. Vallahi kesin razı olmaz boşanma. Hem de o razı olsa biz razı olmayız. Mahallemizin namusu var bey!
12: Tabii, mahallenin namusu var. Benim de çocuğum!
17: Siz de her şeyin doğrusunu anlatmak zorunda mısınız? Bırakın sırat asmayı da eğlenmenize bakın.
16: Elimde değil. Prensese olan duygularım diğer kadınlara duyduğum gibi değil. Anla beni.
17: Bana kalırsa siz evlenmeyi değil, eğlenmeyi düşünün.
7: Vay be efendiciğim, maşallah efendimiz! Zatenize hangi rüzgar attı böyle?
16: Buraya bir misafir hanım davet ettim de, bir prenses.
7: Anladım, anladım! Zaten şimdiye kadar getirmediğinize şaşıyordum.
16: Ama burası sizin dükkan, şu masa nasıl?
7: Güzel. Emredin bütün dükkanı kapatayım sizin için.
16: Vay prensesim! Şimdi sizden bahsediyorduk.
12: İttiham çomağı hazırla derler anam babam. Gene kalbime doğdu. Nah, içimin ta şuracığından bir his! Ulan kız Naciye, bırak o şaf üzümü gibi yayılmayı da kalk bir kolaçan et etrafı diyerekten fırlattı dışarı. Sen de şaşırdın değil mi? Halinden belli be kocacığım, kör kör parmağın gözüne işte.
16: Ben buraya bu...
12: Saklama be ciğerimin köşesi, saklama ya, o harbi ol biraz! Sen anladın mı, ne kadar mangal altı etsen gene de çakıyordun bana karşı bir şeyler yeşillendiğini gönlünde.
16: Dinle bak!
12: Dinlerim ama, dinlerim babam! Benim kanuni, benim nikahlı kocacığım! Tatlım, tuzlum, biberlim, anam! Benim hatıralarım çekti seni buraya değil mi?
16: Tabii ya be kızım, tam lafının üzerine geldin! Senin için masa ayırıyordu!
7: Aa, ben mi?
16: Saklama be tosunum, prensesim...
12: Bana prenses mi dedin anam? Bana prenses diyen dillerini yesinler senin! Yaşa be kocaların kralı! Çek be! Prensesliğim şerefine bu gece kafayı bulup... ...nasına dönmek istiyorum! Çek bir şişe ş...
16: Tamam!
12: Şerefe kocaların aslanı, şerefe! Erkek olmuşsun be kocacığım! Sayende birinci şeyi akladık! Ya içki vesikaya mı bindi bu dükkanda be? Hakkı dayı, getir bir şey de!
16: Sebep de sizsiniz. Daha doğrusu sizi kaybetmek korkusu.
17: Anlayamıyorum.
16: Ben bekar değilim prensesim, evliyim. Üstelik dünyanın en garip evliliği. Eli elime değmemiş, hatta evimde bile oturmayan bir kadınla.
17: Niye boşanmıyorsunuz o halde?
16: İstemiyor. Belalı bir mahalle kızı, zaten bir miras icabı evlenmiştim. Düşünün hapisteydi, idam mahkumuydu.
17: Olsun. Zorlarsanız ayrılır herhalde. Ama bir kadınla başa çıkamayacak kadar yumuşaksınız galiba.
16: Ne yapabilirim ki? Onu bir görseniz.
17: Gördüğümü farz edin.
16: Öylesine belalıdır ki, kadın değil baş belasıdır o. Dünyasından bezdirir insanı.
17: Siz de aynı silahı kullanın o halde. O edepsizse siz daha edepsiz olun. O belalıysa siz daha belalı olun, erkeksiniz. Dişe diş, göze göz. Deli deliden, edepsiz edepsizden korkar derler. Ama dedim ya, siz öyle yumuşaksınız ki.
16: Bu defa öyle değil prenses. Bu defa seviyorum. Gerekirse katil bile olurum sizin için. Güzelliğiniz uğruna her kalıba girerim, inanın bana. Haklısınız. O serseriyse ben de serseri olacağım. O namussuzun karşısına bir çıkacağım ki görecek.
17: Ne yapmak niyetindesiniz?
16: Birkaç gün batakhanelerde sürtmem yeter bana. Yeter de artar bile.
12: Toplanın gidiyoruz. İşimiz bitti burada. Susun be!
14: Bu kadar çabuk mu?
12: Hı hı. O benim ayağıma gelecek mahalleye. Hem de öyle bir şekilde gelecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Aldı Çengin Ağacı'ya intikamını.
18: Külhan olmanın ilk şartı, anladın mı? Çeneden başlar. Konuş ulan Keşafettin, konuş!
15: Gevşet ulan çeneni, görelim sülaleni. Bu yollar, bu mavallar, bu kaşkavallar sökmez bize dingil. Şimdi de sen konuş abi.
19: Ben adamın kanını yoğurt kasesine akıtıp içine ekmek doğrar, sabah kahvaltısı diye yerim.

0: bu sözlerime ayak yapacak ayakkabıcı var mı lan? Konuşma yengem. Şimdi ne yapacağız?
1: Çeneden sonra bilek gelir. Bileği yumuşak olan küllan olamaz.
0: Bu daha yumruğun mostrası. Var mı bana sütü kesik salamini numarası ve bana kaşkolika yapacak turfandalık cenaze ilmi haberini cebinde taşımalı. Helal.
2: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
3: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
2: Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
4: Ama acı çekiyorsun.
2: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
3: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
5: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
4: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
6: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
7: Ağlat, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
2: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
3: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
2: Hayır.
8: Hicran bugün 16.15'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: ...deydi ya. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
4: Botanik.
5: Abacus.
3: Kasa.
5: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Ne var ya bu?
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
13: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
7: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
13: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
7: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
13: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
7: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te TV4'te.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
18: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
19: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
20: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
21: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
22: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
23: Yapacağım dedim, yaparım.
24: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
25: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
26: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sumermeri kullanılmış.
27: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şeyi yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
4: Hey! Karada koşan, havada uçan, var mı bitirim burada yan bakan? Karanfilsin, sarımsın, aç lan kapıyı, nikahlı karımsın. Ceketimi dikerim, köprü altıdır yerim. Siz?
5: Evet ben. Prenses Nazlı Şah. Namı diğer sekiz köşeli göbekçi Cengi Naciye.
4: Olmaz mı öyle şey?
5: Biraz yonttuk oldu.

0: İnanılmaz şey.
1: Her şey aynı anam babam. Eşek gene aynı eşek. Değişen semerimizdi. Şimdi sen anır bakalım. Bütün mahalleye beni çok sevdiğini söyle.
0: Seni çok. Çok seviyorum Naciye.
1: İnşallah gene o sırçalı saraya gitmiyorum.
0: Hayır Naciye, ben burada kalmak istiyorum. Müsaade ederseniz tabii.
2: Naciye, Naciye!
3: Üzme delikanlıyı artık!
1: Biz onu eleştirdik,
2: bağrımıza bastık!
1: Ya.

yemiş bostanlı anaları. Altın kalpli Çengin Naciye'miz rahat bir düşek yüzü görsün. Anlarsınız ya!

Efendim Ne Yapmalı programına hoş geldiniz. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp size bizim o bilim alanımızın değerli bulgularıyla o konuyu harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz ipuçları sunmaya gayret ediyorum. Ve mümkün mertebede gerçekten hayatınızda önem arz eden konuları seçmeye gayret ediyorum. Bugün yine öyle bir konumuz var. Konumuz yalan ve ikna. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben hiç yalan söylemem hocam, bende ne alakası var? Çevremdeki insanlar da söylemez ama öyle demeyin. Her insan günde yaklaşık 100 tane yalan duyuyor ve kendisi de ortalama 3 yalan söylüyor. Ama neden biz hiç söylemiyoruz diyoruz? Çünkü bu söylediklerimiz hep kötü yalanlar değil. Birçoğu aslında gündelik yaşamda olumlu kullanılabilecek şeyler. Yani psikoloji dünyası yalanı olumsuz bir davranış olarak ele almıyor. Yalanları türlere ayırıyor ve bazen gerçeği birazcık çarpıtmanın hayatı kolaylaştırabileceğini biliyoruz. Peki herkes gerçekten yalan söyler mi? Evet söyler. Çocuklar bile ne yazık ki yalana belli bir süre sonra alışkanlık haline getirip kötüye kullanabiliyorlar. Ama ilk başta söylenen yalanlar hem de 2 yaş civarı böyle 24 aylık, 28 aylıkken başlayabiliyor. Çocukların 2 yaşını biraz geçtiğinde gerçekleri biraz çarpıtmaya başlamasında çok da korkulacak bir şey yok. Çünkü bu onların bilişsel olarak, yani zihinsel olarak, düşünce olarak gelişimlerinin bir parçası. Her şeyi olduğu gibi görmek yerine belli bir yaş geldiğinde acaba gördüğüm şey böyle de olabilir miydi diye gördüğünün dışında bir kurguyu yapabilmesi aslında 2-2,5 yaşına gelen çocuğun bilişsel olarak bir zaferi gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Yani olaylara diğerinin gözlüğüyle bakabiliyor. Ama burada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Hangi yalanlar çocuklar için endişe uyandırmalı? Yani ebeveynler çocuklarından hangi yalanı duyduğunda korkmalı, hangi yalanı duyduğunda korkmamalı? Şimdi çocuklardan geldiğinde korkmamamız gereken birinci tip yalan, bir ödül için söylenen, kimseye zarar vermeyen türden yalanlar. İkincisi, çok fazla ceza üzerinden eğitim veren biriyseniz çocukların cezadan kurtulmak için söylediği yalanlar, yani gerçeği çarpıtmalar vardır ki bunlar da aslında bir yaşam becerisidir. Üçüncüsü, birinin iyiliği için, birini bir dertten kurtarmak için söylenen yalanlara yine biz altruistik yalanlar deriz. Bunlar kendime menfaat sağlamak için değil, sevdiğim birini zor bir durumdan kurtarmak için gerçeği çarpıtmak anlamına gelir ki bunlara da çok tehlikeli yalanlar değildir. Ama bir tür yalan var ki işte bu tür yalan tehlikeli. O da sırf başka birisine zarar vermek için.

0: sırf sevmediği birini zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar var ki, işte çocuklarınızdan bu yalanları sıklıkla duymaya başladığınızda işte o zaman bir yardım alabilirsiniz. Çünkü bu çocuğunuzun empatiyle ya da vicdanla ilgili bir derdi olduğunu gösterebilir. Yani birine zarar veriyor ama o zarar verdiği kişinin bu yalan neticesinde nasıl hissedeceğine ve nasıl bir duygu yaşayacağına yeterince önem vermiyor. Yani biraz vicdansız davranışları öngörmemize neden olabilir. Peki bu yalan ve iknayı bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Burada enteresan bir kavram var. Yani birisi sizi yalan söyleyerek ikna ettiğinde işte burada dolandırıcılık kavramı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ülkemizde türlü türlü dolandırıcılığı görmek mümkün. Hatta emniyetten sık sık bize mesajlar geliyor. Arayıp da sizi şöyle böyle kendisini tanıtan insanlara itibar etmeyiniz. Çünkü emniyetten böyle bir mesaj gelmez diye. Aman dikkat! Özellikle bu telefon dolandırıcılığı yalanın ve iknanın bir yerde gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkar. Size bir sır vereyim mi? Bu dolandırıcılar en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz yalanlarında? Size bir hediye çıktı. Size bir ödülümüz var. İşte insanoğlunun zihni ödül almayı, aslında bir zor elde edilecek bir şeye kolaydan ulaşmayı o kadar çok seviyor. Ve bunun için öyle kodlanmış durumda ki ne zaman bir ödül uzatılsa bize ne yazık ki dolandırılma ihtimalimiz de artıyor. O yüzden size bir ödül verildiğinde ya da tebrik ederiz bunu kazandınız dendiğinde şöyle bir mantık çerçevesinde bu durumu düşünün. Gerçekten bunu kazanacak, hak edecek bir şey yaptım mı? Ya da bunu bana neden veriyorlar? Tebrik ederiz cep telefonu kazandınız. Tebrik ederiz bir yerden bir araba kazandınız ama vergisini ödemeniz lazım. Aman bu tür dolandırıcılıklara dikkat. Bunlarda hem ikna var hem de yalan var. Ve biz psikolojik olarak belli hassasiyetlere sahip olduğumuz için de bunlar kullanılabiliyor. Peki, bu tür dolandırıcılıklara engel olmak, hayatımızda yalanları yakalayabilmek için belli beceriler geliştirebilir miyiz? Yani birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum sokak röportajlarımız. Biz her zaman sokağa çıkıp bazı zorlandığımız yerleri size sormayı tercih ediyoruz. Çünkü oradan gelen, sizden gelen bilgiler bizim için her zaman değerli. Ve şunu sorduk bu sokak röportajımızda. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Soru zor. Bakalım ne tür cevaplar geldi. Şimdi kulağımız sizde efendim. İzliyoruz.
1: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
2: Mimiklerinden. Gözlerden anlarım.
3: Gözlerine bakarak.
4: Göz bebeklerini büyütürse o şekilde anlarım ve mimik hareketleriyle.
2: Mimiklerinden anlarım. Genelde yüzü bir hareketlenir, vücudu da biraz hareketlenir. O şekilde anlarım yani.
5: Gözlerinden anlarım. Genelde hal ve hareketlerinden anlarım.
6: Yüz ifadesinden.
7: Çok iyi tanıdığım bir insansa direkt anlarım yani. Hani.
8: Gözlerden anlaşılır o.
9: Genellikle yüz ifadesinden ve konuşma şeklinden belli ediyor zaten.
10: Tavırları bana karşı değişiyorsa, hal ve hareketleri normalden farklıysa anlarım.
11: Konuyu uzatıyorsa demek ki arkada çevirdiği bir şeyler vardır ki inandırmaya çalışıyordur.
12: Çok uçuk şeyler söylerse anlarım.
0: Vallahi az değilsiniz. Sorduğumuz herkes yalanı anlayabileceğini düşünüyor. Ama gerçekte öyle mi? Hayır. İnsanoğlu yalan söylendiğini anlamak konusunda çok da becerikli bir tür değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki de yalanları anlamamız gerekiyor. Belki de yalanlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Kilo almış mıyım diyor diyet yapan bir kişi. Evet. Kilo vermiş miyim diyor ya da çok kilolu. Ya hayır çok kilolusun dersen ilişkini bozabilirsin. Diyorsun ki ya ne kadar incecik kalmışsın. Ya da uzun süredir konuşmadığınız biri arıyor. Tam ben de seni arayacaktım. Biri arıyor cevap vermiyorum. Telefon odadaydı. Aslında yaşınızı söylüyorsunuz birine yaş 30'ların üzerine çıktıysa. Ya hiç göstermiyorsunuz. Bu yalanlar aslında gündelik hayatı sürdürebilmemizi de sağlıyor. O yüzden insanoğlu kendisine yalan söylediğini o yalana inanmak istemiyorsa pek de kolay yakalayabilir.

0: yaramaz. Peki neler var söylediğiniz? Normalden farklı hareket etmesi cepte. Yalan söyleyen kişi kaygılanacak, heyecan duyacak. Ya yakalanırsam diyecek, normalden farklı davranabilir. Mimikler doğru değişebilir. Gözler, göz bebeklerinin büyümesi mesela. Yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine mi bakar yoksa gözlerini kaçırır mı? Bakınız bulgular çok enteresan. Şimdi çoğunuz şunu dediniz. Gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Hayır, böyle değil. İnsanlar yalan söyleyen kişinin gözlerini kaçıracağı bilgisine sahip olduğu için yalan söylediğim anlaşılmasın diye özellikle gözlerinizin içine bakarlar yalan söylerken. Burada kritik nokta şu, gözlerinizin içine bakılır ama bu normal konuşmadaki normal bir göz teması olmadığı için size samimi ve sıcak gelmez ve rahatsız eder. Yani yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine öyle bir bakar ki o bakış gündelik hayattaki normal göz temaslarından farklıdır. Aşırı hareketlilik, evet, yakalanmak korkusu, heyecan, suçluluk, bunlar biraz daha hareketlenmeye neden olabilir. Doğru. Yüz ifadesi, kolların şekli, bunlar gerçekten de yalanın yakalanmasını kolaylaştırabilecek şeyler. Ama yalanı yakalamak büyük oranda profesyonel bir şey. Ne olabilir? Mesela burunla oynamak. Yalan söylediğimizde çevreyle bağlantı kurmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi çevredeki koku zerrelerini daha iyi yakalayabilmek. Bunlara feromon diyoruz. Feromonlar dediğimiz şey çevrede olup bitenlerle ilgili burun yoluyla bize bilgi gönderen kimyasal tanecikler. İşte bunları daha iyi yakalayabilmek için burun kıllarımız sertleşiyor. Bu feromonlar takılsın diye. İşte aslında böyle bir bilimsel gerekçeyle çok da nedenini bilmesek de yalan söyleyen kişilerin eli burnuna gider, burnunu biraz karıştırır. İkinci olay, yalan söyleyen kişi elinde bir obje varsa sizinle arasına sokar ya da bir adım geriye doğru gider. Bu da bilimsel olarak yapılması engellenemez bir şeydir. Çünkü yalan söylediğinizde hissettiğiniz suçluluk, kaygı ve ya yakalanırsam korkusu zihnimize oradan uzaklaş, kaç mesajı gönderir. Kaçma mesajı geldiğinde de yapacağımız hareket birazcık geriye gitmek ve elimizdeki objeyi yalan söylediğimiz kişiyle aramıza sokmaktır. Ama bunlar tabii ki sizin gündelik hayatınızda kullanmanızın zor olacağı bir takım öneriler. Genelde profesyonel dünyada biz bu mesleği yapan insanlar bunları kullanıyoruz. Konuşma değişir. Evet, size bir sır daha vereyim. Aman kulağınıza söyleyeyim bunu. Yalan söyleyen kişilerin o şivelerini, varsa bir şiveleri, yalan söylerken daha çok kullandıklarını çalışmalar ortaya koyuyor. Yani yalan söyleyen insanlar daha şiveli konuşuyorlar. Neden mi? Çünkü şiveden genelde kişiler rahatsız olduğu için zihinlerindeki bir kısım aman şiveme dikkat edeyim, ben de bir İstanbul beyefendisi gibi konuşmaya devam edeyim gibi düşünürken yalan söylemenin heyecanı zihnimizde bunu kontrol eden mekanizmayı devre dışı bırakıyor ve şiveler artıyor. İkinci soruya geçelim. Peki, yalan yakalarız diyorsunuz, yalanı yakaladınız. Birisi size yalan söyledi. Peki, biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? İşin bu tarafı da önemli. Sorduk size. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Gelin bakalım ne cevaplar gelmiş.
1: Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız?
2: Kızarım. Daha sonra doğrusunu isterim.
3: Anladığımda onu uyarırım veyahut onun yanından giderim.
4: Nasıl bir yalan olduğuna bağlı ama biraz güvenim kırılır tabii ki yani haliyle.
5: Önceden olsa çok kızardım da şimdi sadece bakıyorum öyle. Şey denilmiyor.
6: Hiç söylememiş gibi devam ederim. Menfaatim için.
7: Karşılık veririm galiba. Yalan söylerim.
8: Genelde bunu ortaya çıkarmaya çalışırım.
9: Kırılırım ona karşı, güvenim azalır.
10: İnanmış gibi yaparım. Devam ederim yoluma. O inanırsa inanır zaten inandığıma.
11: O insan benim için ölmüştür.
12: İkinci kez onunla zaten hiç muhatap olmam.
13: Belli etmem yalan söylediğini. İkinci kez yalan söylediğinde bu sefer ona karşı söylerim yani. Niye yalan söylüyorsun falan diye.
14: Yani onunla iletişimi keserim.
15: Yani genelde ben yüzüne vurmam ama görüşmeyi azaltırım.
0: Evet, şimdi neler neler var. Güvenme, ona artık bir daha güvenmem. Ona kızarım. Onu terk ederim. Umursamam, artık yalanı o kadar çok alıştım ki. Şayet menfaatim gereği ise yalanı hiç anlamamış gibi yaparım.

Bana yalan söyleyen kişiye ben de yalan söylemeye başlarım. Aslında söylenen şeyler ne kadar da çözüm odaklı ama bir yandan da ilişkilerin gücünü azaltan türden şeyler. Artık ilişkimi keserim, terk ederim, bırakırım yerine biraz daha yapıcı çözümler aramakta fayda var. Ama tabii ki cevapların her türlüsü güzel sizden gelen. Şimdi gelelim zarf sorumuza. Zarf sorumuz her bölümde sizden gelen sorulardan birini cevaplamaya çalışıyorum. Burada soru şu. Çocuğum daha 4 yaşında ama yalan söylüyor, ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. 4 yaşındaki çocuk nasıl da yalan söyler? Demeyeceğim tabii ki. Çünkü 4 yaşındaki her çocuk yalan söyler. Bu oyuncağa dokunma isimli deney, daha önce başka bir ne yapmalıyım programında anlatmıştım. Çocuklara oyuncakla dolu bir odaya davet ediyorlar ve diyorlar ki bütün oyuncaklar senin ama şu oyuncağa sakın dokunma. Sonra odadan çıkıyorlar ve bir aynalı odadan izleniyor o çocuklar. Hemen hemen hepsi dokunma denen oyuncağa gidip dokunuyor. Sonra odaya girip tekrar çocuğa soruyorlar. Oyuncağa dokundun mu diye. Ve hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Olası bir cezadan kaçmak için. Buradaki sorun çocuğa neden o oyuncağa dokunmaması gerekliliğinin anlatılmaması. Siz kurallarınızı doğru koyar, kurallarınızı çocuğunuza güzelce anlatır, onu sadece ödül ve ceza ile davranışlarını değerlendirmez, evde konforlu ve huzurlu, çok yargılanmayacağı bir ortam oluşturursanız, 4 yaşınızdaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğunuz yalan söylemeyi bırakacaktır. Az yalanlı, dürüst, güven dolu bir hayat yaşamanızı, bu haftanızın bu şekilde geçirmenizi ve bugününüzün de pırıl pırıl bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün Bakırköy İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Büşra ben, 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Yani bu yıl, bu sene.
0: Hangi bölüm okuyordun?
2: Biyoloji okuyordum. Mezun oldum, bu şekilde.
0: Şu an ne yapıyorsun?
2: Şu an yeni mezunum. Yüksek lisans için çalışmalarım var. Aynı zamanda iş başvurularına başladım, bu şekilde.
0: Senin için hayırlısı olsun değil. Ben hemen rakibini tanımak için rakibine geçiyorum. Bu arada tanışıyor muydunuz?
2: Evet.
0: Erkek arkadaşın. Güzel. Seni tanıyalım.
1: Merhaba, ben Süleyman. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fizik Yüksek Lisans Programı'nda eğitimime devam ediyorum. Öğrenciyim. Aktif olarak da öğrenciliğimi devam ettiriyorum. Şu anda zaten tanışıyoruz. Beraberiz. Güzel bir.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nerede tanıştınız? Okuldan mı tanıştınız?
1: Eski üniversiteden, zaten ben biz dönemdeydim. Aynı seneye girdik ama hazırlık okuduğu için beraber aynı senelerde mezun olduk. Aslında ben bir sene önce mezun oldum ama o bu sene mezun oldu. Aynı dönemde denk gelmiştik, öyle tanışmıştık.
0: O zaman bugün iki sevgiliyi rakip yapacağız diyebiliriz sevgili izleyenler. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ellerimizdeki butonlara sorumu sorduktan sonra basmanız için var. Sorumu sorduktan sonra ilk önce kim butona basarsa o artık o soruya cevap vermeye hak kazanmış oluyor. Peki Büşra, sence kim kazanır?
2: Tabii ki de ben kazanırım.
0: Süleyman'ın şansı var mı?
2: Yok gibi gözüküyor.
0: Yok gibi gözüküyor. O zaman Süleyman'a şans bile dilemeden geçtik Süleyman'a. Süleyman,
1: bence ben kazanacağım. Biraz kendisi fazla iddialı. Ama oynadıkça, yaşadıkça oyuna dahil olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bil bile bilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye başlayan türkü hangi geleneğimizle özdeşleşmiştir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Süleyman.
1: Kına geleneğiyle özdeşleşmiştir.
0: Kına, yani ne? Kına nedir? Kına hangi gün?
1: Kına gecesi.
0: Kına gecesi. Doğru cevap. Koy cevap alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, rakibi de şu anda Süleyman'a alkışlıyor diyelim. Yani bunu senden beklerdim açıkçası bu sorunun cevabını.
2: Daha önce bastığı için mutlaka.
0: Evet, biraz daha hızlı olmak gerekiyor çünkü.
3: Parmağımı bilmek hazır bekliyorum.
0: Evet, Süleyman çok hırslı. Bak dikkat evet. Etsem Süleyman'a.
3: Ben onu sana söyleyeyim.
2: Hırs. Evet, gördüm.
0: Var ben var de. Bir hırsı var. Evet, Süleyman da alttan at. Bıyık altından.
1: Bıyığım da yok ki.
0: Evet oğlum, küçük bıyık
3: altından giriyorsun.
0: Diyeyim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi Büşra.
2: Marul.
0: Marul doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Büşra'ya göndermiş olduk sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Diyelim şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele oluyor. İki tarafta çok hırslı diyelim. Efendim üçüncü sorumuzdayız. En büyük üç basamaklı çift doğal sayı kaçtır? Çift ses geldi.
1: 998.
0: 998 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk rakibi. Ne kadar da rakibi olsa alkışlamaktan asla çekinmiyor ama az önce ben Süleyman'dan o erdemliği göremedim sevgili izleyenler. Göremedim çünkü Büşra soruyu bildiği zaman...
1: Ben biraz fazla hırslandım şu anda.
0: Evet, fazla hırslandın diyebiliriz şu anda. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza efendim. Dün çarşamba ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
2: Dün çarşamba ise bugün hangi
0: yarın gün? Hangi gündür?
2: Yarın. Perşembe.
0: Dün çarşambaysa yarın hangi gündür? Perşembe. Yanlış cevap.
1: Cuma.
0: Cuma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Kocaman alkışlar da Büşra'dan gelmiş oldu sevgili izleyenler. Şu anda 3 birlik bir puan tablomuz var ve maalesef Büşra bu etapta elendi diyebiliriz.
3: Çünkü sayısı olarak kaybetti.
0: Geçmiş evet olsun. Süleyman, hiç arkadaşına şans tanımadın. Rakibine gerçekten çok
1: hızlı
0: olduğunu
1: bekledim.
0: Burada görüyoruz senin.
1: Çiğ köftede bekledim bilerek.
0: Bir centilmenlik yapayım dedin ama... Evet.
1: Sonraki soruda da bekledim. Perşembe Cuma muhabbetinde de bekledim ama...
0: Ama olmadı diyelim. Peki Büşra, neler söylemek istersin maalesef bu etapta eğlendin?
2: Kafam böyle bir anlık karıştığı için yanlış cevaplandırdım. Aslında kolay soruydu.
0: Bir buradan... de hızlı basamadın. Butonlarda biraz geç kaldın ama olsun, sağlık olsun diyelim Büşra.
2: Tebrik ediyorum buradan. Hırsı çok hırsıdır kendisi.
0: Evet, hırsıyla yola devam etsin diyoruz.
2: Bundan sonra da güzel yapacağına inanıyorum.
0: Peki diyelim. Büşra çok teşekkür ederiz. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Efendim bizler Süleyman'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Süleyman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Süleyman rakibim Büşra'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Yani güzel bir yarışma oldu ilk etap için. Biraz şans tanıdım ama kendisi bu şansları kullanamadı. Olsun, ben devam ediyorum. Bakalım nasıl olacak, soruları merak ediyorum.
0: Evet Süleyman, bu etapımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan süper. Bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bir bilmecelerimiz de olacak yine bu etapta. Süleyman, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da yine ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Süleyman, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Bir bilmecemiz gelecek. Hazır mısın? Sorum geliyor. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Süremiz başladı. Bu bir meyve aslında. Genelde
1: kiraz.
0: Efendim?
1: Kiraz.
0: Kiraz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Süleyman ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu diyelim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Hadi bakalım.
0: Nasıl aran şarkı sözleriyle? Söyler misin, sever misin?
1: Severim. Söylemeyi de severim ama genelde yanlış söylerim.
0: Umarım doğru söylediğin şekilde.
1: Umarım.
0: Senden de duyarız bu şarkıyı. Ne diyorsun?
1: Yani çok şarkı söyle, sesim kötüdür.
0: Olsun, duyarız.
1: Ama yaparım. Duyarız. Tamam,
0: duyarız. Peki o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Efendim, işitmedim, bana bir şey mi dedin? Nokta nokta nokta, haydi bana müsaade, süremiz başladı.
1: İki orta bir sade, haydi bana müsaade.
0: İki orta bir sade, haydi bana müsaade. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Ve ikinci sorumuzun ödülünü sevgili izleyenler Süleyman bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Bence Süleyman'a kocaman alkışlar göndererek

0: Son sorusundayız. Evet. Süreme başlatmadan önce hemen sorumu soruyorum. İyi evlat babayı nokta nokta, kötüsü rezil eder. Bu bir atasözü.
1: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder.
0: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder demişler. Kocaman alkışlarımızı. Süleyman, 3 soruyu da doğru bilerek bu etapın bütün ödüllerini kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, ben hızlıca Süleyman'a
1: teşekkür ederim.
0: Ödülünü takdim etmek istiyorum. Süleyman, evet. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
1: Bence tamam. Yeterince yok, tamam. Çünkü çok heyecanlandım artık. Çok teşekkür ederim.
0: Peki Süleyman, sana çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Keşke yarışsaydın diyelim.
1: Olsun, başka sefer abi.
0: Hoşça kal. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Sağ olun, teşekkürler.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Begüm ben, bankacıyım. Öğle arası çıktık dışarı, size yakalandık. Bakalım, güzel bir heyecan olacak.
0: Hoş geldiniz. Sağ efendim. Olun. Sefalar getirdiniz. O zaman arkadaşsınız siz.
3: Evet, arkadaşız. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Güzel bir rekabet. İş yerinde de rakibim. Bakalım şimdi de rekabet yakalayacağız.
0: Güzel bir rekabet olacak benim. O zaman hem iş arkadaşınız hem de rakibinizi tanıyalım efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Ebru ben. Bankacıyım. Biz hep şubede de beraber bizi kıyasaya yarıştırırlar. Tesadüf size denk geldik. Öğle arasında bile kaçamıyoruz.
0: Öğle arasında bile yarışıyorsunuz. Evet. Peki bu o tatlı yarışmalarınızdan sizce kim başlatıyor o yarışı aranızda?
3: Değişiyor. Bazen kim öne geçerse o öbür tarafı kızdırıyor biraz. Kızıştırıyor ortalığı.
0: Tabii her şey iş yerinde geçer. Aynen. Çıktıktan sonra aynen unutuyorsunuz.
3: Tabii, tabii.
0: En önemlisi zaten.
3: Dostluk baki.
2: Arkadaşlık başka.
0: yarışma başka, arkadaşlık başka, evet, diyelim. Tabii. Şimdi Begüm Hanım.
2: Buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
3: Ben kazanırım. Kazanırım.
0: Rakibin şansı bile yok diyorsunuz.
3: Yani şansı düşük.
0: Hadi bakalım, geçelim peki. Ebru Hanım.
2: Vallahi iyi olan kazansın. Arkadaşım da kazansa çok mutlu olurum. Kendisini çok destekliyorum. Zaten o istiyor diye katıldık şu anda.
0: Peki siz kazanamaz mısınız?
2: Yok, kazanırım. Yani kendime güveniyorum. Bakacağız.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim, bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Yetersiz imkanlarla bir iş başarmaya çalışan insanların iğne ile ne kazdığı söylenir.
2: İğne ile.
0: Tek ses geldi.
3: Kuyu.
0: İğne ile kuyu kazmak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım. Rakibi de şu anda Begüm Hanım'ı alkışlıyor diyelim. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan cevaplarsak karşı tarafa kopya vermiş oluruz.
2: Evet, aynen. Ama ne ara bastım ben anlamadım kanka. Bence sen soruyu okurken bastın.
0: İşte rakip güçlü. Ben size söyleyeyim.
2: Tamam,
0: hırslı.
2: Anladım.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Sorumuz geliyor. Kara üzüm hatbesi adlı türküde geçen hatbe kelimesi ne anlama gelir? Kara üzüm hatbesi. Tek ses geldi.
3: Bağ olabilir mi?
0: Değil. Daha böyle küçük düşünelim. Hatbe.
2: Çekirdek.
0: Efendim? Çok onun bir tık üstü.
2: Tohum.
0: Üstü. Ya çekirdek gibi düşünmeyin de yani üzümde ne olur?
2: Sapı.
0: Başka?
2: Yaprak.
0: Üzüm nedir yani? Meyvedir değil mi? Evet. Meyvedir, evet. O meyve nasıl bir meyvedir?
3: Tadı, tatlısı, tatlı, tadı.
2: Şekeri. Bal, şeker. Şeker.
0: Evet ama hani çeşitli.
3: Aroması.
0: Peki üzümü nasıl yersiniz?
3: Üzüm taneyle, tane.
0: Efendim?
3: Tane.
0: Tane, peki hatbe nedir?
3: Üzüm tanesi.
0: Üzüm tanesi, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk efendim. Biraz zor oldu.
3: Evet.
0: Ama gayet keyifli olur, geçiyor. Şu anda 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ebru Hanım, bakın Begüm Hanım şu an önünüzde. Yani bir rekabet, ben sizden...
2: Yani çok az... biraz soruda şaşırtmaca vardı yani. Ben birazcık şekerdi, baldı, birazcık daha içindeki sıvıya odaklandım herhalde. Habbenin de tane olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş
0: olduk. Öğrenmiş olduk diyelim. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Kapılar, bisikletler ya da valizler gibi pek çok şeyi kilitlemek için kullanılan kilit türünün adı nedir? Tek ses geldi.
3: Asma kilit.
0: Asma kilit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Ebru Hanım bu soruyla elenmiş oldu.
2: Evet, aynen.
0: Ebru Hanım, neler söylemek istersiniz?
2: Yani arkadaşım biraz hızlı davrandı.
0: Biraz hırslıymış.
2: Her zaman yapıyorsun orada, soru okunurken mi basıyorsun? Ben biraz detaycıyım. İlla bekliyorum, emin olmaya çalışıyorum. Yanlış bir cevap vermemek için. Ama güzel bir yarışmaydı bizim için. Çok teşekkür ederiz.
0: Bizler de çok

0: Teşekkür ederiz efendim. Bizler Begüm Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ebru Hanım'ı, rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi zaten kazanacağımı söylemiştim. Genel kültürüm iyidir. Daha önce yarışma deneyimim de var. Güzel oldu.
0: Tecrübelisiniz, idmanlısınız yani şu an.
1: Evet.
0: Evet, en sevdiğimiz yarışmacı sevgili izleyenler. Şimdi hazırsanız ben ilk sorumla başlamak
1: Hazırım.
0: İstiyorum. İlk sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. Çıt çıt çalışır, kurulunca bağırışır. Bu bir...
1: Çalar saat.
0: Çalar saat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Çalar saat doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Tamam.
0: Nasıldır şarkılar aranız?
1: Sesim iyi olmasa da dinleyiciyimdir.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Deneriz.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Demir attım yalnızlığa bir hasret nokta nokta ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
1: Gemisinde.
0: Gemisinde. Yanlış cevap, değiştirelim. Demir
1: attım yalnızlığa bir hasret denizinde.
0: Denizinde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Ve kocaman alkışlarla bence duyabiliriz bu şarkıyı Begüm Hanım'dan. Kocaman alkışlar Begüm Hanım'a geliyor sevgili izleyenler.
1: Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde. Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
0: Yeter. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım özgüveninden dolayı. Efendim 2'de 2 gidiyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak. Efendim tamam. Sorumuz geliyor. Acele ile yürüyen nokta nokta kalır. Nerede kalır?
1: Yolda kalır.
0: Yolda kalır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Begüm Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı vererek bu etabın ödüllerinin hepsini kazanmış oldunuz. Ben hemen size bu etabın ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız
1: çok
0: dileğiyle.
1: Çok sağ olun.
0: Efendim
1: teşekkür
0: isterseniz
1: ederim.
0: Bu ödül sizde kalmak şartıyla bir sonraki etaba geçebiliriz. Büyük ödül için yarışabiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Yarışalım valla, hızımı alamadım. Güzel gidiyor.
0: Efendim o zaman bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Begüm Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim sizlere bu etaptan tarihten mi soralım? Gastronomiye mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım. Begüm Hanım.
1: Genel kültür olsun ya.
0: Genel kültür.
1: Evet.
0: Peki o zaman hızlıca genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Begüm Hanım'ı nasıl sorular bekliyor ve güzel sorularımız geldi şu anda efendim. Hazır olduğunuz zaman ben ilk sorunu başlamak istiyorum.
1: Hazır
0: bu
1: efendim.
0: Etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Dilerseniz takıldığınız tek bir soruda istediğiniz kişiyi arayarak yardım alabilirsiniz o soru için.
1: Tamam.
0: Hazırsanız ben ilk sorunu başlamak istiyorum. Efendim 3. etabımız başlıyor diyebiliriz. Sorum geliyor. Ceviz ezmesi ile meşhur ilimiz hangisidir?
1: Ceviz ezmesi. Mersin olabilir mi?
0: Mersin olabilir mi? Neden Mersin olabilir mi?
1: Mersin'de Cezerye var çünkü.
0: Hı hı. Oradan bir çağrışım yaptınız.
1: Evet, oradan çağrışım yaptım. Ceviz ezmesi ama o havuçla yapılan bir şey. O ceviz ezmesi geçtiğini sanmıyorum. Yok, hiç aklıma bir fikir gelmiyor. Ben Joker'i kullanacağım. Joker.
0: Peki efendim. Kimi arayacaksınız?
1: Annemi arayacağım.
0: Annenizi arayacak.
1: Genel kültürüne güvenirim.
2: Alo?
1: Anneciğim?
2: Efendim?
1: Ben şimdi bir yarışmadayım. Sana ufak bir sorum olacak.
2: Olabilir, tamam, sorun.
1: Hazır mısın? Ceviz ezmesiyle meşhur ilimiz neresidir?
2: Hatay. Hatay'da var meşhur Hatay cevizi.
1: Tamam, o zaman Hatay söyleyeceğim.
2: Tamam.
1: Tamam, sağ ol. Teşekkür ederiz. Valla...
0: Evet, bir Hatay cevabı geldi annenizden.
1: Evet.
0: Hatay cevabını kullanacak mısınız? Başka bir cevabı
1: kullanacağım. Başka bir fikrim yok.
0: O zaman eminsiniz.
1: Eminim, Hatay.
0: Hatay.
1: Yanlış mı?
0: Maalesef yanlış cevap.
1: Sağlık
0: Annenize
1: olsun.
0: Annenize bol bol hürmetler gönderelim.
1: Sağlık
0: Doğru
1: olsun.
0: Doğru cevap Burdur olacaktı.
1: Burdur. Peki sağlık olsun.
0: Çok
1: öğrenmiş
0: teşekkür
1: olduk.
0: Ederiz efendim.
1: Rica
0: Çok
1: ederim.
0: Keyifli bir yarışma oldu. Keşke daha devam edebilseydik.
1: Sağlık
0: ben
1: olsun.
0: Ben hızlıca İlk ikinci etaptaki kazandığınız ödülü tekrardan size iade ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bize bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok keyifliydi, güzel bir heyecan oldu benim için de. Zevkle de harcayacağım, teşekkürler.
0: Bizler teşekkür ederiz, hoşçakalın.
1: Sağ olun, güle güle.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ettim, hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Benim adım Meryem.
0: Bu kadar mı?
4: Evet.
0: Ne işle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
4: Ev hanımıyım. Evde oturuyorum, bol bol Yeşilçam ve sizi izliyorum. Hiç kaçırmam sizi, kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Hatta siz
0: efendim
4: çıktığınız zaman dışarı gidiyoruz. Anne diyor, biliyorum diyor, TV4'te şey var, onun için diyor, acele ediyorsun, gidelim gidelim eve.
0: Çok teşekkür ederiz.
4: Tabii
0: efendim
4: ki diyorum.
0: Bizleri gururlandırıyorsunuz.
4: Birkaç tane komşumu da abone ettim. Ay diyor, çok süpermiş ya, şimdiye kadar bizim niye haberimiz yoktu bundan.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getiririz. O zaman kuralları biliyorsunuz.
4: Evet.
0: Peki, efendim sizleri tanıyalım.
3: Merhabalar, ismim Şahin. Bakırköy'de Abiye terzisiyim. Buralarda, hatta meydanın o taraflarındayım. Sizi sürekli buralarda görüyordum. Ben de bir şansımı denemek istedim.
0: Hoş geldiniz.
3: Bakalım inşallah elerim.
0: Hadi bakalım. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim artık. Evet. Meryem ablam.
4: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
4: Yani Allah kime nasip etmişse o kazansın. Hak eden
0: sence
4: kazansın.
0: Sence sana nasip etmiş midir?
4: Allah ona karar verir. Öyle içimde bir his var gibi.
0: Hadi bakalım. Rakibin şansı var mı, rakibin şansı?
4: Yani böyle bir yakışıklı çocuğun karşısında ben hiç yener miyim? Yok.
0: Yenersin mi sanki?
4: Evet.
0: Süper. Efendim.
3: Ben
0: Meryem ablamız çok hırslı. Seni yeneceğini söylüyor. Peki.
3: Aslında şöyle. Meryem abla bu özgüvenle ben hayran kaldım. İlk turlarda falan çok fazla bir seni yavaşlatmayacağım. Ben direkt basmayacağım.
4: Bana güvenme. Yemin ederim seni böyle nakavt ederim.
0: Görürüz Meryem abla, hadi bakalım. O zaman iyi olan kazansın diyelim.
3: Kazansın. Hadi bakalım.
0: Hazırsanız ilk sorum geliyor efendim. Genellikle kuşları tarlalardan uzak tutmaya yarayan, insana benzeyen kuklaya ne ad verilir? Çift ses geldi.
4: Şey ya.
0: Neydi o?
4: Ya böyle tahtaya şey yapıyorlar ya böyle.
0: Evet,
4: adamın kafasında şapka var.
0: Evet. Adı neydi? Lan kuşlar ondan ne yapıyor?
4: Unutuyorum ya. Vallahi unuttum.
0: Neydi o, dur.
4: Ya olamaz böyle bir şey ya.
0: Rakibe geçiyorum ben.
4: Hadi geç.
0: Hadi geçtim artık.
3: Korkuluk diyebiliyorum ama.
0: Korkuluk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
3: Kusura bakmayın.
0: Göndermiş olduk.
4: Rica ederim yavrum, sizin hakkınız. Olur mu öyle şey?
0: Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var.
4: O an işte aklımıza gelmiyor aslında.
0: Doğrudur tabii ki de. Yani yarışmanın heyecanı tabii ki de bizleri o an etkileyebilir efendim. Geçelim ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Sevgili izleyenler, sorumuz geliyor. Kilis geleneklerine göre damadın hangi parmağına kına yakılır? Çift ses.
4: Serçe parmağına.
0: Serçe parmağına. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Meryem ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler. Birebirlik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Tabii tecrübeyle yarışıyorsunuz şu anda.
3: Yani. Baş parmak falan derdim şöyle ama yok.
0: Olsun, öğrenmiş oldun. Evet, geçelim üçüncü sorumuza. Sorumuz geliyor. Allah Halil İbrahim bereketi versin sözü ne zaman söylenir? Yani Allah Halil İbrahim bereketi versin. Tek ses.
3: Yani yemekten sonra mı acaba, sofradan sonra mı olur?
0: Evet, sofradan kalkarken.
3: Kalkarken
0: doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş. Değil midir diye düşündüm.
4: Evet.
0: Evet, şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geçtik artık dördüncü sorumuza. Alışverişten sonra armağan yerine geçmesi amacıyla verilen özel çekler hangi isimle anılır? Alışverişten sonra bir çek verirler. Ya hadi bu da bizden olsun. Tek ses geldi. Şahin.
3: Hediye çeki.
0: Hediye çeki. Doğru cevap. Evet, şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Meryem Hanım. Maalesef sizlere şu soruyla elemiş oldu Şahin. Neler söylemek istersiniz?

0: Benim için en büyük şu an bütün soruların hepsini de bilseydim sizinle burada bu sohbeti yapmak kadar değerli olamazdı.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Efendim bizler Şahin'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz.
3: Geçelim mi Şahin?
1: Geçelim.
3: Bir üst etaptayız sevgili izleyenler.
2: Evet sevgili izleyenler, Şahin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Şahin, Meryem Hanım'ı 3-1 ile mağlup ettin ve galip oldun. Neler söylemek istersin?
1: Yani benim için aslında başlangıcı çok zor diye tahmin ettim ama biraz kolay oldu. Hı hı. Buradan Meryem ablayı da çok çok çok selamlar gönderiyorum. Huhu diye selam olarak çakayım ona.
2: Evet, bayağı enerjik bir hanımefendiydi Meryem Hanım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz gelecek. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Kronometremi de hemen hızlıca rica edersem. Heyecanlı mısın bu etap için peki?
1: Başta heyecanlıydım ama şu an...
2: Şu an artık heyecanın geçti. Aynen. Şimdi her sorunun o zaman. Çok teşekkür ederim. Sen de gayet iyi yarışıyorsun. Bakalım bu etapta. Göreceğiz diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Artık tek başınasın.
1: Tek başına hiç soruyu da bilip buradan mutlu şekilde gitmek istiyorum. Bakalım.
2: İnşallah diyelim. İlk sorum geliyor.
1: Gelsin.
2: Bir bilmecem geliyor. Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında. Demir çarık yani demir.
1: At olabilir mi?
2: At. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Şahin bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözüm.
1: Süper. Okay,
2: nasıl iyi şarkılarla?
1: İddialıyım. Her yöreden, her şeyden var.
2: Nereliydin bu arada?
1: Batmanlıyım.
2: Batmanlısın. Buradan Batman'a da kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Sevgili izleyenler sorum geliyor efendim. Antep'in hamamları sallanır külhanları nokta nokta dip dibedir damları. O kadar güzel bir türkü ki ben bu türküyü çok severim. Efendim?
1: Hoşgör.
2: Hoşgör.
1: Mahallesi.
2: Hoşgör mahallesinin doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve Şahin'den de bu şarkıyı bence duyabiliriz. Türkü. Kocaman alkışlarımız Şahin'e gelsin.
1: Sesim de çok kötüydü ama ben senin için söyleyeyim.
2: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Antep'in hamamları yallanır durhanları. Hoşgör mahallesinin dibedir dalları.
2: Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olduk. 2'de 2 yapıyoruz efendim. Artık bu etapımızın son sorusundayız.
1: Bunu da alıp
2: artık seni 3. etapta görmek istiyoruz. Daha 3. etapımız var. Seni görmek istiyoruz. 3. etapta da Şahin. Bakalım 3. etaba son soruyla geçebilecek misin? Sorumuz geliyor. Eski nokta nokta karıştırmak.
1: İşe.
2: Yok, eski nedir bu? Sayfaları da vardır bunun.
1: Nokta nokta karıştırmak evet, dedin değil karıştırmak mi? Eski nokta nokta karıştırmak.
2: Süremiz.
1: Doldu. Yazı, deftere. Defteri.
2: Doldu.
1: Doldu mu?
2: Defteri değil, eski defterleri karıştırmak.
1: Eski defterleri.
2: Süremiz dolduktan sonra cevap verdiğin için maalesef kabul edemeyeceğim okay. Ama yine süre içerisinde cevap verseydin bayağı yardımcı olmak isterdim sana Şahin. Olsun, sağlık olsun.
1: Teşekkür
2: 2'de
1: ederim.
2: 2 yaptık. Evet. Yine maalesef 3. sorumuza doğru cevabı veremedik. Olsun, sağlık olsun diyerek ben 2 sorumuzun ödülünü Şahin'e teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günler de harcaman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Aslında ben de size teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani bu ilgi ve alakanız için de aynı şekilde. Özellikle güler yüzünüzle alakalı şekilde.
2: Çok teşekkür ederiz Şahin.
1: Çok mutlu oldum buraya yarışmaya katılmaktan da. Sürekli de görüyordum zaten. Katılsam mı katılmasam mı diye. Sizin bu özgüveninizle, isteğinizle de güzel oldu benim için de. Güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim size.
2: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal Şahin.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
1: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
0: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te TV4'te.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Boyacı spor derler bize. Çırçırı getiririz dize. Allah! Sizi çırçırlar sizi.
7: Anlatın bakalım.
6: Anneme sancı geldi babacığım.
7: Bu çeki Şervin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
8: Kahve mi içmez misin?
7: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim.
6: Aman ne güzel kardeşim var.
9: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
8: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
7: İhtiyacım var da. Hayır dedik ha.
6: Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi.
10: Şimdi anacığın gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni.
8: Evimiz gözümde tütüyor.
10: Biz de seni özledik anacığım.
7: Göreceksin, adalet yerini bulacak.
10: Kıydın bize. Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
0: Gülşah Küçük Anne bugün 13.30'da TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Algida's Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Diz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Bir hayal, üniversite yıllarında kurulan ve toprağa kök salan bir hayat. Veteriner hekim Merve Bektaş, eşiyle birlikte 2012 yılında Çatalca'da bir keçi çiftliği kurarak yeni bir hayata merhaba dedi. Zorluklar ve kayıplar yaşadı ama hiç vazgeçmedi. Bugün o veteriner ve bir anne olarak organik tarım ve hayvancılık yapan, kadın istihdamını destekleyen, çocuklara ve ailelere doğayı öğreten ve geleneksel ürünler üreten bir girişimci. Hayallerinin peşinden giden kadının ve doğayla yeniden kurulan bir yaşamın hikayesine konuk oluyoruz.

Merhaba, ben veteriner hekim ve çiftçi Merve Bektaş. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun bir veteriner hekimim. 2012 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Çatalca'da keçi çiftliğiyle beraber başladı aslında serüvenimiz. Eşimle beraber, Ahmet'le beraber üniversite 3. sınıftayken biz bir hayal kurduk. Çocuklarımız doğanın içerisinde özgürce, sağlıklı yetişsinler, sağlıklı büyüsünler, sağlıklı gıdayla beslensinler diye bir hayalimiz vardı. Ve mezun olduktan sonra 2012 yılında bu hayalin ilk adımlarını atmaya başladık. İstanbul Çatalca'da 2012 yılında bir keçi çiftliği kurduk.

Merhabalar, ben Ahmet Bektaş. Mesleğim elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Yüksek lisans alanım işletme yönetimi. 2009 yılında eşimle tanıştıktan sonra birlikte eşimin de mezun olduğu veteriner hekimlik fakültesi öğrencisiyken beraber bir hayal kurduk. Bu hayalimiz bizim insana, doğaya, topluma faydalı olabilecek bir üretim yapmak. Aynı zamanda da ileriki dönemde çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortamda yetişmelerini sağlamaktı.

O zaman büyük marketlere ve dondurmacılara keçi sütü üretiyorduk. Hiçbir katkı olmadan, koruyucu olmadan çok güzel bir keçi sütü üretimi sağlıyorduk. Sonra ilk çocuğumuz Mehmet Kuzey 2015 yılında doğdu. Sonrasında Ahmet Arın 2017 yılında doğdu. Çocuklarla beraber sağlıklı gıdanın, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Hele bu doğanın, tabiatın döngüsünde gıdanın, canlılığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmeye başladıktan sonra dedim ki işimizi farklı bir boyuta taşıyalım artık. Ve eşim dedi ki hem veteriner hekimsin hem annesin, markamızın adı Veteriner Anne olsun dedi. Ve 2018 yılında Veteriner Anne markasının ilk tohumlarını ektik. Önce kendi çocuklarımız ve tabii ki kendi ailemiz için yetiştirmeye başladığımız ürünleri sonrasında tüm Türkiye'ye göndermeye başladık.

Tabii 2012'de yeni mezun bir veteriner hekim olarak başladığımız bu keçi çiftliği serüveninde maalesef ki birçok sorun yaşadık. Hayvanlarımızdan ölenler oldu. Maalesef çözemediğimiz bir hastalık bize musallat oldu ve 4 sene boyunca bununla uğraşmak zorunda kaldık. Doğal yavrularımızda ölümler yaşadık. Keçilerimizi kaybettik. Yaşayan %80 oranında doğan keçilerimizin yavrularında ölümler oldu. Çözemedik biz bir türlü bu sorunu. Fakültelere gönderdik, laboratuvarlara gönderdik. Bir sürü test yapıldı ama ne yazık ki çözemedik. Bu 4 sene eşim, ailem tabii ki her zaman yanımda oldu ama çözemedik. Ama tabii ki pes etmedik. Mücadeleye devam ettik. O zaman da çocuklarımız doğmuştu. Onlarla beraber pes etmeden yolumuza devam ettik.

0: Aslında bizim bu işi kurgularken iki tane çıkış noktamız vardı. Bunlardan bir tanesi doğaya, doğadaki canlılığa, toprağa, hayvanlara ve finalinde insanlara iyi gelen bir iş yapmak, sağlıklı ürün üretmekti. Bir ikincisi de çocuklarımızla beraber onların çocukluk süreçlerini, büyüdükleri süreci huzurlu ve güzel bir ortamda geçirmelerini sağlamakta aslında iki tane çıkış noktamız. Bu hayalimiz gerçek oldu.
1: Sağlıklı beslenmenin çocukların ve bizim hayatımıza ne kadar önemli olduğunu biz onların da hayatımıza girmesiyle beraber anladık. Bu sefer çocukların canı çilek istiyor. Ben diyorum ki hemen çilek üretmemiz lazım. Çocukların canı bir şey istiyor. Diyorum ki hemen bunu da üretmemiz lazım derken üretime de başlamış olduk her anlamda. 170 çeşit ürüne ulaştık böylece. Çünkü doğa müthiş bir döngü halinde ve müthiş bir değişim halinde. Biz de ona ayak uyduruyoruz. Bizim aslında yaptığımız iş doğayı taklit ederek üretim yapıyoruz. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte üretim yapıyoruz. Doğa bize neyi sunduysa doğayı da arkamıza alarak üretim ilkelerimize devam ettiriyoruz. Bu yüzden hiç kimyasal kullanmıyoruz, hiç pestisit kullanmıyoruz. Doğada çünkü kimyasal diye bir şey yok. Doğa kendi çözümünü kendisi zaten sağlıyor. Biz sadece ona destek oluyoruz ve burada kendimiz, ailemiz ve bizi takip eden veya ürün alan herkes için en sağlıklı ürünler üretiyoruz.

Benim bir günüm sabah erken saatlerde tabii ki başlıyor. İneklerle beraber. Önce ineklerimizin hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Sağımlarını yapıyoruz. Sütlerine bakıyoruz ve sütlerini sağıyoruz. Sonrasında tabii üretimin devam ettiği her noktada var olduğumuz için tarlaya gidiyoruz. Sebzelerimizi kontrol ediyoruz. Hasat edilecek nelerimiz var veya yapraklarda görmemiz gereken bir şey var mı diye bunların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sonra hasat ettiğimiz ürünler buraya geliyor mutfağımıza ve burada ürünlere dönüşmeye başlıyor. Turşular yapılıyor, reçeller yapılıyor, soslar yapılıyor, salçalar yapılıyor ve orada üretim aynı hızda devam ediyor. Akşam yine tekrar ineklerimizin yanındayız. Sağım var çünkü günde iki kere sağım yapılıyor. Hem sabah hem akşam. Akşam da ineklerimizin sağımı yapıyor. Ama tabii ki bizdeki mesai sabah 9, akşam 6 gibi olmuyor. Bazen olmayan şeyler başımıza geliyor. Gece ineklerin doğumu olabiliyor veya maalesef bir inek istemesek de ayağını kırmış olabiliyor ya da bir yerden atlarken bir yerini kesmiş, delmiş olabiliyor ve gece de mesaimiz aynı hızda devam edebiliyor.

Burası bizim mutfağımız. Her gün ablalarımızla beraber mantılar, erişteler, turşular, reçeller yapıyoruz. Sezonunda domateslerimizi toplayıp salçalarımızı yaptığımız yer de burası.

Burada kadın istihdamının daha çok olduğu bir işletme anlayışımız var. Çünkü kadının olduğu her yerde bolluk, bereket ve üretimin olduğuna inanıyorum. Ve ne kadar etrafımızda kadınlar varsa çok daha güzel şeyler başarabildiğimizi ve çok daha güzel işler yaptığımızı da bildiğim için kadınların istihdamına da çok önem veriyorum. Burada Çatalca'daki köylerimizdeki ablalarımızla beraber üretim yapıyoruz aslında. Geleneksel. Topladığımız domatesleri beraber toplayıp beraber işliyoruz. Beraber soslar, reçeller haline getiriyoruz. Aslında yaptığımız tamamen onların bilgisini, eskilerin kadim bilgisini şu an günümüze aktarabilmek. Kazanlar kaynıyor, turşular aynı onların yaptığımız gibi geleneksel olarak üretiliyor.

Eşim hep şöyle bir şey söyler. Eğer sevdiğin işi yapıyorsan çalışıyor gibi değilsin. Ben 7 gün çalışıyorum. Bazen dediğim gibi mesai saatlerim gün içerisinde uzun oluyor. Ama ben yaptığım işi hiçbir zaman iş gibi görmediğim için her işi çok seviyorum. Ama özellikle beni en çok çeken tarlada çalışmak oluyor. Toprağa dokunmak, bitkiye dokunmak, bir şeyin üretebildiğini görmek ve oradaki başarma duygusu. Çünkü tohumlarımızı topluyoruz domateslerden. O tohumları bir dahaki seneye fide haline getiriyoruz. Tekrar tarlaya ekiyoruz ve olgunlaşması için gözlerine bakıyoruz. Evet, o ilk kızaran domates bizim için o başarmanın bir duygusu gibi ya. Benim için çok kıymetli. Sonra o domatesler toplanıyor, soslara dönüşüyor, turşulara dönüşüyor. O domateslerin yaprakları sonra bizim açımızdan fermente edilip ineklere yem olarak gidiyor. İneklerin gübresi geliyor, sonra tekrar tarlaya gidiyor. Ve o yüzden işimi gerçekten çok seviyorum. Bu dönüşümün içerisinde olmak, bu doğanın dönüşümüne bir katkı sağlayabilmek benim için gerçekten çok kıymetli.

Tarladan topladığımız ürünleri, kambe biberleri, kornişon turşuları, salatalıkları, domatesleri, hepsini toplayıp havuçları oradan sonra burada üretime geçiyoruz ablalarımızla beraber. O gün ne üretileceği bizde tarladan çıkan sebzeyle ilgili. Ne toplanırsa onlar geliyor burada, özenle yıkanıyor, temizleniyor, sonra turşu olmaya başlıyor.

çocuklarım, yani ailem. Onlara ne kadar zorluk da yaşamış olsam, onlara bu temiz gıdayı, sağlıklı gıdayı yedirebilmek benim çok büyük motive sebebim. Evet, hayvanlarla beraber çok zorlanıyorum. Bazen fiziksel olarak zorlandığım, duygusal olarak zorlandığım çok zamanlar oluyor. Ama orada şunu biliyorum ki sonunda sağlıklı gıdaya ulaşabileceğiz ve sağlıklı ürünlere kavuşabileceğiz.

Eşim üretimi çok seviyor. Üretimde çok hassas, çok özenli. Toprağın sağlığını nasıl iyileştireceğini, doğayı nasıl iyileştireceğini, ekosisteme nasıl faydalı olabileceğini düşünerek bütün üretim süreçlerini dizayn ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğada insandan başka hata yapan hiçbir canlı yok. Biz de bunu yaparken yaptığımız işin filozofisinde, yaklaşımı içerisinde her zaman doğaya iyi gelen, doğayı iyileştiren uygulamalar içinde olmaya çalışıyoruz. Çünkü ona borcumuz var. Onunla birlikte hareket etmeliyiz. Onun işini kolaylaştırmalıyız. Ve bunu yaptığımızda da doğaya faydalı bir iş yapmanın huzurunu içimizde taşımamız gerekiyor.

0: Merhaba teyzeciğim.
1: Ay canım, hoş geldin. Bitir, dağlar gibiydi ama bitirdim.
0: Eline sağlık. Yemeği de ben yaparım. Pirzola ısmarlamıştım, gönderdi mi kasap?
1: Yo, zaten ne zaman yolladı ki? Vallahi billahi bir gün pataklayacağım bu kasabı.
0: Sen üzülme tatlım, şimdi telefon ederim, hemen gönderir.
2: Alo? İyi günler Serap Hanım. Evde tabii. Çalışıyor, bir dakika.
3: Alo? İyi ki telefon ettin Serap.
4: Seni çok özledim. Çalışıyormuşsun. Kendini bu kadar yorma sevgili. Alo? Alo? Ne oldu canım? Ne kasabı?
5: Aile kasabı Faik Efendi'yi arıyorum.
4: Çık aradan canım!
0: Emredersiniz hanımefendi! Ben aradan çıkayım da sen de rahat rahat konuş, öyle mi? Alo! Faik efendi! Of be! Nihayet buldum seni!

0: pirzola gönderecektin, ne oldu?
1: Alo, alo! Ben kasap Faik! Anladım, anladım! Yağsız tarafından pirzolam var. Bir kilo yeter miydi?
2: Alo, ne pirzolası kardeşim?
0: Koyun pirzolası beyim! Kömür ateşiyle enfes olur!
2: Zıkkım ye! Boğazında kalır da bir daha konuşamasın inşallah!
0: Duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı!
2: Başına taş yağsa daha iyi olmaz!
3: Başıma taş mı yağsın? Ne biçim konuşuyorsun sen?
1: Ne varmış konuşmamda yani? Taşralıyım diye neden küçük görüyorsunuz? Yahu kaç kişi birden konuşuyoruz biz böyle?
2: Alo? Serap, beni duyuyor musun? Ben mi hakaret ediyorum? Olur mu öyle şey tatlım? Araya bir münasebetsiz girdi işte.
0: Münasebetsiz sensin, kart horoz! Kurdun gene tezgahını! Müzik, içki, bol palavrayla avratları uyutuyorsun! Kaç defa telefonumuz karıştı, hep aynı masalı dinledik!
2: Çok da meraklı tazeymişsin, hizmetçi parçası sende! Hanımın gelince görürsün gününü!
0: Bu evin hanımı benim kart horoz! Acaba sen kimin uşağısın?
2: Ağzını topla, yoksa cart diye yırtarım ha!
3: Ben bir şey demedim ki sana! Neden ağzımı yırtacakmışsın? Fikret, çok sinirlisin bugün!
1: Ette sinir falan olursa geri gönder! Lokum gibi pirzola gönderiyorum!
0: Çabuk gönder Faik efendi! Senin yüzünden zırdelilerle uğraşıyorum şu telefonda!
2: Zırdeli sensin, evde kalmış karı! Senin kim olduğunu tespit edebilsem tımarhaneye yatıracağım, parasını da ben vereceğim!
0: Bana bak! Sen önce aç karnını doyur, pis! Şimdi hangi enayi karının parasını yiyorsun acaba?
3: Enayi sensin, ahlaksız!
0: Yarası olan gocunur! Demek ki herife para yediriyorsun!
3: Öf, ay şimdi bayılacağım!
0: Kızgın karı! Madem ki para yedireceksin, şu kart horozu nereden buldun be?
2: Kart horozlar gagalasın seni, bana bak!
0: Sana mezarcı Mahmut baksın!
4: Oo! Ağzına sağlık güzelim! Nedir bu heriften çektiğimiz be?
0: Hırsından şimdi ayaklarını yiyordu! Ama şu hat karışmasına bir çare bulmamız gerek! Ya.
3: Bir hatırını sorayım dedim, hakaretlere uğradım sevgilim! Sana çok ihtiyacım var şimdi! Sıcak kucağında dinlenmek, huzura kavuşmak istiyorum! Sanırım kucağında sevgilim, benim için bir yer vardır!
2: Hiç olmaz mı yavrum? Senin yerini hiç kimse alamaz! Hayır, bugün gelme! Çok kötü durumdayım! O deli karı sinirlerimi fena bozdu! Hemen bir uyku ilacı alıp yatacağım! İyi günler yavrum, öperim seni! Hadi canım!

0: Gerekirse telefon numaramın değiştirilmesi için dilekçemde istekte bulundum.
1: Dilekçenizi sıraya koyacağız. O kadar çok müracaat var ki, herkes hat karışmasından şikayet ediyor.
0: Evet, doğru. Acaba hattımın kiminle karıştığını öğrenebilmem mümkün mü?
1: İmkansız.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
2: Lütfen not edin. 49-75-64 numaralı telefonum devamlı bir başka telefonla takılıyor. 4-5 kişi birden konuştuğumuz oluyor. İlgili yere müracaat edin, benim de selamlarımı iletin.
1: Baş üstüne Fikret Bey, derhal bu sorununuzla ilgilenirim.
2: Bir dakika Ebru Hanım.
1: Buyurun efendim.
2: Telefon sorunu benim için çok önemlidir. Şimdi size izin versem, bu meseleyle ilgilenseniz, sonra da bana neticeyi bildirseniz, nasıl olur?
1: Çok iyi olur efendim. Neticeyi bildirmek için sizi nerede bulabilirim?
2: Evimde. Size zahmet olacak ama.
1: Rica ederim. Büyük zevk duyacağım.
2: Ondan hiç şüpheniz olmasın.
3: Ah, özür dilerim hanımefendi.
4: Rica ederim. Market o kadar büyük ki insan yolunu şaşırıyor.
3: Nasılsınız hanımefendi? Eskiden sık sık karşılaşırdık.
4: Biraz rahatsızdım, gribe yakalandım. Üstünüze afiyetli.
3: Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim. Markette hep sizi görüyorum. Galiba hanımefendi pek alışverişten haz etmiyorlar.
3: Bendeniz, bekarım efendim. Eşiniz beyefendi nasıllar acaba?
4: Evli değil, hiç evlenmedim yani.
3: Hayret doğrusu. Sizin gibi güzel, cazip bir kadının bekar kalması büyük bir mucize.
4: Çok naziksiniz. Hayalimdeki erkeği bulamadım şimdiye kadar.
3: Bendeniz de öyle hanımefendiciğim.
4: Müsaadenizle beyefendi.
3: İyi günler hanımefendi. Tekrar.

0: Görüşmek ümidiyle. Güle güle. Güle güle.
1: Sayın üyeler, genel müdürümüz Fikret Bey'in üstün başarısı sayesinde yıllık kazancımızda 80 milyon bir artış kaydedilmiştir. Kendisine huzurunuzda teşekkür ederken genel başkanlık için tek adayım olduğunu da belirtirim. Tebrik ederim. Gel bakalım, bir misafirimiz bekliyor.
2: En büyük iki aşkım nihayet gelebildi.
1: Sen bekliyorsun diye toplantıyı yarıda kestim kızım.
2: Sağ ol babacığım.
1: Hadi.
2: Nişanlımı genel başkanlığı için tebrik edebilir miyim?
3: Henüz seçilmedim yavrucuğum.
1: Biz kızınla düşündük Fikret. İki mutlu olayı birlikte yaşayalım dedik.
2: Yani senin genel başkanlığın ve nikahımız aynı gün olsun dedik.
3: Ah, şey iyi yapmışsınız ama ben hazır değilim nikah için. Korkunç derecede yorgunum. Ayrıca kısa bir seyahate çıkmam gerek. İş için yani.
2: Bu gece yemeği birlikte yiyelim öyleyse.
3: Bu gece mi? İmkansız. Hayati önemde bir randevum var. Geç bile kaldım. Zor yetişeceğim. Hoşça kalın.
1: İş kızım, ne yapsın?
2: Elimden kurtulamaz babacığım. Onu nikah masasına mutlaka oturtacağım.
3: Buyurun hanımefendi.
4: Fikret Bey evde mi?
3: Buyurun efendim. Şimdi gelir kendileri. Salona buyurun efendim. İstirahat buyurun hanımefendi. Buyurun efendim.
5: Alo, müzisyenler lokantası mı?
3: Cemil'i çağırsana çabuk.
6: Sağ ol. Alo, evet, benim, emredin.
3: Bu ay hiç boş yok oğlum. Atla gel, bizimki gene iş koymuş.
7: Kız, bugün markette kimi gördüm biliyor musun?
8: Şu yakışıklı, kibar, asil beyefendi.
7: Evet. Ağzından bal akıyor adamın.
8: Ne demezsin?
7: Bir de acayip bakıyor ki anlatamam.
8: Güzele kim bakmaz ki, yakında sana görücü gelirse hiç şaşmayacağım.
7: Aman kız, sen de! Şöyle iki tatlı laf ediyoruz adamla, o kadar işte. Siz sabah kaçta hareket ediyorsunuz?
8: Vallahi belli değil. Şimdi telefon edip öğreneceğim.
3: Geldim, içeride hareminize katılmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Alo? Evet, benim. Şule mi? Hangi Şule?
7: Hangi Şule mi? Kaç tane Şule var acaba hayatında, kaç tane?
8: 10 desem iyi mi?
9: 10 çok geç olur, ay! 7.30'da hareket edersek, 11'de orada oluruz.
10: Cehennemde olun daha iyi.
9: Tabii olabilir, ne?
3: Yahu kasten mi yapıyorsunuz? Sonu çok kötü olacak ha! Ben kimim biliyor musun?
8: Kim olacaksın? Kart horozun tekisin işte! Gaganı kapat da iki laf edelim şurada!
3: Ay, gene mi sensin çenesi düşük karı? Bıktım artık be! Ne yapışkan karısın sen öyle?
7: Ben mi yapışkan karıyım? Seni düzenbaz seni! Ne çabuk unuttun bana yalvardığını, sana bitiyorum dediğini! İki saat kulağıma şiir okumuştun!
8: Şimdi de yedi ceddine rahmet okuyor ahlaksız!
7: Senin papucun dama atıldı kızım, oho!
3: Şule, inanma bu zırdeliğe! Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin! Yavrum, tatlım, kömür gözlüm benim, fıstığım, mis kokulum!
10: Bayılıyorum sana!
9: Öst ulan öst! Sapık mısın sen? Senin karşında erkek var ya!
7: Aldırma sen ona! Yarın 7.30'da bekliyorum!
3: Bekle kızım! Azrail gelip canını alır da ben de kurtulurum!
9: Şişt, bana ver!
7: Hey! Bana baksana sen, terbiyesiz herif! Sen çekil bakayım şöyle, acık da ben kalaylıyım!
8: Nereden çıktı bu başına?
7: Oh, bak şimdi! Alo! Lan faresi! Yedi babalı temiz aile çocuğu! Senin ağzına salıncak kurarım da, sallana anladın mı? Anası nimli, babası 150, umumhane çocuğu! Senin ananı, avradını...
11: Erkeksen adını söyle, adresini ver de karşılıklı konuşalım!
3: Konuşalım! Sesinden ne olduğun belli zaten! O kenef ağzını kapat! Yoksa ayaklarımı öptürürüm sana!

0: sen iyi kadar kokmasın, pis mendebur! O elindeki telefon var ya, onu alır da senin en münasip diye...
1: İyi, yeter artık teyze!
0: Yani ya, iki dakika konuşturmuyorsun!
1: Ama sakin

0: Ah, rica ederim Seref Hanım, Fikret Bey rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
1: Bana randevun olduğunu söylemiştin.
0: Yalan mı? Ben yalan söyler miyim?
1: Sarhoşsun sen! Ve senin sarhoşluğundan istifade ediyor. Sen...
2: Fikret benden hoşlanıyor, çatla sen!
1: Ben erkeğimi sokak karılarına yedirmem, zilli!
2: Ağzını toplamazsan ben seni yerim, ahlaksız!
3: Durun! Durun canım! Ne yapıyorsunuz? Durun, ayıp! Ayıp!
4: Hanımlar, istirham ederim, yapmayın lütfen! Yapmayın ama değil mi yani, kayboluyor!
1: Muhammed tellalı sen de!
2: Hadi oradan düdük, ben daha geçer... ihtiyacım yok!
1: Daha ağzın yırtılmadı da böyle konuşuyorsun!
3: Aaaa!
4: Yıkarım seni! Kendinize gelin de! Şu durumda bırakırsın! Devam ederim! Yap!
3: Ne olur yapmayın!
5: Evet! Çok rica ederim yapmayın! Dinleyin!
4: Rica ederim!

0: Bak Acar, Ayten'le senin nişanını burada yapalım. Çalışmalarımız hafifleyince takarız yüzükleri.
1: Acele işe şeytan karışır. Daha rahat bir zamanda yaparız.
2: Ekmek çarpsın yan çiziyor herkese.
0: Doğru, doğru.
1: Başlatma ulan! İyi ki bir yüzük taktın Nurten'e.
0: Hiç kıvırma aslanım, sen de takacaksın yüzüğü.

0: Ha uşaklar, harpten mi çıktınız da?
1: Evet, meydan muharebesinden çıktık.
2: Kumandan harp sahasını terk edip kaçtı.
0: Kumandan kaçınca siz de hezimete uğradınız ha!
3: Şöyle tatlım, sen de şöyle geç bakalım.
4: Çocuklar! Baksana, o değil mi o?
5: Kim yani?
4: Bize yardım eden adam.
6: Ta kendisi. Bu herif hiç gözüm tutmadı çocuklar. Pek ayak altında dolaşıyor.
5: Çok fesatsın anca. Ayrıca kibar bir adam.
4: Yakışıklı da. 10 numara manken olur ha.
7: Gırgırına teklif edelim ha. Dalgamızı geçeriz.
6: Fena olmaz. Kim teklif edecek?
5: Ben ederim.
6: Sen otur oturduğun yerde.
4: En iyisi ben teklif edeyim. Nasılsa kıskanacak kimsem yok.
7: Gırgır başlıyor.
4: Merhaba.
8: Merhaba. Bu ne güzel sürpriz. Buyurmaz mısın? Bir içki alır mıydınız?
4: Hayır, teşekkür ederim. Hemen konuya geçmek istiyorum. Manken olmak ister misiniz?
8: Manken? Ben mi yani?
4: Evet, siz. Geçerli bir fiziğiniz var. Başarılı olacağınızdan eminim. İyi de para kazanırsınız.
8: Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ama yapamam, ben çok sıkılganımdır.
4: Hiç de öyle bir haliniz yok. İsterseniz biraz düşünün.
8: Düşüneceğim. Çünkü sizinle çalışmak büyük bir zevk olur benim için. Bugün baktım da size... sanki bir su perisi gibiydiniz.
4: Teşekkür ederim. Cevabınızı bekliyoruz. Müsaadenizle.

0: Aman, aman, aman dikkat edin çocuklar! Harika bir poz yakaladım. İki saattir uğraşıyoruz ama bu poza değer. Daha canlı bakayım bakayım, daha canlı bakın. Daha canlı, sırtın güzelce ne? Günün en harika fotoğrafı olacak. Çekiyorum.
1: Allah kahretsin! O el sallamak nereden çıktı?
2: Ay ne bileyim ben? Kuyruğuna basmışlar gibi ne bağırıyorsun? Bir daha çekersin, hadi hazırım.
1: Peki, peki!

0: Oh, siz miydiniz? Yaralanmadınız ya.
1: Omzum çok fena ağrıyor.
0: Ay. Durun, size yardım edeyim. Kopram çok yakında.
1: Zahmet olacak.
0: İlk tedavinizi orada yapalım. Hadi, tutunun bana. Tutunun.
2: Dikkat kumandan Celi, misafiri de vardı.
3: Ah, ben bakayım.
4: Buyursunlar efendim. Çabuk bana ilk yardım çantasını getir.
5: Olur, baş.
6: Ne oldu bizim kurda? Her zaman içki ve müzik isterdi.
2: Ha, taktik değiştirdi galiba. Önce hafif bir pansuman yapacak.
0: Burası acıyor mu?
1: Yok.
0: Peki burası?
1: Ay, biraz.
0: Ha, şöyle kolunuzu alın. Çok şükür kırık falan yok. Sadece adele ezilmiş. Şimdi çaresine bakarız.
5: Olmadık, ne olacak şimdi? Ha, buldunuz mu?
1: Ne oldu çocuklar, otelde mi Bahar? Henüz dönmemiş, siz de bulamadınız
5: Hayır, bulamadık. Ah, eşek ya, kafam! Ya. Deniz açılmasına izin vermeyecektik. Hı
4: hı. Hemen aramaya çıkalım.
5: Hadi.
1: Hadi. Çok rahatladım, teşekkür ederim.
0: Kısa sürede iyileşirsiniz, merak etmeyin.
1: Sağ olun.
5: Bahar! Allah kahretsin!
1: Bahar!
0: Şimdi nasıl?
1: Eskisi kadar acımıyor, artık gidebilirim.
0: Yo, sakın ha! Bu gibi vakalarda kesin istirahat şart.
1: Mutlaka otele dönmem gerek. Bugün Acar'la Ayten'in nişan töreni vardı.
0: Önce şöyle oturun. Tehlikeli dönemi atlatınca sizi otele ben götürürüm.
1: Sağ olun, size de dert oldum.
0: Rica ederim, eviniz gibi rahat edin lütfen. Bir içki alır mıydınız?
1: Evet, fena olmaz.
0: Oğlum!
7: Bu kıza bir şey olursa içim yanar.
5: Sanki cenaze arkasından konuşur gibisiniz. Bırakın laf etmeyi, hadi bağırın, hadi! Bahar!
8: Tekrar alır mısınız efendim?
6: Tabii, ama böyle tadımlık getirme. Özel bir servis hazırla, bol, çeşitli.
8: Derhal efendim.
0: Neden güldün?
1: Bu şahane tekne, hizmetkarlar, kaptan...
0: Gülünç mü geldi sana?
1: Halimize gülüyorum. Sana iş teklif etmiştik. Kim bilir senin de ne komiğine gitmiştir.
0: Yo, hoşuma gitti. Bir gün evet dersem hiç şaşırma. Çünkü senin yanında olmak güzel bir şey.
1: Arkadaşlarım beni arıyorlar.
0: Sen otur, ben bakarım.
5: Bulduk.
0: Özel servis iptal edilsin. Müzik de başlamasın. İkinci bir emre kadar da ortaya çıkmayın. Çünkü pişecek aşa su katanlar var.
5: O pes, vallahi pes, pes doğrusu Bahar, pes!
7: Kız, vallahi çok gamsızmışsın sen doğrusu.
1: Meraktan öldük yahu.
7: Niye merak ediyorsunuz? Boşuna telaşlanmışsınız. Üzerime doğru gelen motordan korkup dengemi kaybedince... sandaldan düşerken omzum incindi.
5: Hangi ayı motorlu üzerine doğru geldi?
0: Ben.
5: Özür dilerim tabii. Kaza geliyorum de.

0: istemez.
1: Fikret Bey olmasaydı şimdi çoktan boğulmuştu.
2: Sağ olsun, bu sıcak havada da tabut taşınmazdı yani.
1: Senin ağzından da hayırlı bir şey çıkmaz mı yahu? Hadi çocuklar, otele dönelim tamam. De nişan için hazırlanalım.
3: Sizi bırakamam çocuklar. Çünkü birazdan hava patlayacak.
4: O zaman da benim nişanım yatar.
0: Kötü hava şartlarından biraz erteleriz canım, değil mi?
4: 6 aydır erteledin zaten.
0: Aa, öyle mi?
3: Ertelemenize gerek yok. Nişanı burada yapabiliriz.
0: Olmaz kardeşim. Bir kere müzik lazım.
3: Tedarik ederim.
0: Ya içkiler? Biz acayip içki içeriz.
3: Bol miktarda bulunur teknemde.
0: Bir garson falan da lazım.
3: En iyisi mevcut.
0: İyi ama birader, sen kimden yanasın?
3: Sevenlerden yanayım.
0: Hepsi tamam. Peki, yüzükler ne olacak yüzükler?
4: Onlar da çantamda cici.
0: Arkadaş, işte buna kurt kafanı derler. Nişanlanıyoruz anasını satayım.
3: Konuşmasını beceremem. Kısa kesip başınızı ağrıtmayacağım. Evlilik denen kutsal olayın birbirini seven bu iki gencin nişanını ilan ediyorum.
2: Geçmiş olsun kardeşim.
4: Bravo, bravo.
1: Acar, heykel gibi durmasana, sarılsana Ayten'e.
2: Herif sanki idam sehpasına çıkıyor. Sırıt ulan biraz.
4: Acar.
3: Tebrik ederim.
4: Sağ olun.
3: Tebrik ederim.
0: Sağ ol kardeşim. Bana attığın bu kazı, pardon, bu iyiliği ömrüm boyu unutmayacağım.
3: Mutluluğunuzda payım olduğu için sevinçliyim. Müzik.

0: Ne oluyor bunlara be?
1: Şişt, çocuklar bakın.
0: Evet çok güzel çocuklar. Sakın bozmayın. Harika bir poz bu. Çekiyorum. Bahar. Sprey reklamı yapıyoruz. Yüzündeki ifade mahkeme duvarı gibi. Bahar, Bahar!
2: Ne oldu? Bana mı dedin?
0: Yok canım. Dağlara taşları söylüyorum. Ne oluyor sana kız?
2: Hiçbir şey olmuyor.
3: Bana kalırsa deniz havası çarptı.
4: Onu neyin çarptığını biliyorum ama hadi neyse.
2: Hey bakın!

0: Kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol.
2: Sağ ol. Bizim de işimiz bitmek üzere.
1: Tabii. Ne? Ne bitmesi? Ya daha başlamadık ki bitsin. Yeni başladık.
2: Allah'ım.
0: Bir yorgunluk içkisi ikram edebilirim teknemde.
1: Aman bizim olmaz. Aman olmaz. Aman senin tekne doğru. Bir defa fazla geldik, nişanlandık. İkinci defasında nikaha basarsın, yok olmaz. Olmaz, olmaz. En iyisi mi sen bizim misafirimiz ol, peder bey.
0: Sağ ol damat bey. Davetine memnuniyetle geleceğim.
1: Elif'e bak be! Şaka yaptım, ciddi sandı.
2: Ya çizme canım, nişanı bedava yaptım, bari bu gece para harca.
0: Siz hemen İstanbul'a dönün. Bu akşam bir misafirim gelecek.
3: Erkek misafirleriniz mi?
0: Hayır hanım.
4: Keman çalmamı istemiyor musunuz?
3: Ya servisi kim yapacak?
0: Bu bildiğiniz misafirlerden değil. Sizlerden sıkılabilir.
5: Ha, bak öyle fazla sormayın. Bu patronun yeni bir taktiğidir.
6: Tamam abi, sen hiç merak etme.

0: Ben size demedim mi? Kafa var bende, kafa!
1: Adam taş getirdi sanki, felç oldu, felç!
2: Her numaraya yatıp herifi bahardan uzaklaştırmalıyız. Hiç gözüm tutmadı herifi çocuklar.

0: senin verdiğin fikre bak.
1: İşi uzatıyoruz ya. Adamı yarın çekim dümeniyle tepeye çıkartalım. Kıçına bir tekme, oldu bitti.
2: Aman ne keskin zeka, bir caniyle nişanlanmışım da haberim yokmuş.
3: Hey, aklıma bir fikir daha geldi.
0: Söyle bakayım cicim.
3: İçkiye dayanamaz bu adam. Kafayı bulunca dağıtır, rezil olur Bahar'ın gözünde.
0: Yavrum, sözümü geri aldım. Canım benim, canım öperim seni. Canım, canım. Yap, yap, yap, yap, yap, yap. Birazdan görürsün sen, yap. Dans etmenin ne demek olduğunu.
4: Ne o, içki stoku mu?
0: Hayır, içki yarışı. Ara sıra Erol'la yaparız aramızda. Sana da aile boyu ısmarladık.
4: Sağ olun.
1: İçki sert gelirse maden suyu ısmarlayalım ha.
4: Ben tercih ederim.
0: Çok yoruldum peder bey, çarpmasın.
4: Merak etme damat bey. İçkinin erkek işi olduğunu bilirim. Garson!
0: Buyurun efendim.
4: 10 şişe viski daha.
0: Emredersiniz efendim.
5: Lütfen, bu deliler gazoz gibi içerler.
4: Ben de şansımı denerim. Şerefe.
0: Komaya girdiğinde seni nereye yatıralım? Otele mi, yoksa tekneye mi?
4: Zahmet olur. Sarhoş olan sızdığı yerde kalsın. Şerefe.
5: Ne olur yapma, sen uyma bu delilere.
4: Şansımı deniyorum. Şerefe.
6: Var mı içkili benimle yarışacak? Hadi buyurun, varsa gelsin.

0: Bir gecede bütün dünyam değişti.
1: Pişman mısın? Belki içkiliydim gece. Ama sana evlenme teklif ettiğimi hatırlıyorum.
0: Yinelemek zorunda değilsin. Her şey ben istediğim için oldu.
1: İlk erkeğin olduğumu söyleyebilirdim.
0: Ne fark ederdi? İlk erkeğim ve ilk sevdiğimsin.
1: Seni ben de sevdim Bahar. Nasıl oldu bu anlayamadım işte.
0: Sevgin yeter bana. Buna inanmasam bu gecemizi utançla anardım. Oysa mutluyum ve seni seviyorum.
1: Sevileceksin Bahar. Yaşamım boyunca seveceğim seni.
2: Bu kafa beni iki sene idare eder.
3: Nereye baksam hala çift görüyorum.
4: Oh! İçme dedikçe azdım.
5: Bir daha fikir verirsem kör olayım.
2: Aman aman iyi edersin.
5: Günaydın.

0: çocuklar? Geç kalmadım ya.
1: Cevabını kendin ver Bahar. Senin özel hayatına karışacak değiliz. Ama seni mutsuz görmek istemeyiz.
0: Ah, mutluyum çocuklar, ölesiye mutluyum.
2: Bir gün seni gözü yaşlı görürsek, inan ki kendimizi bağışlayamayız Bahar.
0: Beni gözü yaşlı görmeyeceksiniz. Üzerimi değişeyim, hemen işe çıkalım. Erken dönelim. Çünkü kız tarafı olarak biri size görücü gelecek.
2: Kız yoksa Fikret mi?
0: Evet, Fikret. Fikret! Sevgilim! Nasıl şekerim? Sürprizimi beğendin mi? Anladım, kırgınsın bana. İşte özür diliyorum. Hadi affet beni sevgilim.
3: Şey, hiç beklemiyordum.
0: Sensiz yapabilir miyim ben?
3: Yaparsın Serap. Bu konuyu görüşmemiz gerek.
0: Konuşmaya geldim. Geri dönmeye de hiç niyetim yok.
3: Dur şimdi, zamansız geldin. Ben de İstanbul'a dönüyordum zaten.
0: Birlikte döneriz canım.
3: Şey, yani işim bittikten sonra demek istedim Serap.
0: İşinin bitmesini memnuniyetle beklerim.
3: Yo, hayır. Dönelim daha iyi. Kaptan!
4: Buyur beyim.
3: Demir al kaptan, hemen gidiyoruz.
4: Emreder.
0: Sevgilim!
1: Bahar kardeşim! 17 defa saatine baktım. Burada krem reklamı yapıyoruz, saat reklamı değil!
0: Benden bu kadar arkadaş! Aklımın nerede olduğunu biliyorsun.
2: Sahi çocuklar, Bahar'a görücü gelecek, ancak yetişiriz.
1: Hadi söyleyse!
0: Lan şöyle!
1: Bana bakın çocuklar! Fikret'i iyicene terletmeden Bahar'ı vermek yok!
0: Verir miyiz? 7 göbek sülalesini araştıracağız.
5: İnim inim inletelim ergeleyi.
0: Aa, insaf edin be! Eniştenizi fazla üzmeyin ha! Vazgeçerse boğarım sizi! Ben işimi sağlama alayım da ne yaparsanız yapın.
1: Tamam.

0: Fikret geldi mi?
1: Gelmeyecek Bahar.
0: Gelmeyecek mi?
1: Evet. Az önce telefon etti. Seni sordu. Önemli bir iş için İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.
0: Başka ne dedi?
1: O kadar.
2: Resmen atlattı bizi. Ne bir telefon etti.
3: Kaçtı erkele.
2: Ne de bir adres.
3: Hepimizi uyuttu.
0: Sizleri belki uyuttu çocuklar. Ama beni yıktı.

0: Çöl kadar kuru hayatımı sulandırdınız Saadet Hanım. Sıhhatinize.
1: Oo, çok hızlı gidiyoruz Selim Bey. Başım dönmeye başladı. Bu müzik de nereden geliyor?
0: Ah, kalbimin içinden Saadet. Aa,
1: ne kadar şakacısınız beyefendi.
0: Oo, bana artık Selim de. Bu resmiyeti kaldıralım aradan. Daha samimi olalım. Birbirimize sokulalım, hayatımın kadını.
1: Ya, ben hızlısınız derken yalan söylemedim. Daha birbirimizi iyice tanımıyoruz bile çapkın.
0: Aa, pişecek aşa su katma güzelim. Adım Selim, güzeli severim.
1: Demek bu koskoca evde yalnız yaşıyorsunuz.
0: Hizmetkarlarım var. Ha. Çok zengin sayılırım ya. İçelim.
1: Öyle. İçelim.
2: Beyefendi, nereden çıktınız böyle birden?
0: Ya sen nereden çıktın peki?
2: Selim abim tezgah boş kalmasın diye iş koydu da, ne olur kızmayın, onun da canı var.
0: Kim kızdı oğlum, sen devam et bakalım. Nasıl olsa ben uslandım artık.
2: Uslandınız mı?
0: Evet, öyle oldu. Yani birini seviyorum ben. Hadi sen devam et.
1: Allah aşkına Selim, bırak ya, oh! Ay bak, kalbim fena çarpıyor.
0: Ay niye çarpıyor seni, müşrik kollarımda dinlendireyim? Şöyle uzatır.
1: Yok, ben burası daha iyi. Bırak
0: ay burası daha rahat gibime gelmişti ama nasıl istersen.
1: Ay,
0: nasıl
1: bizlerim.
0: İstersen, sana bir içki getireyim hayatım boşalmış bu.
3: Getirdim efendim.

0: İzinden geç döndüğüm için özür dilerim beyefendi.
1: Rica ederim.
0: Buyurun.
2: Aman, aman, zahmet etmeyin.
0: Hanımefendi, içkiye buz emrederler mi?
3: Hayır, içki istemiyorum. Ben artık gitmeyeyim, müsaadenizle.
1: Nasıl arzu ederseniz sultanım.
0: Arabayı hazırlatayım mı beyefendi?
1: Hazırlar.
3: Zahmet etmeyin, evim çok yakın. Hem yürüyeyim de biraz açılırım. Müsaadenizle.
1: Güle güle.
3: Allah'a ısmarladık.
1: Biraz daha otursaydınız hanımefendiciğim. Kapıya kadar buyurun hanımefendiciğim. Güle güle.

0: Kızım, açlıktan ölmek uzun sürer. At kendini balkondan aşağı, kurtul gitsin.
1: Lütfen üstüme varma teyze.
0: Ne demek varma? Sen benim canımsın. Seni üzgün görmeye yüreğim dayanır mı hiç?
1: Bu da geçer teyze.
0: Geçer. Geçer ama deler de geçer. Nasıl kandın o soysuza yavrum? Seni paçavra gibi atmasına nasıl izin verdin?
1: Beni sevdiğini sandım, kapıldım birden. Vedalaşıp ayrılsaydık, böylesine üzülmezdim.
0: Allah büyüktür! Kimse bu herif ayağına dolaşır elbet! Onu eğer parça parça etmezsem, bana da kontak saadet demesinler! Alo! Kim? Bir dakika kızım! Seni Ayten arıyor.
1: Alo! Ne olsun Ayten, bildiğin gibi işte.
2: Israr etme Belma, seninle buluşmama imkan yok. Hayır, sen de gelme Belma!
3: Ne Belma'sı kardeşim, Ayten'im ben! Lütfen çıkın aradan! Hatlar karıştı Bahar!
4: Bahar değil, kara kış!
2: Kabak tadı verdiniz artık, kapatın telefonu, takıldı gene!
1: Beyefendi, lütfen siz kapatın! Bir kerecik olsun insanca davranın, lütfen! Alo! Ayten! Ben Bahar, Bahar!
5: Seni çok merak ediyoruz Bahar! Çocuklar yanımda, Nurten, Erol ve Acar da seninle konuşmak istiyor! İyi misin canım?
6: İyi sayılmam Ayten! Şile anıları kahrediyor beni! Fikret kötü vurdu, fena yaraladı!
7: Bahar bu! Gökte ararken yerde buldunuz, bir mucize bu!
2: İnanılmaz bir olay! Telefondaki kız Bahar'mış meğer!
7: Ve de Şile'deki aşkınız!
2: Sus, sesini çıkarma sakın!
1: Siz beni ikaz ettiniz çocuklar! Keşke sizi dinleseydim! Bu hatayı ben işledim! Gerekirse canıma kıyarım! Tabii Fikret'i de yaşatmam!
8: Alo, alo! Komşu, komşu!
9: Ne komşusu canım, ben Nuri! Ne oluyoruz canım, kaç kişi konuşuyor şu telefonda?
10: Özür dilerim beyefendi, yanlış numara, kapatın!
1: Of! Sen kapatsana beyim, ne laf anlamaz adamsın yahu! Alo! Ayten! Beni duyuyor musun?
9: Al! Alo, ben Acar Bahar! Bilirsin, seni öz kardeşimiz kadar severiz! Hı-hı. Sakın bir delilik yapma! O Fikret hergelisini bulalım yeter! Ya nikah masasına oturur, ya da ölür!
1: Sağ olun çocuklar! Siz takmayın kafanızı! Benim için kan davası oldu bu! Bizim ailede kimsenin kanı yerde kalmamıştır! Yarın görüşürüz!
11: Herkesin selamı var! Senin arkandayız Bahar! Rahmetli pederin Karadağ tabancası duruyor! Fikret'i bulunca istersin benden! Hadi eyvallah!
8: Alo! Alo komşu!
10: Bahar Hanım! Bahar Hanım! Beni dinleyin lütfen! Bahar Hanım, sizinle konuşmak istiyorum!
1: Kim oluyorsun sen be? Telefon röntgencisi! Utan, utan biraz!
8: Bahar Hanım, korkunç bir tesadüf bu! Bir mucize sanki! Ben kimim biliyor musunuz?
5: Kimsin be adam?
8: Ben Fikret, yani Fikret'in arkadaşı İzzet!
1: Ne? Fikret'in arkadaşı mısın? Seni gidi yalancı düzenbaz kart horoz seni!
0: Yürü, taş arabası! Anca varırsın deve!
8: Bahar Hanım, lütfen dinleyin beni! Yemin ederim doğru söylüyorum! Ben Fikret'in en yakın arkadaşıyım!
1: Madem ki yakın arkadaşısın, Fikret'i tarif etsene bakayım!
5: Yaşa!
10: Çok uzun boylu, geniş omuzlu, atletik yapılı, kumral saçlı, gözleri de yeşil!
8: Güzel giyinir, güzel konuşur... Yani acayip çekici bir erkektir! Şile'de tatil yapar, şahane bir teknesi vardır!
5: Yeter, Fikret'i tanıdığınıza inandım!
8: Şimdi sizi de tanıdım! Fikret'in deliler gibi aşık olduğu Bahar Hanım sizsiniz!
1: Evet, Bahar benim! Ama aşık olduğuna inanmıyorum! Beni Şile'de terk edip gitti!
10: Olamaz! Fikret'in altın gibi kalbi vardır! Her şeyi anlattı bana, sizi deliler gibi seviyor!
1: Beni sevdiğine bir inanabilsen!
8: İnanın! Mecnun'un Leyla'yı sevdiği gibi seviyor sizi! Benden hiçbir şeyini saklamaz! Şile'den döndükten sonra hep sizi arıyordu!
5: Fikret'i nerede bulabilirim şimdi?
8: Nerede mi? Tarabya sahillerinde! İnsanlardan kaçıyordu son günlerde! Koşun oraya! Orada denizden gelen sevgilisini bekleyen bir aşık bulacaksınız!

0: İnanamıyorum.
1: İnanılacak gibi değil sevgilim.
0: Nasıl buldun beni? Mucize mi?
1: Evet, mucize. İzzet Bey söyledi burada olduğunu.
0: İzzet mi? Nereden tanıyorsun onu?
1: Sadece tesadüf. Telefonlarımız karışmıştı. Seni tanıdığını söyledi. Önce inanmadım ama doğruymuş.
0: Askerlik arkadaşımdır İzzet. İyi çocuktur.
1: Biraz da çapkın. Daha önce de telefonlarımız karışmıştı. Sayısız kadınla ilgisi var.
0: Vay ahlaksız vay! İnsan tek bir kadını sevmeli. Onu yüreğinde taşımalı. Tıpkı benim gibi Bahar.
1: Beni terk ettiğini sanmıştım. Ölmeyi, öldürmeyi düşünürken seni tekrar buldum.
0: Ben kaybolmamıştım ki Bahar.
1: Neden vedalaşmadan döndün?
0: Sebebi vardı. Her şeyi sana anlatacağım yavrum. Nişanlım gelmişti Şile'ye.
1: Nişanlın mı?
0: Mecburi bir nişanlılıktı bu. Yani istemeyerek nişanlandım onunla.
1: Neden?
0: Bana aşık olmuş. Kendisine yüz vermedim. Sonra intihar etti.
1: İntihar mı etti?
0: Evet, hem de kaç kez. Bana karşı en büyük silahı intihar etmek. Ama artık seni tanıdım. Seni sevdim Bahar. Ayrılacağım nişanlımdan.
1: Peki, gene intihar ederse?
0: Hayır, sanmıyorum. Çünkü onu ikna edeceğim.
1: Hayır, olmaz! Yapamazsın!
0: Yazık oldu Vazo'ya.
1: Nişana atarsan seni de öldürürüm, kendimi de Fikret!
0: Çocukluk ediyorsun. Ben buraya uygarca konuşmaya geldim. Taşkınlık yapma.
1: Beni bırakırsan bütün sosyeteye rezil olurum.
0: Bak yavrum, sen beni bırak öyleyse. Nişanı kafasına attım de, sosyeteye ben rezil olayım, tamam mı?
1: Tamam değil, sensiz yaşayamam ben.
0: Yaşanır yavrum. Anan da vaktiyle öyle dermiş. Ama galiba baban 8. kocası. Sen de unutursun
1: asla
0: beni.
1: Asla! Tek erkeğim sen olacaksın Fikret. Beni de kendini de yakma. Babamın bütün serveti senin olacak, düşün.
0: Düşündüm ve karar verdim. Sana iyi şanslar, mutluluklar dilerim.

0: Alo? Alo? Ben Serap. Dinle beni Sami. Bırak şimdi hürmetlerini sunmayı be adam. Ben intihar ediyorum. Evet. Her zamanki gibi intihar, tamam mı?
1: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
2: Zararlı, ben de yeni gelmiştim.
1: Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
3: Ama acı çekiyorsun.
1: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
2: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
4: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.
3: Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın!
5: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da, sana da yazık oldu.
6: Ağlat, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
1: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
2: Her ne bahasına olursa olsun, boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
1: Hayır.
7: Hicran bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
6: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
5: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
6: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
5: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
5: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te TV4'te.
0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik,
5: abaküs,
4: kasa,
5: marul,
4: kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper kumbara!
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: Şu anda kendimi kuşlar kadar özgür hissediyorum.
10: Ayrılmanız bu kadar kolay oldu demek.
9: Kolay denemez ama onu ikna ettiğime inanıyorum.
10: Kuşlar kadar özgür olduğuna göre artık daldan dala konabilirsin.
9: Evet, daldan dala, çiçekten çiçeğe.

0: Ama seni tanımasaydım, seni sevmeseydim Bahar, benimle evlenir misin?
1: Hayır diyebilecek güç var mı bende?
0: Sen aradığım mutluluğumsun benim. Bakalım parmağına uyacak mı? Arkadaşlarını da düğünümüze davet ederiz yavrum.
1: Teşekkür ederim. Çok kısa bir zamanda en büyük acıyı ve sonsuz bir mutluluğu tattırdın bana.
2: İşte oradalar efendim.
3: Fikret Bey, Fikret Bey! Çok şükür sizi bulabildim.
0: Beni niye arıyorsunuz?
3: Çok feci bir olay oldu. Bağışlayın hanımefendi, ben Doktor Sami. Sizi rahatsız ediyorum.
1: Rica ederim.
3: Gecenizi bozmak istemezdim ama mecburum.
0: Kısa kesin Sami Bey.
3: Haklısınız. Nişanlınız intihar etti Fikret Bey.
1: Aman Allah'ım!
3: Ya, yani şey, evet, intihar. Yani intihara teşebbüs demek istedim. Ancak kurtarabildim Serap Hanım'ı.
0: Tebrik ederim. Güle güle Sami Bey.
3: Ama henüz komada. Devamlı sizin adınızı sayıklıyor. Size rica ediyorum, yanına gidin Fikret Bey.
0: Gidemem.
1: Git ne olur. O zavallının şimdi sana ihtiyacı var. Lütfen Fikret, benim hatırım
0: ama
1: için.
0: Ama Bahar, o kadın...
1: Yalvarırım Fikret. Bir mezarın üstüne yuva kuramayız. Git ona, teselli et. Yardımcı ol. Senin şefkatine ihtiyacı var şu anda.
0: Peki ya. Seni şimdi daha çok seviyorum.
4: Bu taraftan buyurun
1: Fikret. Fikret sevgilim. Seni son bir kez görüp ölmek istiyorum.
3: Allah'ım, ne hazin bir tablo. Yalvarırım. Hadi Fikret Bey, onun ilacı sizsiniz. Hadi.
0: Serap, Serap, bak ben geldim.
1: Fikret, sevgilim, geldin demek. Artık ölmek acı vermeyecek bana.
0: Yaşayacaksın Serap. Doktor tehlikeyi atlattığını söyledi.
1: Öyle mi dedin Doktor Bey? Ah, halbuki ben ölüyorum.
3: Yani şimdilik atlattı dedim. Çok kritik bir dönemdesiniz. İkinci bir şokta kurtaramam sizi.
0: Hey, kendine gel doktor, moralini bozuyorsun hastanın.
3: Ben gerçekleri söylüyorum Fikret Bey, sorumluluk alamam. Komadan tam çıkınca, sakin bir otele götürüp kesin istirahat ettirmelisiniz.
0: Şey doktor, acaba evinde istirahat etse daha iyi olmaz mı? He?
1: Olmaz Fikret, bunalım geçiriyorum evimde. Yalvarırım, al götür beni bir yere. Hayatımı kurtar.
0: Pekala. Şimdi uslu uslu yat bakalım, ben yarın gene uğrarım.
1: Bir değil, bin canım olsa hepsini sana feda ederdim Fikret.
3: Tıp adına size teşekkür ederim büyük insan, bir hayat kurtardınız. Oh, ödüm koptu anlayacak diye. Ama her an tehlikedeyim. Hele sahte doktor olduğumu anlarsa parçalar beni. Çok korkuyorum.
1: Bu dolgun çek herhalde korkunu azaltır dostum.
3: Ah, tabii, tabii.
1: İş iştir Fikret, git sevgilim.
0: Senden ayrılmak istemiyorum ama.
1: Çocuk olma. Sen bir iş adamısın ve işin kutsaldır.
0: Benim için sen kutsalsın.
1: Teşekkür ederim. Yolculuk ne zaman?
0: Hemen. Senden ayrılabilirsem tabii.
1: Ayrılacaksın, ben tembel koca istemiyorum. Serap iyileşti mi?
0: İyileşti gibi, hem bana ne canım?
1: Güzel mi bari?
0: Yok canım, kısa boylu, şişman, badi badi, kompleksli bir kız.
1: Vah vah, bunca yıl iyi sabretmişsin.
0: Anlattım ya sana, sık sık intihar ederdi.
1: Ayrılmaman için başka bir neden daha yok mu?
0: Yok sayılmaz. Babasıyla iş bağlantılarımız da var.
1: Anladım. Gerçeği söylediğin için teşekkür ederim.

0: Vay anam vay! O kadın musalla taşındaki ölüyü bile diriltti. Ah! Ne oluyorsun sen be?
1: Seni öldüreyim de bakalım o kadın nasıl diriltecek görelim. Çocuk olmayın, kıskançlık kötü bir hastalıktır. Kimmiş o kadın Acar?
0: O kadın? Yabancı sayılmaz canım, Serap Hanım. Fikret'in nişanlısı.
1: Yanlışın var. Serap çok çirkin bir kadınmış. Fikret öyle söyledi.
0: Öyle mi? Lafımı geri aldım. Sen boynuzlanmayı kabul ettikten sonra bize şey düşer, şey!
1: Bu işin şakası olmaz Acar.
0: Ciddi olduğunu öğrenmek istiyorsan eline git. Salonlu bir daire tuttular.
1: Vay alçak! Vay yalancı ahlaksız! Gene aldattı beni. Güya iş seyahatine çıkacaktı.
2: Çapkınların silahı iştir kardeşim. Armudun iyisini gene Fikret Bey'imiz yiyor.
1: Yiyemeyecek. Boğazında kalacak domuzun. Acar!
0: He?
1: Bana babanın tabancasını versene.
3: Tabancayı üste koydum. Elini atınca hemen bulursun.
1: Sağ ol teyze.
3: Elini korkak alıştırma. Tabancayı eline aldın mı tetiği çekiver.
1: Olur teyze. Seni gene yalnız bırakıyorum. Sıkılacaksın.
3: Sıkılmam bir tanem. Zaten davetliyim. Hani o kibar bey var ya, beni yemeğe davet etti.
1: Aman dikkat et. Erkeklere güven olmaz. Bir de senin namusunla uğraşmayayım.
3: Korkma sen! Kontak saadeti baştan çıkaracak erkek daha anasının karnından doğmamış! Hadi canikom! Güle güle canım! Hadi müjdeli haberlerini bekliyorum ha!
1: İnşallah! İyi ki geldik sevgilim! Şahane günler geçireceğiz!

0: Sevgili, boğazına mı kaçtı? Ben gidip üstümü değiştireyim bari.
1: Kaybol çabuk, yani çık demek
0: hemen
1: istedim.
0: Hemen dönerim.

0: bana yalan söyledin.
1: Masum bir yalan. Mecbur kaldım. Doktor tıp adına bir fedakarlık yapmamı istedi.
0: Hani Serap çirkindi?
1: Benim için öyle tatlım. Senden başkasını gözüm görmüyor.
0: Öyleyse düş önüme hadi.
1: Sakin ol. Bir skandal çıkarır kendini öldürmeye kalkar rezil oluruz. İki gün sonra postalarım onu, söz veriyorum sana.
0: Senin sözüne güvenilmez ama başka çare yok. Yalnız dikkat et, o ateşe fazla sokulma, yanarsın.

0: Kendimi çok iyi hissediyorum sevgilim.
1: Güzel. Madem ki iyisin, dönelim.
0: Dönersek gene hastalanabilirim. Ben senin yanında iyiyim hayatım. Peki sıcak burası. Hadi ceketini çıkart da rahat ol.
1: Ya ben donuyorum. Çok feci soğuk burası. Donuyorum.
0: Ama terliyorsun.
1: Ateşim vardı ondan. Hastalanıyorum galiba.
0: Dur ateşine bakayım. Bir şey yok. Demir gibisin. Neyin var hayatım? Niçin titriyorsun?
1: Üşüyorum dedim ya.
0: Yatağa girerim istersen. Ha? Hadi.
1: Bu yatağı mı?
0: Hadi.
1: Ama ben bu yatağa girersem ölürüm.
0: Aa, nereye gidiyorsun?
1: Ama saunaya daha da ter atamazsam koşarım.

0: Bu mesele artık namus meselesi oldu beyim.
1: Oh, dur Bahar, namusla ne ilgisi var bunun?
0: Ben kendi namusumdan söz ediyorum. Göz göre göre dur boynunuzda kalasın beni.
1: Tövbe de, Serap'ı bir kadın olarak değil, bir hasta olarak görüyorum.
0: O kadın seni yatağına çekmeden iyileşmez aslanım.
1: Ben çocuk değilim yavrum. Bu gece onunla masum bir yemek yerim ve başımdan savarım onu.

0: acaba otelde yeni evli bir çift mi var?
1: Öyle sayılır. Serap Hanım nişanlısının doğum gününü kutlayacak, anlarsınız ya.
0: Müzik ruhun gıdasıdır sevgilim.
2: Gıdaya ihtiyacım yok. Yok, üstüme gelme.
0: Sinirlerin bozuk senin.
2: Nerem sağlam ki? Kendimi iyi hissetmiyorum, ölebilirim. Yani ecelimle değil, çabuk hazırlan, dönüyoruz.
0: Fikret! Çok nefis bir yemek yedim.
3: Afiyet olsun canım. Hadi içelim.
0: Yok, yeter artık. Sen de sarhoş oldun sevgilim.
3: Beni sen sarhoş ettin. Aklımı başımdan aldın. Komalara soktun güzelim.
0: Ağzından bal akıyor. Yoksa yalan mı bu sözlerin he?
3: Ben hiç yalan söylemem hayatım. Hadi şerefine.
0: Afiyet olsun. Madem ki uşağın izini, sofrayı ben toplayacağım.
3: Yo, benim işim o. Yani uşak filan gelmeyecek de.
0: Kovdun mu yoksa? Aman zaten hiç de uşağa benzer bir hali yoktu.
3: Uşak değil de ondan.
0: Ne demek o?
3: Asil bir adamdır kendisi. O kadar asildir ki benim yerime kendisi uşaklığı üstlendi.
0: İçki komasına girdin galiba. Neler saçmalıyorsun sen?
3: Esas uşak benim Saadet. O evin sahibi Fikret Bey'dir. Nişanlısı intihar etmişti, bir otele götürdü. Hani fabrikatörün kızı var ya Serap, işte onu.
0: Yoksa şu zengin kızı Serap mı nişanlısı?
3: Ta kendisi.
0: Ya Serap demek. Beyin çok çapkın galiba.
3: Acayip, dişi sineği bile kovalar. En son sevgilisi de Bahar.
0: Bahar mı?
3: Bahar, kıza iyi dümen yapıyor Allah için. Telefonda takıştığı kızı mışıl mışıl uyutuyor. Fikret oluyor, İzzet oluyor.
0: Ya! Ya!
3: İşte böyle Saadetciğim. Sana gerçekleri anlattım, kandırmaya gönlüm razı olmadı. Beni öpmeyecek misin?
0: Öpeceğim, nonuşum!
3: Bu ne biçim öpüş Yanikom?
0: Irz düşmanları böyle öpülür, pis herif!
3: Saadet, dur bir dakika!
4: Ne oldu ya? Bunca yıl staj gördün. Bir hatunu memnun etmesini öğrenemedin mi?
3: Anlamadım ki. Demek dürüst olmamak lazım bu dünyada. Yalana devam etseydim, şimdi hamileydi Saadet Hanım.
0: Demek ki o evden 3 ceset çıkacak teyzeciğim. Fikret, İzzet ve Selim. 3 değil, 2 ceset kas kapalı. Fikret ve İzzet aynı kişi. İyi ya işte. Fikret'i 2 defa öldüreceğim. Bir kurşun Fikret'e, bir kurşun İzzet'e. Vay anasını be! Hadi sen süt kuzusu Bahar kandın! Ya 40 yıllık kontak Saadet nasıl uyudu?
5: Takma kafanı! Mezarlarına birer de çiçek koyarız, olur biter.
0: Nasıl koyarız kız? İkimiz de koleste olacağız. Başka bir intikam şekli yok mu ha? Ya biraz kafanı çalıştır! Niye ama bu Saadet çürüyeyim ben? Ha? Söylesene! Yok mu? Ha? Yok mu?
5: Var teyze. Önce kırılan gururumuzu kurtaracağız. Sonra da dan dan dan!
2: Alo? Alo? Evet benim İzzet. Nasılsınız Bahar Hanım? İyi ki aradınız. Ben de Fikret'le beraberdim, her şeyi anlattı. Çok üzülmüş. Galiba biraz sizi kızdırmış. Kahroluyor zavallı. İyi çocuktur çünkü.
6: Evet, iyi ama biraz büyükçe bir çocuk.
2: Nasıl yani?
6: Yani yaşlıca diyorum. Aramızda bir hayli yaş farkı var. Size güvenebilirim değil mi?
7: Tabii, biz dert ortağıyız. Ağzım da çok sıkıdır.
6: Çok iyisiniz İzzet Bey. Galiba ben biraz soğudum Fikret'ten. Yani dengim değil, birbirimize uyamıyoruz.
0: Neşe kız.
2: Kim demiş canım? Sanki birbiriniz için yaratılmışsınız.
6: Ama siz beni tanımıyorsunuz ki. Nereden bileceksiniz? Ayrıca bir sırrım var.
7: Söyleyin lütfen, benden laf çıkmaz.
6: Biri benimle ilgileniyor. Çok genç ve çok yakışıklı bir delikanlı.
2: Sakın ha! Aman Bahar Hanım, yanlış bir şey yapmayın. Gençlerden hayır gelmez.

0: ayrıca benim arkadaşım 40 tane genci cebinden çıkartır.
1: Aa, hiç sanmam. Bu delikanlı acayip bir şey. İnanın pazıları benim belim kadar kalın.
0: Fikret'in de pazıları fena sayılmaz hani. Hem saçmalıyoruz galiba. Fikret'i sevdiğiniz belli.
2: Seviyordum ama neyse. Acaba onunla konuşur musunuz? Yakın arkadaşınızdır.
1: Ayrılmak istediğimi siz söylerseniz daha münasip olur.
0: Hayır, hayır söyleyemem. Sen de kendini ateşe atma. Yanarsın kızım, yanarsın vallahi.
1: Evet, belki yanarım. Ama hiç değilse fırında yanarım. Oh. Fikret gibi küllenmiş mangal ateşinde değil. Ay, sizin de başınızı ağrıttım. Ben onunla konuşurum. Siz bir şey söylemeyin. Hoşça kalın İzzet Bey.
3: Oh! Yaşasa o canım! Şimdi fidini aldı domuz!
1: Aldı ya, aldı!
4: Beni mi çağırdınız efendim?
0: Evet, söyle bakalım. Nasılım ben? Yaşlı mıyım?
4: Pek de genç sayılmazsınız yani.
0: Defol!
4: Defol! Defol dedim!
5: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Herhalde beni.
5: Hayır, ikimizi. Acaba ayrılsak mı?
0: Saçmalama bana.
5: Yo, çok mantıklıyım. Uygar insanlar gibi konuşalım. Sen tekrar saraba dönsen iyi olacak.
0: Ben o defteri çoktan kapadım. Sende bir şeyler var Bahar.
5: Yo, sana öyle gelmiş.
0: Niye devamlı saate bakıyorsun?
5: Saate neden bakılır canım?
0: Ama her saniyede bir bakılmaz ki. Randevun mu var?
5: Evet.
0: Kiminle?
5: Yani bizim çocuklarla çekim hazırlığı yapıyoruz da... hatta geç bile kaldım.
0: Dur biraz. Gece ne yapıyorsun?
5: Vallahi ben erkenden yatacağım.
0: Telefon numarası ver bana.
5: Ne yapacaksın?
0: Hiç, belki ararım.
5: 49-20-15. Ama erken ara.
0: Neden erken canım?
5: Ay, uyandırmaman için söylüyorum, hoşça kal.
0: Dur biraz. Şirkete mi gidiyorsun?
5: Öyle dedim ya, istersen sen de gel.
0: Yok, gelemem. Toplantıda bulunmam lazım. Güle güle. Hı hı.

0: Nasıl?
1: Bak, göbek attırıyor. Nasıl, beğendin mi?
2: Fena değil. Acaba daha irisini bulamaz mıyız çocuklar?
1: Bundan daha irisi ancak ayı olur.
3: Aman Bahar, bunu buluncaya kadar canımız çıktı zaten.
2: Nereden buldunuz?
4: Ormandan.
2: Şakanın sırası değil Erol.
4: Ormandan bulduk ya, biraz gerizekalı. Tarzancılık oynuyormuş.
3: Vallahi doğru Bahar.
4: Yaptığımız tahkikatta öğrendik. Dedesi de meşhur Manisa tarzanıymış.
2: Neyse, idare eder. Şartları konuştunuz mu?
1: Konuştuk. 500 lira yemeği alacak. Yemesi içmesi sana ait. Ne dersen onu yapacak. Hı. Fazla konuşmayacak. Zaten konuşamıyor, yumurdanıyor.
2: Tamam çocuklar, bu geceden itibaren işe başlasın.
3: Bu kadar çabuk mu kız?
2: Hı-hı. Öyle tahmin ediyorum.
5: Alo, Bahar Hanım'ı rica ediyorum. Ben Fikret.
6: Uyuyorlar efendim.
5: Lütfen uyandırın hanımefendi.
7: Uyandıramam Fikret Bey. Yarın arayın, kapatıyorum.
5: Alo, kafa mıyım? Mutlaka konuşmalıyım, aksi halde ben oraya geleceğim.
7: Gelmeyin! Gelmeyin çünkü evde yok! Ay, ağzımdan kaçtı! Bari doğrusunu söyleyeyim, diskoteye gitti arkadaşlarıyla! İyi geceler!

0: Yok, ben değilim. Hani evde uyuyacağını söylemiştim.
1: Maşallah, ne güzel kıvırıyorsun.
2: Ağzın topla, terbiyesiz! Bunun adına dans derler, dans! Anladın mı, ayı?
3: Lütfen tatsızlık çıkartma, sana gerçeği anlatacaktım.
0: Gerçek dediğim bu ayı mı?
3: Saçmalama, yarın konuşuruz her şeyi.
0: Hayır, şimdi konuşacağız. Yürü! Yürü diyorum sana!
3: Bırak beni!
1: Sen de yürü, hadi yürü!
3: Karışma sen! Bırak beni diyorum sana, bırak!
0: Yürü!
4: Ulan moloz, ne biçim tarzansın sen? Haydut Jane'i kaçırıyor, sen uyuyorsun! Ayı ol ayı!
3: Bırak kolunu!
5: Jane! Bu da! Bu da!
0: Başkan olmaktan da, damadın olmaktan da vazgeçtim.
3: Bunu yapamazsın Fikret! Yoksa intihar ederim.
0: Buyurun küçük hanım. Tepe üstü atlarsanız daha sağlam olur. Hadi! Üç kağıtçı o doktoru sakın gönderme bana, yoksa onu gerçek bir komaya sokarım. Seninkiler gibi sahte olmayan bir komaya. Anladın mı?

0: Kim ararsa yokum.
1: Başverin.
2: Ahlaksız, namussuz, şerefsiz köpek!
3: Ah sebebi hayatım, beni yanlış anladın.
2: Nasıl buna cevap verme, anlaşılmaz mı? Paçılır
4: dur teyze, buraya kavga etmeye gel.
2: Ne yapalım yani, bu herifi gördün mü cinlerin tepene toplanıyor beni.
3: Bir dakika başım.
2: Nerede o muhabbet tellallığı yaptığın sahtekar patronlar?
3: İçeride.
2: Nerede?
3: İçeride sebebi hayatım.
2: İçeride. Hayat deme bana! Yürü kız!
5: Aa, beyefendi, kemancınız!
2: Ve boynuzlu uşağınızla yeni bir av mı bekliyorsunuz?
0: Hayır, hayır Bahar! Beni yanlış anlama! Ben seni çok seviyorum!
5: Sus! Sen yaman bir yalancı, ciddi bir zamparasın! Tanıştığım günden beri beni aldatıyor, devamlı yalan söylüyorsun! İkili hüviyetle İzzet Bey, Fikret Bey diye beni uyutmaya kalktın! Ama işte böyle! Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış!
0: Bahar! Ne yalan söyledimse seni kaybetmemek içindi.
5: Yalan!
2: Bana da uşak dümeni yapmıştı!
3: Sevgilim, ben sana hakikati itiraf etmedim mi?
2: Sus, sus ulan! Sevgilimmiş! Ulan ben kala kala, senin gibi muşmulu suratlığa mı kaldım be?
3: Ay, o güzel ağzın laflar hiç yakış...
5: Teyze, lütfen uzatma! Fikret beyefendi, ben evleniyorum. Bunu bildirmek için geldik. Bir daha yolumuza çıkmayın!
0: Bahar, lütfen beni dinle.
2: Yakında nikah davetiyenizi de göndereceğiz.
5: Hem daha evvel de söylediğim gibi, bizim yaşlarımız birbirine uygun değildi. Ben genç bir kız.
2: Sen de kart bir horoz!
5: Değil mi İzzet Bey? Ay pardon, Fikret Bey!

0: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
1: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
0: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te TV4'te.
2: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: orada motive. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Amca ben Fatma'yım.
7: Nusret Bey'in kızı mı?
6: Evet.
7: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
8: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
9: Yakında baba olacaksınız.
6: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
8: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
9: Yakında her şey düzelir.
10: Sağ ol abi.
6: Arabada çantanızı unutmuşsunuz. Çok

0: çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım.
1: Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
2: Fatma'nın ağı tuttu baba.
3: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
3: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
2: Fatma nerede Mehmet?
1: Bilmem, gitmiştir herhalde.
2: Nereye gider canım?
5: Güzel şoför. Bugün 18'de TV4'te.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Sadece durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Yaptın.

0: benim kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Ne demişler? Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Mümkün yok. Ben saadetsiz yaşayamam. Kurunun yanında yaş da yanarmış.
7: Bana bak oğlum, karı seni yaşlı buluyor.
6: Seninki de öyle Allah Allah demiyor yani.
7: Üzüleceğimi sanıyorsa yanılıyor.
6: Ne demezsin? Benden utanmasan ağlayacaksın be.
7: Ağlamayan çocuğa meme vermezler oğlum.
6: Saadet bana bir öpücük versin. 6 ay ağlamazsam ekmek çarpsın.
7: Ağlayıp da gözden mi olalım yani?
6: Peki ne yapmak lazım öyleyse?
7: Tezgahı kurup iş koyacağız. Hadi Cemil'e haber ver hemen.
6: Pes doğrusu. Hala gözün çöplükte be adam.
7: Evet, çöplükte ama kendi çöplüğümüzde aslanım.
6: Anladım.
7: Ya. Var mısın?
6: Var mı anasını sen?

0: Vallahi de onlar, billahi de onlar geliyorlar.
1: Gelecekleri işte varsa görecekleri de var. Sakın yumuşama teyze, gün bugündür.
0: Ama yumuşar mıyım kız? Ay vallahi billahi kapıyı zorluyorlar. Ne yumuşun, ne olacak şimdi?
1: Yaklaşmayın, yakarım dedim!
2: Yaktığın yetmedi mi kız? Seni almaya geldim! Ben de seni alacağım Saadet!
0: Şüş! Pazardan domates mi alıyorsun hıyarası?
1: Defol lan! Yoksa ateş ederim!
2: Beni dinlersen ateş etme yavrum! Çünkü ölü bir damat hiçbir işe yaramaz!
3: Damat mı?
2: Evet! Sen de benim gelinimsin! Hop!
0: Bırak beni! Ay, ay, yerimi kıracağım, dur! Ay, bırak!
2: Hadi bakalım, sus, sus şimdi gidiyoruz!
0: Rejim
2: yaptın. Ne rejim be?
0: Zayıflayacaksın.
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Hayat müşterektir, ne yapalım?
2: Hayat müşterektir, hadi!
0: Ay be, tamam!

0: de Sıla Bilgini Tokgöz.
1: Annem mutfakta programından sevgiler.
0: Evet Ela'cığımla sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım yine bugün sizler için çok sevdiği iki tane tatlı tariflerinden hazırladı. Birbirinden lezzetli hepsi. Neydi onlar Ela'cığım?
1: Avokadolu puding ve çikolatalı pasta.
0: Evet, özellikle çikolatalı pasta onun favorisi. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. İlk önceki tarifimiz avokadolu muzlu pudingle başlıyoruz. Ela'cığım bizim için önce malzemeleri saysın bakalım.
1: Muz, avokado, naple, antep fıstığı, bal.
0: Evet, gerçekten çok pratik, çok da lezzetli bir puding yapacağız. O kadar da faydalı ki aslında, çünkü avokado kullanacağız burada. Folik asitten çok da zengin, potasyumdan zengin muzumuz, protein içeriği yüksek labne peynirimiz var. Ve doğal bir tatlandırıcı olan da bal kullanacağız şimdi. Ela'cığım istersen sen bana muzları birazcık doğra, ne dersin?
1: Tamam.
0: Doğrayalım mı onları? Getir bakalım kesme tahtanı oradan. Doğramaya başlayalım. Getir. Getir getir, hızlanalım birazcık.
1: Bu büyük olan
0: evet,
1: mı?
0: Evet. Başlayalım mı şimdi?
1: Ben bu büyük olanı da kesemem.
0: Evet. Biz zaten şimdi burada sana uygun olan bıçakları kullanıyoruz. Çocuklarda kullandığımız bıçaklar bu şekilde. Ela'cığım onları bize onunla kessin bakalım.
1: Anne bu neye benziyor?
0: Kesebilirsin. Hadi başlayalım ama artık. Kesmeye başlayalım bir tane. Sonra biz avokadoları küçültelim. Ben onu elimle de keserim. Burada olgun bir avokado kullanacağız. Biraz daha küçülsün diye ben onları da doğrayacağım. Ela'cığım da bize muzları doğruyor şimdi.
1: Büyük büyük de doğrayabilir miyim?
0: Tabii büyük doğra, zaten problem yok. Doğru onları. Burada tabii ki meyve olarak sadece muz olması şart değil. Hani avokadoya muz daha çok yakıştığı için biz burada muzu tercih ettik. Farklı bir meyve opsiyonu da olabilirdi. Alalım bir tane artık. Teşekkür ederim. Şimdi Ela'nın da en sevdiği peynirlerden olan ve tatlı... Ay döktüm onu. Ve tatlı tariflerinin de en çok yakışanı aslında peynir olarak da labne peyniri oluyor. Buna şimdi labne ekleyeceğiz. Ekleyelim mi? Ver bakalım.
1: Ben ekleyebilirim.
0: Tabii ki. Al.

0: Bunu da koy. Tutayım istersen. Sen de içine ekle. Hepsini ekle. 100 gram kadar labne peyniri kullanacağız burada. Evet, isterseniz burada süzme yoğurt da olur bu arada. Hani eğer labne tercih etmek istemezsek balı da alalım mı içerisine? Sen içine balı da dök güzelce.
1: Üzerine de bu mu?
0: Onu en son yaptıktan sonra süslemek için. Üzerine.
1: Ben üzerine dedim.
0: Doğru. Dök bakalım balımızı. Bal da doğal bir tatlandırıcı aslında alternatifi burada. Şeker kullanmak yerine tercih ettiğimiz bir şey. O yüzden de çok lezzeti artıran bir faktör. Misin? Çok güzel oldu. Ne yaparım?
1: Kaşıkla ekler misin dedim.
0: Evet, ekledim zaten. Şimdi bunu blenderdan güzelce geçireceğiz. Sonra işte çıkan güzel bir karışım olur. Bunu ister hemen de yiyebilirsiniz bu arada. İsterseniz hani bir miktar belki soğutmak istersek daha da lezzetli hale gelebiliyor. Hemen bunu başlayacağım. Şimdi bunu da takalım. Kilitlenecek. Blender zamanı.

0: hazır görünüyor. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar böyle güzelce çektik blenderımızdan da. Açalım bakalım ne bekliyor bizi. Aynen. Oo, Ela çok güzel olmuş.
1: İçinde bir şey geziyordu. Efendim? Ben görüyorum. İçinde bir şey geziyordu.
0: Gördün mü?
1: Avokadonun şöyle bir kabuğu
0: gibiydi. Şimdi sana bu kapları getireyim istersen. Sen de bana oradan antep fıstığını getir. Üzerine süsleme yapacağız çünkü.
1: Evet. Keşke antep fıstığından sonra azıcık badem koysaydık. Güzel olmaz mıydı?
0: Aslında olurdu bak. Güzel alternatif. Ela'nın dediği gibi isterseniz üzerine badem de koyabilirsiniz.
1: Bundan sonra.
0: Daha koyu bir kıvam elde etmek isterlerse yulaf da ekleyebilirler. Böyle güzel bir...
1: Yulaf daha mı koyu yapar?
0: Daha koyu bir kıvam haline getirebilir, evet.
1: Bunu da aynı kıvamda yap.
0: Evet, bu da biraz da ben bu kıvamı da seviyorum ama. Biraz böyle donduğu zaman gerçekten bir dondurma gibi de şey alıyor, hal alıyor. Tam eşit paylaştırayım istedim ama.
1: Anne hem de dondurmalar şöyle kaplarda da olabiliyor.
0: Evet, tabii işte bu dondurmanın o kaplarda olmuş hali gibi düşün bunu da. Ben biraz döktüm
1: anne,
0: ama evet.
1: Döktüm.
0: Şimdi sen üzerine onların güzelce bir antep fıstığı ekler misin? Evet, çok güzel oldu. Bence bu tarife yeşil olduğu için rengi de antep fıstığı gerçekten çok yakışıyor. Ela'cığım şimdi o süslemelerimizi yapıyor. Böyle sağlıklı bir alternatif oluyor. Özellikle doymuş yağ asidi, belki burada hani doymuş yağ asidi olması sizi korkutabilir ama avokadonun aslında yağı çok güzel bir yağ bu anlamda. Tekli doymamış yağ asitlerinden zengin. Ela şuna da biraz koyabilirsin bir tane.
1: Koyacağım zaten.
0: Evet.
1: Şunu azıcık daha koyayım.
0: Şunu da ekledik.
1: Azıcık daha koyayım.
0: Çok güzel oldu bence ya. O halde Ela'cığımın hazırladığı pudingler, şimdi biz bunları bir dondurucuya götürelim, dolaba koyalım daha doğrusu. Birazcık orada beklesin. O sırada biz buraları toparlayalım ve diğer tarifimiz için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, çikolatalı pasta tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, başlayalım. Bu Ela'nın sizin için seçtiği çok özel, çok güzel, çok da lezzetli bir pasta tarifi. O yüzden mutlaka bunu deneyin, bence bayılacaksınız. Ela'cığım önce sizler için bir malzemeleri saysın bakalım neler kullanmışız.
1: Muz, çilek, çaban benzimi, yumurta, Hindistan cevizi, bir de çikolata sosu.
0: Evet, burada eritilmiş bitter çikolata kullandık aslında. Çünkü tabii ki E vitaminlerinden daha zengin, antioksidan özelliği de var bir miktar kadar da. %70 kakao içeren bir bitter çikolatayı benmari usulü eritmiş olduk bu tarifimiz için. Muzlar asıl burada ana şeker kaynağımız bir noktada. Çilek de yaban mersini ise burada dekorasyon, yani bir süsleme alternatifimiz olacak. Ela'cığım o zaman yavaş yavaş başlayalım. Yine sen çocuk bıçağımızı alalım oradan. Biz yine tariflerimizde mutlaka çocuk bıçağı kullanıyoruz. Muzları yavaş yavaş doğramaya başlayalım. Ne dersin abi, bir tane muzunu? Tarifte 3 tane muzumuz var bu arada. 3 tane muz kullanacağız. İçerisinde 2 tane yumurta ekleyeceğim. Şöyle çekebilirim istersen önünden. Sana eğer rahatsızlık verdiyse ben de bir noktada muzları içerisine atayım. Sen doğra birazcık oradan. Ben de bu şekilde doğramaya başladım. Muz potasyumdan çok zengin. Bir yandan da içerik olarak da aslında şeker içeriği güzel olan meyvelerden bir tanesi. Yani hani bir şeker kaynağı olarak kullanabileceğiniz de bir alternatif olmuş oluyor. Bir yandan da çocukların sevdiği de bir meyve aslında. Tat olarak çok güzel ve bu tip tariflerde biraz daha böyle tarif tutuyor aslında. Hani bir un koymuyoruz çünkü unsuz yaptığımız bir tarif, glutensiz bir tarif aslında. Hani un nerede dediğimiz zaman işte onu bu muz sağlayacak bize. Alayım onları bir tane.
1: Ama sana geri ver çünkü muz kaldı.
0: Evet evet, farkındayım. Onları da doğramak istiyorsun. Onu da sana bıraktım. Onu da doğrayabilirsin güzelce. Muzları doğramasak da olur ama blenderdan geçirirken biraz daha rahat oluyor. Ve Ela muzları doğramayı gerçekten çok seviyor. Süslemek için, yani üzerine kullanmak için çilek olabilir demiştik. Yaban mersini ya da burada orman meyvelerini de tercih edebilirsiniz. Bu yaban mersini, çilek gibi olan meyveler, yani bu orman meyveleri C vitamininden ve antioksidandan çok zengin olan meyveler aslında. Bağışıklığımızı çok güzel destekliyor. Bu yüzden de hani benim çok sevdiğim meyve grupları olmuş oluyor. Mayıs ayı da çileğin çok mevsimi olduğu bir ay. O aylarda daha çok tercih edebilirsiniz. Ela'cığım gibi bitmeye başladı galiba. Burada olduğu gibi olgun muz olsun. Yani rengi biraz daha böyle kahverengiye çalan renklerde olduğu zaman muzun daha çok aroması çıkar ortaya. Ela'cığım bıçağını alabilir misin oradan? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. 3 tane muz kullandık. Biraz büyük boy bir muz kullandık tarif için. Özellikle düşündüğümüzde. Ela'cığım şimdi oradan bana... Ay onu gelemedi. Yumurtaları bana verebilir misin?
1: Ben de
0: ve yine burada bağlayıcı malzeme olarak da yumurta kullanmış olacağız. 2 tane yumurta yeterli oluyor. Evet, Ela onları da eklemiş oldu. Şimdi ben bunları blenderdan geçireyim. Ne dersin? Alayım
1: blenderdan
0: istersen.
1: Blenderdan geçir.
0: Evet, blenderdan geçireyim ki bir tane bir şey olsun. İyice böyle soft bir kıvam almış olsun. Şimdi o halde blenderımıza başlıyoruz.

0: Evet, böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çektik aslında. Onu şöyle koyalım. Sana da vereyim Ela'cığım, gördün mü? Şimdi içerisinde burada bu şekilde böyle pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra o bitter çikolatayı ekleyeceğiz. 150 gram kadar bunu benmari usulü erittik ve içerisine şimdi onu ekleyebiliriz. Koy bakalım. Bir de bana şuradan Hindistan cevizi yanını da verebilir misin? Bir tatlı kaşığı kadar. Yani burada yağ alternatifi çok kullanmamıza gerek yok aslında. Tek tek de alabilirim, çok tatlısın. En azından şöyle bir tatlı kaşığı ölçerek koyalım.
1: Hepsi koyayım.
0: Onun hepsi ölçülü yapıldı. Onu koyabilirsin bir tane. Ekle bakalım. İşte o yüzden Ela'nın en sevdiği tarif bu. Çünkü gerçekten çok güzel bir çikolata ekliyoruz içerisine. Ederim tabii ki. Şöyle yapayım
1: istersen. Sonra karıştıracağız mı bu çikolatayı ekledikten
0: sonra? Evet. Şimdi sen istersen karıştırabilirsin. Ben içine koyayım. Sen güzelce karıştır.
1: En sevdiğim bölüm.
0: Biliyorum. En sevdiğin olduğunu biliyorum zaten. Sen şimdi bunu güzelce bir karıştır bakalım bize. Karıştır şöyle, güzel bir koyu renk olsun. Eğer daha da koyu olmasını isterseniz içerisinde böyle bir yemek kaşığı kadar da ham kakao da ekleyebilirsiniz. O zaman daha böyle koyu, daha kakaolu bir tarif de elde etmiş oluruz. Biraz daha karıştıralım bir tane.
1: Kara dedin, şöyle sen güzelce. Hiç kara olmadı.
0: İşte biraz daha için daha koyu renk istersek şu anda çikolatalı bir tarif olacak. Güzelce bir karıştır istersen onu.
1: Ya ama sen bitirdiğinde ben daha da kara görüyordum.
0: Evet, evde yaptığımız zaman biraz daha koyu bir renk olabilir. O değişebiliyor bazen. İçindeki kullandığımız çikolatanın rengine göre de değişiklik gösterebiliyor.
1: Bence pişince öyle olmuş.
0: İstersen şöyle yapalım birazcık.
1: Bence anne pişince öyle.
0: Evet, pişince de birazcık rengi koyulaşıyor. Ela doğru söylüyor. Bunu herhangi bir kabartma tozu kullanmıyoruz. Çünkü istediğimiz kıvam yumuşak bir kıvam aslında. Şöyle güzelce karıştıralım. Bak gördün mü, karıştırdıkça da rengi biraz daha koyulaşmış oldu.
1: Tahin pekmez.
0: Evet, o renge benzedi değil mi birazcık?
1: Evet, tahin pekmez
0: yani. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz benzedi. Şöyle bir fırın kabımızın içerisine tüm karışımı döktük. Ela'cığım şimdi sen de bunun üzerine bize çileklerle, yaban mersinleriyle bir eklemeler, süslemeler yapabilirsin. En sevdiğimiz aşama aslında Ela ile bu kısım oluyor zaten. Ekleyelim. Şunu alayım önünden. Rahat rahat ekle bize.
1: Yaban mersin.
0: Evet, yaban mersinleri çok güzel. Hakikaten de hani böyle bir enfeksiyona yakalanma riskiniz olduğunda ya da bu tip bir durum gerçekleştiğinde gerçekten antioksidan etkisi çok yüksek yaban mersininin. Burada hani bir yemek kaşığı kadar porsiyon anlamında tüketmeniz de yeterli oluyor zaten. Biraz ben de çileklerinden yardımcı olayım mı sana?
1: Evet.
0: Evet, ekle bakalım onları da. Evet, öyle de koyabilirsin. Onlardan da ekleyebilirsin. Çok da lezzetli oluyor. Hem de renk olarak böyle hani kırmızı meyveler, mor meyvelerin hakikaten de rengi çok güzel oluyor. Bu tip tariflerde de yakışıyorlar. Eline çok sulu gelmiş olabilir. Evet, her yerini dağıtabilirsin öylece. Böyle bir pasta kıvamında olacak. Aşağı yukarı 170 derece kadar fırında böyle 24-25 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor aslında. Yani çok uzun tutmayın. İçinin biraz böyle yumuşak böyle bir kıvam olmasını istiyoruz. Kek kadar değil de.
1: Ya ben şimdi çok
0: hakikaten
1: oldu.
0: O pasta kıvamını istiyoruz.
1: Azıcık da çilek koyayım.
0: Evet, ben de sana yardım edeyim.

0: şöyle. Bence çok güzel oldu. Ne diyorsun? Onları da ekledik, kenarlarına döktük. Elacığımın güzelce süsledi. O süslemeyi biraz da üzerinden tekrar geçeriz zaten. Çok sulu olmasın bence, yeterli görünüyor. Onu da koyduk. Çok güzel oldu. Şimdi o halde ben fırına gidiyorum ve 170 derece fırında 24 dakika kadar bunu pişirip tekrardan sunumlarda burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Bugün sizlere birbirinden güzel iki tane sağlıklı tatlı alternatifi yaptık. İlk tatlımız muzlu, avokadolu bir pudingti. Gerçekten çok lezzetli, çok da sağlıklı bir tatlı olmuş oldu.
1: Evet.
0: Diğeri ise Elacığımın favorisi neydi Elacığım?
1: Çikolatalı kek.
0: Evet, çikolatalı kek, çikolatalı pasta yapmış olduk. Elacığım onu sizler için tatmak istiyor bugün. Vereyim mi Ela sana, ne dersin?
1: Ver.
0: İstersen tabağını getir. Şöyle çok lezzetli, çok da güzel bir keke, pastaya benziyor bence. Hem kestiğimiz zaman oluşan şeyde kıvamı da görmüş olursunuz bence. Şöyle kesmeyi ve şuradan keseyim güzelce. Hemen tabağına.
1: Oldu mu?
0: Oldu, oldu. İstersen şöyle tabağını oraya koyabilirsin. Bir bak bakalım tadına. Küçülteyim mi şöyle minik bir parça?
1: Yok.
0: Heh, bak bakalım beğenecek misin? Ela şu an bizim için tadıyor. Küçük ısırabilirsin bence.
1: Çok güzel olmuş.
0: Çok güzel olmuş değil mi? Elacığımdan tam not aldık. Geçerli bir not aldığımıza göre ne yapsınlar Ela? Sadece bu tarifi yapsınlar mı?
1: Evet.
0: Evet, bu tarifi mutlaka deneyin. Eminim çok ama çok beğeneceksiniz. O halde ne diyorduk Elacığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Nefse Ümak Oyuncu. 11 yaşındayım, 7. sınıfta okuyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizcedir. En çok yapmayı sevdiğim şeyler ise yüzmek ve paten sürmektir. İlerideki hedeflerim arasında güzel bir eğitim alarak çocuk doktoru olmak var. Ailemle yarışmanızı büyük bir ilgiyle izliyoruz. Bu heyecanımı stüdyonuzda deneyimlemek istedim. Şimdiden diğer yarışmacılara başarılar dilerim.
2: Merhabalar, ben İrem Sıkılıç. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Birinci avukat olmak istiyorum. Hobilerim resim çizmek, kitap okumak, bisiklet sürmek, voleybol oynamak ve yüzmek. Yarışmaya katılmak için sabırsızlanıyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
3: Merhabalar, ismim Ömer Gündoğlu. 7. sınıfa gidiyorum. Ordulu'yum. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, Rubik küp çözmek, film izlemek gibi faaliyetler bulunuyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Mehmet Erençik. 7. sınıfa gidiyorum ve 11 yaşındayım. Hobilerim yüzmek ve futbol oynamaktır. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum ve orada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Mehmet var, ikinci masamızda Hüma, üçüncü masamızda Ömer Ali ve dördüncü masamızda İrem Su. Nasılsınız arkadaşlar? İyi miyiz?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Mehmet'le başlayalım. Mehmet'ciğim, seni daha yakından tanıyabilir miyiz?
6: Merhaba, benim adım Mehmet Eren, soyadım Çiçek. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yüzmek ve futbol oynamaktır. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Biz de seni gördüğümüz için çok mutluyuz Mehmet'ciğim. Peki Mehmet'ciğim, sen ne olmak istiyorsun ileride?
6: Ben büyüyünce avukat olmak istiyorum.
0: Avukat, neden avukat olmak istiyorsun?
6: Çünkü hukuka, sözele daha yatkınım.
0: Hı hı. Bütün hayallerin gerçek olsun Mehmet'ciğim. Teşekkür ediyoruz, başarılar ve Hüma hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım daha yakından.
7: Adım Nefse Hüma Koyuncu, 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizce. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum.
0: Neden çocuk doktoru olmak istiyorsun Hümacığım?
7: Çünkü çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyorum.
0: Çocuklarla ilgilenmeyi çok sevdiğin için çocuk doktoru olacaksın. Senin de hayallerin gerçek olsun. Başarılar diliyorum. Ve Ömer Ali, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhabalar, benim ismim Ömerli Gündoğdu. 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında bisiklet sürmek, Rubik küp çözmek, film izlemek gibi faaliyetler bulunuyor. Orduluyum. Yarışmanıza katıldığım için çok mutluyum.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Peki sen ne olmak istiyorsun?
8: Bilim insanı olmak istiyorum.
0: Bilim insanı. Neden bilim insanı?
8: Deney yapmayı çok seviyorum. Evde de deneyler yapıyorum.
0: Nasıl deneyler yaparsın Ömer Ali?
8: Mesela evde bir kere kendinden bulaşan bir deney yapmıştık. Sonra böyle kurslarımda şeyler yapıyorum. Giden arabalar yapıyorum. Kumandalı araba falan
0: yapıyorum.
8: Harikasın.
0: Tabii dikkatli oluyoruz değil mi deneyleri
8: evet.
0: yaparken? Senin de başarılarının devamını dileriz ve İrem Su hoş geldin.
9: Merhabalar. Ben İrem Su Kılıç. 7. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim kitap okumak, resim çizmek, yüzmek, bisiklet sürmek gibi şeyleri daha çok yapmayı seviyorum. Büyüyünce avukat olmak istiyorum.
0: Avukat olmak istiyorsun.
9: Evet.
0: Neden?
9: Hukuk bölümüne biraz daha ilgim var.
0: İlgin olduğu için. O zaman arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık hazırsak başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Birazcık ses az geldi böyle başlangıç için. Duymuyorum sizi. Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Harikasınız. Mehmet için geliyor harf tablomuz.
6: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. İçeride dediniz ki Eliz abla biz çok güzel bir ekip olduk. Hadi bakalım ekip. Cevabı bulacağız şimdi beraber. Ne olabilir?
1: İrem sıkıcı.
0: Sıkıcı mı doğru cevabımız? Olmadı. Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan anlamındaki kelime. Haklısın sıkıcı. Ama bu kelime ne acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Mızmız.
0: Mızmız mı doğru cevabımız? Bravo. Aman sen de ne çok naz yaptın, ne çok mızmızlandın derler değil mi arkadaşlar? Hüma ile devam ediyoruz.
1: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Çok sayıda türü olan bir sürüngendir. Süremiz başladı.

0: İrem Su.
1: Yılan.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar, yılanlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yılanlar kutup bölgeleri dışında hemen her yerde görülebilen hayvanlardır. Büyüklü küçüklü, renk renk, desen desen 3800

0: 300'e yakın türü bulunuyormuş. Yılanların dili çatallıdır. Peki bu çatal ne işe yarar diye düşünüyorsunuz arkadaşlar? Var mı fikriniz?
1: Koku almaya mı?
0: Koku almaya mı? Tuhaf gelebilir ama havayı koklamaya yarar. Doğru bildin Ömer Ali'cim. Ve işte bu nedenle yılanlar dillerini sık sık dışarı çıkararak havadaki, topraktaki ve hatta sudaki koku moleküllerini toplarmış. Biliyor muydun Ömer Ali'cim?
1: Ya bir yerden duymuştum ama farklı bir kertenkeleydi sanırım. Onlarda da aynıydı. Yön bulmaya yaradı.
0: Doğru ondan bildin. Teşekkür ediyoruz. Ve Ömer Ali ile devam ediyoruz.
1: Babam Salih'in sesi.
0: Salih Bey'in sesi 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir sporcunun resmi müsabakalara katılabilmek için aldığı belgedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması lisans derken Mehmet'ten gelen cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Bu ekip sporla da ilgileniyordu değil mi arkadaşlar? Herkes de var Mehmet.
1: Basketbol.
0: Hüma?
2: Yüzme.
0: Yüzme. Ömer Ali?
3: Plastik.
0: İrem Su?
4: Yüzme.
0: Şahanesiniz arkadaşlar ve İrem Su ile devam ediyoruz.
5: Teyzem Nursen'in neyse?
0: Nursen Hanım'ın neyse 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Kıtaları birbirinden ayıran denizlere verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mehmet.
6: Okyanus.
0: Okyanus mu doğru cevabımız? Ömer Ali elin butona gitti. Sende de vardı cevap galiba. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Mehmet için alalım harf tablomuzu.
6: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Az miktardaki sıvının bir yere küçük küçük dökülmesini ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.
6: Damlamak.
0: Düşündü, taşındı, cevabını verdi. Acaba cevap doğru mu görelim? Bravo. Hüma için geliyor harf tablomuz.
2: Edirne'nin N'si.
0: Edirne'nin N'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Takma saça verilen isimdir. Süremiz başladı.
2: Peruk.
0: Hüma Hanım bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Harf tablomuz Ömer Ali için geliyor.
2: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 50 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. Kara tavuk dalda yatarmış. Dal kırılmış, yerde kalmış. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Zincir.
0: Zincir mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış, yerde kalmış. Dal kırılınca yerde kalmış. Ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Mehmet.
1: Zengin.
0: Zengin mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Zeytin.
0: Ömer Ali.
1: Evet.
0: Elim bir butona gitti, katılıyor musun? Herkes Mehmet'e katılıyor mu arkadaşlar? İrem, Su, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.

0: kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hima?
1: Üç taş.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Oynayan var mı aramızda?
1: Oynadım ben.
0: Ömer Ali ile İremsu oynamış. Cevap da Hima'dan geldi arkadaşlar. Harika bir ekip çalışması. Teşekkür ediyorum size ve Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yaştır. Süremiz başladı.
1: 25.
0: dedi. Doğru mu görelim? Hadi ekip çalışması Ömer Ali.
1: 21.
0: 21 mi doğru cevabımız? Bravo arkadaşlar. Hemen size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplayan ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanan Fatih Sultan Mehmet'in 7 dil bildiği söylenir. Soğukkanlı, cesur, iyi bir idareci ve eşsiz bir komutandı. 21 yaşında İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Saygı ve rahmetle anıyoruz ve Hüma'yla devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Sanatçının parmaklarına iple bağlanarak veya eldiven kullanarak oynatılan figürlerdir. Süremiz başladı.
1: Kukla.
0: 3 kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ömer Ali için geliyor harf tablomuz. Kaldı iki harfimiz, hangisi olsun?
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Giyecek, perde gibi ürünlerde kumaşın içine geçirilen ince kattır. Süremiz başladı.

0: Hüma?
1: Astar.
0: Astar mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ve son harfimiz İrem Su için geliyor.
2: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı. Bir kutu açalım. Hüma?
2: Erzak.
0: Erzak mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turumuz bitti bile. Nasılız Mehmet?
3: Ya çok iyiyim. Heyecanımın tamamını attım.
0: Tamamını attın. Şahanesin.
3: Takım arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir grup oluşturduk.
0: Şahanesin. Teşekkür ederiz Hüma.
2: Yani hiç fark etmedim geçtiğini. Çok hızlıydı.
0: Ömer Ali.
4: Güzeldi. Takım arkadaşlarımıza güveniyorum zaten. Bunu kazanırız.
0: Arkadaşlarına güveniyorsun. Harikasın İrem Su.
2: Güzel geçti.
0: Güzel geçti dedi İrem Su da. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri alalım. Hızlıca Mehmet.
3: 520.
0: 520 olmuş mudur Hüma?
4: 500.
0: 500. Ömer Ali?
4: 460.
0: 460. İrem Su?
5: 450.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç

0: birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramızda 510 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1990. Şahanesiniz. Daha arkadaşlar ısınma turunda 2000'in altına düştük. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Olur.
0: Olur. Olur. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla her zamanki gibi şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar, ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mehmet için geliyor harf tablomuz.
1: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 100 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Kazak, süveter ve tişörtlerin boyun kısmındaki modeldir. Süremiz başladı.
1: Sondaki yaka ama başını bulamıyorum.
0: Gelmedi cevabımız ama Mehmet dedi ki sondaki yaka mı dedi? Bir ekip çalışması yapsak mı acaba arkadaşlar? Düşünelim ne olabilir? Ekip çalışıyor mu şu an? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.

0: Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Ne olabilir? Boyun kısmındaki o modele ne diyorlar? Bir kutu daha açalım.
1: Bisiklet yaka.
0: Bisiklet yaka mı doğru cevabımız? Harikasınız. Şahanesiniz. Hüma ile devam ediyoruz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 150 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız 150 puan. Belgelerde kullanılan yüzün net olarak görüldüğü belli ölçülerdeki resimdir. Süremiz başladı.

0: Vesikalık fotoğraf.
1: Son dakikada gelen bu cevapla kumbaramıza 150 puanı ekler miyiz? Şahanesiniz. Ömer Ali için geliyor tablomuz.
0: Hamza'nın H'si.
1: Hamza'nın H'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Mayıs ayının ilk cumartesi gününden itibaren farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği dönemdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
1: Sondaki haftası sanki.
0: Mehmet ve Ömer Ali çalışmaya başladılar. Şimdi düşünüyorlar acaba ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Mehmet?
1: Trafik haftası.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Ah Ömer Ali çok centilmensin. Bak kim geldi yanına. Şahanesiniz arkadaşlar.

0: Neler birbirinizi kutluyorsunuz? İrem Su'yla devam ediyoruz.
1: Kitabın K'si.
0: Kitabın K'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Çeşitli hastalıklara neden olabilen yeme isteksizliğidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Hüma'dan cevap gelir mi?
1: İştahsızlık.
0: Doğru cevabımız iştahsızlık mı görelim? Paramıza 90 puanı ekledik. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi ikinci tur da iyi gidiyor değil mi arkadaşlar? Çok hızlıyız. İlk 4 soru evet. Geride kaldı bile. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 880 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1620. Harikasınız. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Dedem Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Komşu komşu hu hu diye başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken eller butona gitti Ömer Ali.
1: Oğlun geldi mi?
0: Doğru mu cevabımız görelim? Ah ah, bu sefer de Mehmet Ömer Ali'yi kutluyor. Hümayi, herkes birbirini kutluyor. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi bunu beraber acaba yapabilir miyiz seninle? Hatırlıyor musun? Komşu komşu. Hu hu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İncik boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağ kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ay, teşekkür ederim. Harikasınız arkadaşlar. Hüma ile devam ediyoruz.
1: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, gelişimi gibi konularla ilgilenenlerin mesleğidir. Nokta nokta nokta nokta uzmanı. Süremiz başladı.

0: Olmadı, hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Daha var süremiz. Düşünelim.
1: Baştaki bilgi olabilir. Ama ikincisini...
0: Ekip düşünelim. Ne olabilir o zaman? Bir kutu daha açalım.
1: Bilgi işlem uzmanı.
0: Bilgi işlem uzmanı dedi. Doğru mu görelim? Ömer Ali ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Ömer Ali ile devam ediyoruz.
1: Erzurum'un E'si.
0: Erzurum'un E'si 80 puan değerinde ve sanattan gelecek sorumuz. Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perdenin arkasından yansımalarla yapılan sanattır. Süremiz başladı.
1: Perde oyunu.
0: Perde oyunu mu doğru cevabımız? Olmadı. Mehmet.
1: Gölge oyunu.
0: Gölge oyunu mu doğru cevabımız? Kumbaramızı 80 puanı attık arkadaşlar. Şahanesiniz. İrem Su ile devam ediyoruz.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve matematikten gelecek sorumuz. Bir düzlemde yer alan şeklin kenarlarını oluşturan çizgilerin toplamına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Kenar uzunluğu.
0: Kenar uzunluğu mu doğru cevabımız? Bir kutu daha açalım.
1: Çevre uzunluğu.
0: Çevre uzunluğu mu doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Güzel bir ekip çalışmasıyla. Şahanesiniz arkadaşlar. İkinci turumuzda da kaldı. 4 sorumuz. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Yozgat'ın yeğesi.
0: Yozgat'ın yeğesi 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Karayla suyun kesiştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul edildiği noktadır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Hadi ekip çalışması.
1: Birinci kelime Deniz galiba.
2: Evet, ilki Deniz.
0: Ekip çalışıyor şu anda, düşünüyorlar. Hüma?
1: Deniz seviyesi.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Hüma için geliyor harf tablomuz.
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir durumdaki ince güzelliği kavramak, keyfini çıkarmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Bir durumdaki ince güzelliği kavramak, keyfini çıkarmak anlamlarındaki deyimdir. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Mima?
1: Tadına varmak.
0: Tadına varmak mı doğru cevabımız? Bravo. Ömer Ali için geliyor harf tablomuz. İki harfimiz kaldı. U mu, Ü mü?
1: Uşan, U'su.
0: Uşan, U'su 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Çok ayıp, söylenmemiş sayıyorum gibi anlamlarda kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
1: Duymamış yaptım.
0: Duymamış?
1: Yaptım.
0: Duymamış yaptım. Doğru cevabımız duymamış yaptım mı görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Mima?
1: Duymamış saydım.
0: Duymamış saydım mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması.
2: Kusuruna baktım.
0: Kusuruna baktın mı doğru cevabımız görelim? Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Hüma?
1: Duymamış olayım.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Arkadaşlar kullanır mısınız hiç bunu? Duymamış olayım bu lafı diye. Söyler misiniz birbirinize ya da size söylerler mi?
1: Bazı arkadaşlar.
0: Kimlerden, arkadaşlardan mı duydunuz daha çok?
1: Evet.
0: Yoksa büyüklerinizden mi?
1: Ya büyüklerimizden daha çok gördük ama arkadaş ortamında da oluyor.
0: Arkadaş ortamında da duymamış olayım bu sözü. Lütfen böyle konuşma derler değil mi? İrem, su senin için geliyor son harfimiz.
2: Üzümün üyesi.
0: Üzümün üyesi 100 puan değerinde ve iletişimden gelecek sorumuz. İstanbul'un Anadolu yakasının telefon alan kodudur. Süremiz başladı.

0: Mehmet?
1: 216.
0: Cevabımız doğruysa eğer... son tura, finale gider miyiz görelim? Bravo! Arkadaşlar ne kadar hızlı geçti değil mi Mehmet?
1: Evet, çok
0: nasıldı
1: hızlı geçti
0: senin için?
1: Bu tur çok güzeldi ama diğer turlara göre daha da zordu. Hı hı. Ama tekrardan arkadaşlarımızla bunun üstesinden geldik.
0: Harikasınız. Bir de birbirinizi sürekli kutladınız arkadaşlar. Ben böyle birbirinizi kutladığınızda çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim ayrıca Hüma.
2: Bu tur daha sanki hızlı geçti. Yani arkadaşlarımızla beraber olunca daha kolay oluyor.
0: Şahanesiniz Amerali.
3: Yani güzeldi. Böyle zor olunca daha güzel oluyor takım olduğunuz için.
0: Niye olduğundan?
3: Zor olunca daha güzel oluyor.
0: Zor olunca daha güzel değil mi? Böyle evet bulmaya çalışıyoruz hepimiz. Harika oluyor. İrem Su.
4: Güzel geçti.
0: Güzeldi. Bu kadar mı İrem Su?
4: Evet.
0: Sadece güzel geçti diyor İrem Su. O zaman şimdi tahminleri alacağız. Mehmet'ciğim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 1450.
0: 1450. Hüma?
3: 1600.
0: 1600 Ömer Ali.
3: 1640.
0: 1640 İrem Su.
4: 1700.
0: 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1580 puan birikmiş ve hedefimiz için kalan puan 920. Şahanesiniz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
1: 5.
0: 5 soru. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman biz hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Yeterli bir ses değil bu benim finale gitmem için. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Tamam tamam gidiyoruz finale. Mehmet'le başlıyoruz. Kategorilerimiz Mehmet için geldi. Araç gereçler, coğrafya, tatlılar, anlam bilgisi. İçeride konuşmuştuk. Dedim ki korktuğun kısımlar var mıydı diye ama herhalde korktuğun kısımlardan gelmedi. Başlıklar iyi mi?
1: Tatlılar S.
0: Tatlılar S. Görelim sorumuzu. Yaş meyvelerin şekerli suyla birlikte kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Yemso.
1: Komposto.
0: Komposto. Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Mimar için geliyor kategorilerimiz.
2: Tatlılar F.
0: Tatlılar F sorumuzu görelim. Genellikle

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım derken Hüma'dan cevap gelecek mi?
1: Parfe.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Ekip birbirini kutlamayı ihmal etmiyor. Harikasınız. Ömer Ali ile devam ediyoruz.
1: Araç gereçler iyi.
0: Araç gereçler iyi. Sorumuzu görelim. Bazı binaların girişinde bulunan, insanların teker teker geçtiği yerdeki sistemdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Binaların girişinde bulunan arkadaşlar. Mehmet.
1: Turnike.
0: Cevabımız turnike mi? 200 puan daha kumbaramıza ekliyor muyuz görelim? Bravo. Şimdi arkadaşlar ben kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2180 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 320. Ne demek oluyor bu? Haydi söyleyin.
1: İki soru bilmemiz gerekiyor.
0: İki soru bilmemiz gerekiyor. İrem Su'yla devam ediyor.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
10: Bana ilham veren en büyük şey doğa.

0: başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te, TV4'te.

0: 6.000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sadece durulalım.
6: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Boyacı spor derler bize. Çırçırı getiririz dize. Allah! Sizi çırçırlar sizi.
12: Anlatın bakalım.
11: Anneme sancı geldi babacığım.
12: Bu çeki Şervin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
13: Kahve mi içmez misin?
12: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim.
11: Aman ne güzel kardeşim var.
14: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
13: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
12: İhtiyacım var da. Hayır dedik ha.
11: Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi.
15: Şimdi anacığın gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni.
13: Evimiz gözümde tütüyor.
15: Biz de seni özledik anacığım.
12: Göreceksin, adalet yerini bulacak.
15: Kıydın bize. Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
16: Gülşah Küçük Anne bugün 13.30'da TV4'te.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: İçindeki renkler tüm...

Dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıkları geçiyor.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Ne ister?
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
3: modem öyle.
2: Hadi o zaman hadi modem.
0: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Coğrafya Y.
1: Coğrafya
2: Y.
1: Y harfi. Sorumuzu görelim. Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yerdir. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 25 saniye. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha. Ömer Ali.
1: Çığ kayar
0: mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım derken Mehmet'ten cevap gelir mi?
2: Çığ sayar
0: dedi. Acaba çığ sayar mı cevap? Doğru mu? Görelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: İrem Çağlayan. Su. Çağlayan.
0: Bu son saniyede gelen cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz, görelim. Bravo. Ekip birbirini kutluyor. Arkadaşlar çok heyecanlı olmadı mı? Evet. Tam son saniyede, bir saniye kala cevap geldi. Harikaydınız. Mehmet'le devam ediyoruz.
3: Anlam bilgisi T.
0: Anlam bilgisi T. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunun dış yüzü ten anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Hadi, hadi ekip çalışması arkadaşlar. Beraber güzel bir ekip çalışmasıyla ödüle gideriz bence. Gider miyiz? Ne diyorsunuz? Gideriz dedi Mehmet. Bir kutu açalım.
1: Cilt. Cilt.
0: İremsu cilt dedi. Ömer Ali katılıyor musun?
2: Katılıyorum.
0: Hüma katılıyor musun?
3: Katılıyorum.
0: Mehmet katılıyor musun?
3: Katılıyorum.
0: İremsu, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla ödüle gider

0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Mehmet. Bravo Mehmet. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Hüma. Bravo Hüma. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer Ali. Bravo Ömer Ali. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İrem Su. Bravo İrem Su. Arkadaşlar nasıldı? Nasılız? Mehmet?
1: Benim için çok güzeldi. Farklı bir duygu yaşamış oldum. Ödülü ulaştığımız için de çok mutluyum.
0: Şahanesin Hüma.
2: Benim için harika bir tur oldu. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştık. Güzeldi.
0: Harikasın Hümacığım, Ömer Ali.
3: Güzeldi, çok eğlendik.
0: İyi ki geldiniz İrem Su. Evet.
4: Çok eğlendim. Arkadaşımla tanıştığım için de mutlu oldum.
0: Çok güzel.
4: Benim bir deneyim oldu.
0: Ben bazen şey diyorum arkadaşlar, çok böyle ortak gerçekten zevkleriniz, hobileriniz var. Böyle yakın olanlar, yakın arkadaş olanlar, güzel ekip olanlar belki dışarıda da görüşmeye devam ederler değil mi? Buradan bir arkadaşlık doğar. Ne dersiniz? Harikasınız. O zaman şimdi arkadaşlar, bir Ödül abla var, tablet abla diyenler var, Ödül abla diyenler var. Ne tarafta, gördünüz mü?
5: O tarafta.
0: Hep karanlığın içinden bir günde şuradan çıksa ne olur yani. Bir şuradan çıkmıyor, hep bu taraflarda. Gidiyorum o zaman ona doğru, gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız tabletleriyle her zamanki yerinde. Ama bir kere de şu karşıdan bekliyorum Duygu.

Bugün sizinle akşam yemeği yemesek mi mevzusunu konuşacağız. Son zamanlarda çok popüler, çok moda bir diyet var. Aralıklı oruç diyeti ya da işte aç kalarak beslenme gibi pek çok isimleri var. İngilizce pek çok isimleri var ama ben daha çok Türkçe olanlarını kullanmaya çalışacağım. Aralıklı beslenme diyeceğiz buna. Son zamanlarda moda ama aslında bunun temeli 1945'lere kadar dayanıyor. Bu orucun bizim hani dini olarak tuttuğumuz oruçla alakası yok. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Burada aralık belirlendiği için ve o aralıklarda hiç yemek yenilmediği için bunun adına da oruç denilmiş. Şimdi ben bugün ne anlatacağım size? Bu uygulama, bu aralıklı oruç uygulaması doğru mudur? Vücudumuza yararları, zararları nelerdir? Bir de eğer bunu yapıyorsanız, çünkü yapan pek çok uygulayan diyetisyen de var, uygulatan diyetisyen de var, doktor da var. Ama çok karşı olanlar da var. Ben bugün ikisini de ele alacağım. Bunun yanında eğer işte sizin tahlillerinize uygun, her şeyinize uygun ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz bu diyetle, bu da olabilir. Tamamen karşı değilim çünkü. Eğer yapıyorsanız da size güzel bir akşam yemeğinin yanında olabilecek lezzetli bir alternatif salata yapacağım. Çünkü bu açlık diyetlerinde biraz salatalarında kalorili ve oldukça böyle lezzetli olması gerekiyor. Şöyle düşünün, 24 saat açlık diyoruz biz buna. Örnek veriyorum, bunun pek çok dalı var. Şimdi birincisiyle başlayacağım. 24 saat açlık olanla başlayacağım. 24 saat açlıkta aslında isminden de çok anlaşıldığı gibi, mesela akşam işte saat 7.30'da yemek yediniz. Sonraki gün 7.30'a kadar bir şey yemiyorsunuz, aç kalıyorsunuz ama o 7.30'da yediklerinizi sınırlandırmıyoruz. Bazı insanlar bunu tercih edebiliyorlar. Zaten günüm çok yoğun, ben pek bir şey yemiyorum bütün gün. O yüzden akşam eve geldiğimde bir akşam yemeği yesem yetiyor diyenler var. Fakat işte burada uygulama çok önemli. Çünkü bazı kişiler de akşam o 7.30'da yedikten sonra durdurulamama başlıyor. Mesela kişinin çok yüksek insülin direnci varsa, hipoglisemisi varsa, yani şekeri aşırı düşüyorsa ya da bununla alakalı, şekerle alakalı herhangi bir problemi varsa bütün gün aç kalıyor, bir şekilde tölere ediyor, çay içiyor, kahve içiyor, su içiyor, geçiriyor ama akşam 7.30'da yemeği yedikten sonra işte bir bayılma, elde ayakta titreme, ellerde yanma, uyuyakalma gibi semptomlarınız varsa lütfen bu diyetten uzak durun. Ama siz kendinizi çok iyi hissediyorsanız belirli bir dönem, mesela en azından kilo verdiniz işte 110 kilo ile başladınız, bir diyet şaşırtmak için, yani vücudu şaşırtmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Günde bir kez beslenme diyoruz. Fakat bu

olan 24 saatten normalde tuttuğumuz oruçta mesela su vesaire de içilmiyor ya. Onlar içilebiliyor, su içilebiliyor işte. Bazı sebze sularına, yeşil olanlara izin olabiliyor. İşte bu yaptığımız diyete göre değişiyor. Birincisi bu. İkinci yöntem ise aralıklı beslenme olan 16-8 yöntemi. Yani siz 16 saat açsınız, bunu siz kendiniz belirliyorsunuz ama tercihen işte akşam örneğin 4 saat 4'te 5'te 6'da o saatlerde yemek yiyip işte ondan sonrasında full aç geçirmek gibi. Sonrasında işte sabah kahvaltısına kadar aç kalıyorsunuz ama burada önemli olan şey ağzınıza bir tam ceviz bile atmamak o aralıkta. Neden? Çünkü bizim burada uygulamaya çalıştığımız şey bazen bazı danışanlarımda bunu da yapıyorum ben. Mesela bazı danışanların da şöyle oluyor, işte kıramıyoruz, 63 kiloya geldik, asla kıramıyoruz kiloyu. Ne yapıyoruz? Akşam en son yemeği 5'e alıyoruz ve 5'te de böyle çok aşırı karbonhidrat yüklü bir şey yedirmiyorum. Ama siz bu diyete, bu aralıklı 16-8 oruç diyetine yeni başladıysanız, bu hani en azından şu 8 saatlik ya da 6 saatlik, bazen 6 saat de olabiliyor bu, yeme zamanında biraz kaloriyi daha fazla alabilirsiniz daha iyi hissetmek için. Çünkü başlangıçta biraz yorucu olabiliyor. Bir de bu diyeti yaparken aşırı spor yapmamaya dikkat edin. Çünkü bir şey ağzınıza atma ihtimaliniz yok. Diyetiniz bozulacak. Yani burada direkt bozuluyor çünkü. Ağzınıza atamadığınız için de kan şekeriniz çok düşerse işte bayılıyorsunuz, bayağı kötü hissediyorsunuz falan. O yüzden aslında bir nevi tehlikeli de bir diyet. Şimdi eğer siz 16-8 yöntemini uyguluyorsanız size güzel, harika bir salata tarifim var. Bu salata tarifinde ıspanaklarımız çiğ. Burada hem aynı zamanda aralıklı beslenip çiğ beslenmeyi vaat ediyorum. Yani biraz zorlayıcı bir diyet olacak ama en azından bir 3-4 gün yaparsanız, işte kıramadığınız kilolar için bu akşam yemeği size bayağı iyi gelecektir. Vücudunuz için çok önemli. Ispanak çok iyi bir antioksidan kaynağı. Yani ne demek bu? İyi bir kanser önleyici. Yani biz ıspanağı zaten mevsimi geldi. Bol bol tüketmeli miyiz? Evet, tüketmeliyiz. Sevmeyenler bir de çiğ denesin. Çiğ gerçekten çok lezzetli, çok daha da faydalı oluyor. Şimdi bir bağ değil, yarım bağ kadar, işte bağ göre de değişiyor. Yarım bağ kadar ıspanağı büyük büyük kesiyorum ben. Şu kadar yeterli olacaktır. Saplarını ve köklerini de atmayacağım. Bu salatamın adı kök soteli, ıspanaklı, yaban mersinli, lezzetli antioksidan salata. Ispanak köklerimi bile atmadım. Burada sıfır malzeme de çöpe atıyoruz. Bu da çok önemli bence. Çünkü beslenirken her şeyi bir arada yapmak ve dört dörtlük yapmak lazım. İşte hani ben sağlıklı besleniyorum, her şeyi çöpe atayım mantığında olmamak lazım. Eğer sağlıklı besleniyorsanız lütfen dolabınıza da sağlıklı gıdalar alın ki bir şeyleri çöpe atmak zorunda kalmayın. Ispanak köklerimi nasıl yaptım? Ispanak köklerimi bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağda, zeytinyağını yakmadan, ona lütfen çok dikkat edin, zeytinyağını yakmadan soteledim böyle 2-3 dakika kadar. Çok lezzetli oldular. Onu da hemen üstüne döküyorum. Bir de bunun üstüne bir yemek kaşığı kadar yaban mersini koyuyorum. Yaban mersini neden koyuyorum? Hem çok iyi bir antioksidan kaynak hem de iyi bir kan şekeri dengeleyici. Yani bu yaban mersini bizim gün içinde düşen kan şekerimizi toparlayacak. Burada mutlaka yağ eklemesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yağımı ekledim. Çünkü bu benim yemeğim olacak. Eğer yanında bir şey yemek istemiyorsanız. O yüzden kalorisini çok düşük tutmak istemiyorum. İsterseniz biraz karabiber koyabilirsiniz. Hani o tamamen sizin tercihiniz. Birazcık tuz ekleyeceğim. Çok fazla tuz eklemiyorum. Ve işte 2-3 tam ceviz, 3-4 tane badem gibi kuru yemişlerle süsleyeceğim. Bunu akşam yemeği olarak rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ha, illaki aralıklı beslenmeniz gerekmiyor. Yani siz normal diyet yapıyorsunuzdur. Bu normal diyette de güzel bu kök ıspanak salatayı rahatlıkla diyetinizde kullanabilirsiniz. Ama şöyle düşünmeyin, bu sıfır kalorili bir salata değil. Yani bu sizin
böyle sürekli yiyebileceğiniz bir salata değil. Yani yemeğin yanında yiyemezsiniz. Bunu siz yemek olarak yiyebilirsiniz ya da yemeğin yanında yiyorsanız ailecek bölüşmeniz lazım. Bir porsiyon kadar yemeniz lazım. Şimdi aralıklı beslenmeye devam edelim. Aralıklı beslenme için iki yöntem daha var. Otoritelerin söylediği. Bir tanesi 5-2 kuralı. Yani burada mantık ne? 2 gün daha aç kalıyorsunuz. 5 gün biraz daha serbest bırakıyorsunuz kendinizi ama bu 5 gün full serbestlik değil. Burada buna dikkat etmek lazım. Bazen yanlış anlaşılıyor. O süper diyorlar. Pazartesi salı diyetimi yaparım. Sonrasında full yerim. Böyle olursa asla kilo veremezsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Diğer günler ihtiyacınız olan kaloriyi almanız gerekiyor. Yani işte 1600'e zayıflıyorsanız sizin işte 2000 kaloriler, 2000'de de dengede kalıyorsanız dengede kaldığınız kaloriyi almanız gerekiyor bu 5 gün boyunca. Diğer 2 gün boyunca da işte kadınlar için yaklaşık 500, erkekler için de 600 kalori gibi bir kalori belirleniyor. Ama burada yine bu 2 gün için önemli bir şey var. Bu 2 günde az karbonhidratlı besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Şu demek. Kadın biraz daha fazla et, tavuk, balık, peynir, süt, yoğurt türevlerine bu 2 gün boyunca bunlardan daha fazla besleniyoruz. Bolca salata tüketiyoruz. Diğer 5 günde normal tüketiyoruz her şeyi ama kendi kalori ihtiyacımız kadar. Bir de işte 3 gün, 4 gün gibi işte aslında şuna denk geliyor bu. Bir gün aç kalmak, işte aç kalmaktan kastım biraz daha protein ağırlıklı bir diyet gibi. Sabah peynir, zeytin, yumurta, ekmek olmadan öğlen bir sebze yemeği olabilir. Yanında bir kase yoğurt, etli bir sebze yemeği. Akşamda ne diyebilirim? İşte ikindi ara öğünde mesela belki bir meyveye izin verilebilir. Bu biraz kişisel. Akşamda yoğurt, et böyle yine proteinli bir akşamda geçirip, bol salatayla geçirip o günü o şekilde geçirmek. Sonraki günde daha rahat, biraz daha karbonhidrattan serbest geçirmek. Ama yine bir önceki gün kalori kısıtlamanız var. Yani diğer protein diyetlerindeki gibi siz sınırsız protein yiyemezsiniz bu bir gün diyetinde. Çünkü buradaki mantık, hani protein diyetlerindeki mantık işte uzun sürede vücudu ketojenize sokmak 10 günde ve orada yağ yakımını sağlamak. Ama burada bir gün diyetinde burada karbonhidrat almıyorsunuz ama sonraki gün alıyorsunuz. O yüzden burada karbonhidratı kaçırdığınız anda sizin diyet yine patlar. Şimdi bu aralıklı beslenmeyi ben bugün niye anlattım? Niye anlattım biliyor musunuz? Bunun aslında vücuda faydaları da var. Mesela ne gibi faydaları var? Sürekli şöyle düşünün. Gelip gidip ağzınıza bir tane yaban mersini attığınızı düşünün. Aslında faydalı bir gıda. Ya da mesela şu kadarcık bir ceviz attığınızı düşünün. İşte yarım saatte bir sürekli bir şey atıyorsunuz ağzınıza ya da otururken. Sürekli vücutta insülin salgılanmasına sebep oluyorsunuz. Yani sürekli vücudu aslında uyarıyorsunuz. Sindirim sisteminizi sürekli uyarıyorsunuz. Bu ne oluyor? Bu sizin vücudunuzdaki oksidatif stresi artırıyor. Yani vücudunuz sürekli bir alarm veriyor. Vücudunuz sürekli glikojen depoluyor. Vücudunuzda sürekli bir işte yağ depolama alarmı var. Çünkü bu insan sürekli bir şeyler yiyor. Bu durum sürekli olunca yağ yakımı azalıyor tabii ki. Bu yüzden de aralıklı beslenmeyi şu yönden seviyorum. Eğer kişide kan şekeri problemleri yoksa, örneğin akşam 6'da kesip sabah 9'a kadar hiçbir şey yemediğinde emin olun vücudu rahatlıyor, iyi hissediyor. Çünkü gece salgılanan önemli bir melatonin hormonumuz var bizim. Bu gece 9 ila 2 arası da çok yüksek seviyede salgılanmaya başlıyor. Burada da siz sürekli uyardığınızda işte orada yağ depoları düzene giriyor, bütün vücut düzene giriyor. Tamamen işte melatonin vücudu epifizden salgılanan çok iyi bir hormon. Bütün vücudu aslında düzene sokuyor ama siz sürekli gece bir şeyler yediğinizde melatoninin bile salgılanmasına sıkıntı veriyorsunuz. Çünkü gözünüzün kapalı ve karanlık bir ortamda uyuyor olmanız lazım salgılanması için. Bu yüzden bu aralıklı beslenmenin şu gece beslenmeme olayı çok güzel. Vücut için istenen bir durum. Fakat şu hani 24 saatte bir beslenme kısmı bence
uzun dönemde uygulanacak bir yöntem değil. Ama bu diyetin savunucuları 24 saatte bir beslenmenin ancak 2-3 ayda vücutta iyi olarak etkilerini çıkartacağını söylüyor. Bu yüzden 24 saatte bir beslenmeye biraz uzak olsam da bu 16-8 beslenmenin

dönem dönem işte bir ay kadar belki yine altını çizerek söylüyorum. Kişide kan şekeri problemi yoksa ve kişinin herhangi bir rahatsızlığı yoksa. Çünkü bu diyet böyle full açlıklar falan olduğu için biliyorsunuz bu su diyetleri, 10 gün açlık diyetleri gibi.

lütfen kendinizi tanıyın, bilin ve ona göre davranın diyorum. Gece yemelerinde eğer kendinizi tutamıyorsanız bu diyete başlayabilirsiniz. Bu sizin için iyi olur. En azından gece yemek yemeyi kesmenizi sağlar. Ben akşam için bir öneri verdim bugün programda. Güzel kök ıspanaklı, bol antioksidanlı bir salata yaptım. Ve aralıklı beslenmeyi şöyle kısaca üstünden toparlayarak bir anlattık. Umarım bugünkü program işinize yaramıştır. Güzel bilgiler paylaşmışızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Prenses selamımı da verdiğime göre o zaman TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim mi, vermeyelim? Sürpriz olsun. 3-5 tur atacağız birazdan. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Ekmek olsun bütün güzel enerjimiz de TV4 ekranlarında başladı efendim. Nerede olduğumuzu birazdan göreceksiniz zaten. Farklı bir açıdan yine semtlere, ilçelere bakıyoruz. Şu anda Ehram Yokuşu'nun bulunduğu yerdeyiz. Nerede olduğumuzu söyleyelim bence artık Mithat. Mithat'tan onay geldiğine göre nerede olduğumuzu söyleyebiliriz. Bebek'teyiz sevgili seyirciler. Bebek Mahallesi'nde. Şu anda Ehram Yokuşu'nun olduğu yerdeyiz. Bu yokuşun sonu Etiler'miş. Bilginiz olsun ama fazlasıyla yokuşmuş. Yürüyerek yorulabilirsiniz. Hemen yan tarafta arabayla çıkacağınız yol da var ama yürüyerek çıkmak istiyorum ben derseniz buradan da merdivenleri takip ederek Etiler'e kadar çıkabilirsiniz yürüyerek benden söylemesi. Şimdi herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir bölüm, muhteşem bir program sizleri bekliyor. Bol boğaz manzaralı ve bol yemeli içmeli. O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında devam ediyor.

Şimdi biz daha önce TV4 ekranlarında Bebek Mahallesi'ne gelmiştik sevgili seyirciler, ama Bebek Mahallesi'ni İnşirah Caddesi tarafını çekmiştik. Bebek Parkı'nın olduğu tarafları çekmiştik ve yukarıdaki tarihi evleri sizlere göstermiştik. Şimdi Küçük Bebek tarafındayız. Rumeli Hisarı sahile doğru yürüyebiliriz. Hatta şu an bulunduğumuz yerde Küçük Bebek Caddesi. Tarihi bir dondurmacı var, wafflecı var yanında, hemen kumpirci var. Oradan sonrası

küçük bebek olarak geçiyor. Bunu sizlere belirtmek istiyorum. Buradan bu arada yukarıya doğru çıktığınız zaman da yine şu an bulunduğumuz küçük bebek caddesinden yukarıya doğru çıktığınız zaman Hisar'ın üst tarafına çıkmış oluyorsunuz, Rumeli Hisarı'nın. Şimdi biz güne tabii ki sahile gideceğiz, bir boğaz havası alacağız. Bugün sizi boğaza doyuracağım, bir kere onu söyleyeyim sevgili seyirciler. Ama öncesinde burada tabii ki bir sahil havası alacağız. Kesinlikle buraya kadar gelmişken sahilde bir yürüyüş yapmadan gidilir mi Allah aşkına? Tabii ki gidilmez ama öncesinde sizleri Bebek'te bulunan ve birçok şubesi olan, ilk şubesi Kuzguncuk'ta açılan tarihi bir fırına götüreceğim. Sonrasında küçük bebek tarafını gezmeye en güzel şekilde devam edeceğiz. Tarihi bir çeşme var Küçük Bebek Caddesi'nde. Belki birçoğunuz önünden geçti ama belki görmediniz. Şu anda bu çeşmeyi kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Çeşmenin adı Lütfi Bey Çeşmesi sevgili seyirciler. 1905'ten beri bu çeşme burada, tarihi çeşme. Küçük Bebek Caddesi'nin başında, onu belirtmek istiyorum sizlere. 2. Abdülhamit tarafından Lütfi Bey'in ruhu için yapılmış. Şunu da söylemek istiyorum, hani tam net bir bilgi yok ama kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu çeşme Bebek Karakolu'nun arkasındayken yolun genişletilmesi esnasında şu an günümüzdeki yere gelmiş ama kaynaklardan edilen bir bilgi bu. Bunun da bilgisini vereyim. Çeşme görmüş olduğunuz gibi kullanılır vaziyette. Eğer bu tarafta olursanız, hafta sonları gelirseniz, elimi yüzümü nerede yıkayacağım diye düşünüyorsanız suyu boşa harcamamak şartıyla tarihi Lütfi Bey Çeşmesi'nde elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Küçük Bebek Caddesi'nde sizi çok güzel bir tarihi fırına getirdim. 1929 yılından beri bu fırın hizmet veriyor sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. İlk şubeleri Kuzguncuk'ta açıldı. Toplamda 8 şubeleri var. Buraya geldiğiniz zaman sağlıklı beslenebilirsiniz. Güne sabah kahvaltıyla da başlayabilirsiniz. Burada serpme kahvaltıyla ya da bir kahvaltı tabağı alabilirsiniz. Ya da burada kruvasan, sandviç, börek, su böreği, poğaça, simit, yani bir fırında olabilecek her şeyle güne burada başlayabilirsiniz. Öğlen yemeğinizi, akşam da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şu an bulunduğum köşe tamamen sağlıklı ürünlerin olduğu köşe. Aslında bu fırının özelliği biraz da bu. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Tamamen şu an kameraman arkadaşımız Mithat'ın gösterdiği ürünler glutensiz ve şekersiz olan ürünler. İçinde hiçbir şekilde un olmayan, şeker olmayan ve birbirinden lezzetli ürünleri gösteriyor. Şu an kameraman arkadaşımız Mithat sizlere. Biraz önce belirttiğim gibi güne burada dilediğiniz ürünle başlayabilirsiniz. Bakın krakerler var, tatlı tuzlu kurabiyeler var. Damak zevkinize göre dilediğiniz tabağı oluşturabilirsiniz. Arka tarafta ekmekler var. Her gün taze taze çıkıyor. Hemen Küçük Bebek Caddesi'nin girişinde burası. 5 yıldan fazladır da hizmet veriyor. Buraya geldiğinizde sadece bir şeyler yiyip içmek, yemek daha doğrusu zorunda değilsiniz. Yazları limonata içebilirsiniz ya da soğuk içeceklerini içebilirsiniz. Ya da dostlarınızla oturup bir kahve eşliğinde sohbet edebilirsiniz. Ben şimdi sizleri buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakıyorum. Ben güne burada kahvaltıyla başlamayacağım. Her yerde her zaman serpme kahvaltı yapmak olmaz. Biraz da gittiğimiz yerin ürünlerini sizlere göstermek

gerekiyor diye düşünüyorum. Bebeğe yolunuz düşerse mutlaka buradaki ürünleri denemeniz gerektiğini de tavsiye ediyorum. Sizi ürünlerle baş başa bırakıyorum. Ben de hemen masaya oturuyorum ve ürünlerimi seçiyorum.

0: Masayı sizler için donattım sevgili seyirciler. Şöyle bakın, siz buraya geldiğiniz zaman damak zevkinize göre birbirinden lezzetli tatlıları yiyebilirsiniz. Tatlıların hepsi günlük. Şu tahinli simit, bu Fransız ekler. Hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz şeyleri masaya koymayı tercih ettim. Çay her yerde içebilirsiniz ama bunlar çaysız gitmez diye düşündüm. Şöyle unsuz, yağsız, şekersiz ürünler var. Şimdi Sinem bize anlatacak neler var.
1: Burada kuzguncuk mantarımız var. Bu bizim patentli ürünümüzdür. Unsuz, yağsız, şekersiz. Yalnızca Antep fıstığı, yumurta akı ve hurmadan oluşuyor. İçinde kesinlikle un, yağ ve şeker yok.
0: Kuzguncuk var ya, Kuzguncuk semti Üsküdar'a bağlı. Onun mantarı bu. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, şunlar çok güzel
1: burada
0: duruyor.
1: Burada koko kurabiyelerimiz var. Tamamı Hindistan cevizinden oluşuyor. Bunlar kokonun şekerli çeşitleri. Bu Antep fıstığından oluşuyor. Bu da frambuazlı çeşidi.
0: Şunu hiçbir yerde görmedim. Ben içeride sipariş verirken ona göre verdim. Tahinli simit var burada. Bilmiyorum, ekran karşısında izleyen siz değerli izleyicilerim başka bir yerde tahinli simit yediniz mi, ama ben başka bir yerde tahinli simit yemediğim ve görmediğim için bunu da sipariş etmek istedim. Bu da size özel bir şey mi?
1: Yine burada bulabileceğiniz özel bir ürün. Tahinli simit Kuzguncuk fırınına geldiğiniz zaman, Tarih Kuzguncuk fırınına geldiğiniz zaman tercih edebileceğiniz güzel bir kahvaltılık. Burada en çok tercih edilen ürünümüz prenses kurabiye.
0: Bu.
1: Yine unsuz, yağsız. Yalnızca Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındıktan oluşuyor. Diğer sağlıklı ürünlerimiz gibi bu da glütensiz bir üründür.
0: Şu
1: burada
0: ikisi
1: seçeneklerimizden siyah unlu böreğimiz patates seçeneğiyle. %1'in altında gluten içeriyor. Yine sağlıklı bir seçenek. Burada da ıspanaklı, labneli kahvaltılık poğaçamız var.
0: Bu arada sadece burada böyle sağlıklı ürünler yok. Ben sadece değişik olabilmesi adına masayı bu şekilde donattım. Ama şöyle bir durum var. Alerjisi olanlar, hani sadece sağlıklı beslenmek isteyenler değil, çölyak hastaları.
1: Evet.
0: Sonrasında hani una alerjisi olanlar, gluten ürünlerine alerjisi olanlar buraya gelip bunlardan tercih edebilirler. Evet. Şekersiz diyor ama gerçekten şekerli gibi. Aşırı lezzetli buranın ürünleri. Kuzguncuk da ilk denemiştim ben bu fırının ürünlerini. 8 şubeleri var. Şimdi buraya gelmişken Küçük Bebek Caddesi'nde burada da denemek istedim. Sinem de sağ olsun, hoş bulduk. Bize yardımcı oldu seçmemizde ürünleri. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Teşekkürler. Ben yemeye başlıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkürler. Mithat, hangisi dikkatini çekti? Hangisiyle başlayalım? Fiyatların makul olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde bir kahveyi hani bebek diye pahalı içemeyeceğinizi de yine belirtmek istiyorum. Hemen hemen her yerle fiyatları aynı. Güne dediğim gibi içeride de serpme kahvaltıyla dilerseniz başlarsınız ya da kendi kahvaltınızı taze taze çıkmış ürünlerden kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben bu ürünlerin dikkat çekebileceğini düşündüğümden bu ürünlerle başlamayı ve günümü bu şekilde devam etmeyi, enerjimi böyle depolamayı tercih ettim. Orada birbirinden güzel tatlılar var gerçekten de. Eklerle mi başlayalım? Tuzluyla başla, tatlıyla devam et dedi. O zaman şu ıspanaklı, labne peynirli, hiçbir yerde görmediğim börekle başlayalım.

0: Bunu söyleyeceğim, kimse bana kızmasın. Peynirli bir poğaça alıyorsun, içinde şu kadarcık peynir oluyor, şu kadarcık. Söyle.
1: Eser miktarda.
0: Peynir oluyor, efendim?
1: Eser miktarda.
0: Ne miktarda?
1: Eser.
0: Eser miktarda. Ne demek o? Yani Mithat diyor ki eser miktarda eser, oluyor diyor.
1: Çok az denir eser miktarda.
0: Çok yani az denirmiş var eser miktarda diye. Ben ilk kez bu cümleyi duydum. Lügatıma yeni kelimeler, cümleler ekledim. Teşekkürler Mithat. Ama buna baktığınız zaman şöyle labneli böreğin gayet de dolu dolu peyniri var. Ispanaklı labneli börekte. Çok lezzetli. Tahinli simiti de açıkçası çok merak ediyorum şu an. Şöyle yine içinde dolu dolu tahin var. Şurada da değil mi? Ay çok güzelmiş. Kurabiyemizle devam edelim. Muhteşem. Kameraman arkadaşım Mithat'a da uzatayım. Bir tatlı sever olarak kimse buna şekersiz demez. Ama unsuz, yağsız, şekersiz. Nasıl Mithat? Muhteşem dedi. Gerçekten muhteşem. Hamuru ve kreması farklıymış. Buraya kadar gelmişken bu tarihi fırına Fransız eklerin tadına bakmasın mı bu kız? Baksın. Hiçbir şeyden geri kalmasın ama. Şöyle bölelim.

Ben bunları yemeye devam ediyorum. Tabii ki masayı Mithat'la beraber bitiriyoruz. Ve sonrasında Küçük Bebek Caddesi'nde dolaşıyoruz. Küçük Bebek Caddesi'nde birbirinden güzel tarihi evler var. Bazı dizilerin çekildiği sokaklar var. Sizleri oralara götüreceğim. Ekran karşısından ayrılmayın.

Yediğim her şey gerçekten muhteşemdi. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bebek çevresindeyseniz ve ev yemeği tadında yemekler de yemek istiyorsanız burada her gün günün menüsü var. Bakın bugün mesela mercimek çorbası, et sote, pirinç pilavı, mücver ve yanında soğuk bir yiyecek var. Çay tatlı da ikram ediyorlar. Fiyatını sordum. Fiyatı da gayet uygun. Çevrede çalışanlara da ekstra indirimliymiş. Bu tarihi fırın haftanın 7 günü sabah 6.30'dan yazın tabii gece 1'e kadar ya da müşteri kaçta giderse o saate kadar açık. Kışın tabii ki kapanış saati değişebiliyor. Daha erken kapanabiliyor. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi Küçük Bebek Caddesi'nden yukarıya doğru yürüyoruz. Hemen tarihi fırının yanında bu arada glutensiz hamurdan pizza yiyebileceğiniz bir yer de var. Haftanın 7 günü açık burası da sevgili seyirciler. Yine soğuk içeceğinizi de içebilirsiniz pizzanın yanında. Buraya hem fiyat bilgisini yazmışlar hem de pizza dışında neler yiyebileceğinizi de yazmışlar. Pizzaları ince hamurdan ve gerçekten çok lezzetliydi. Geçtiğimiz pazar ben buraya gelmiştim. Müşteriler yerken canım çekmişti ama buraya kadar dolu olduğum için sipariş verememiştim. Siz eğer gelirseniz fırının yanındaki pizzacıda yemeğinizi de yiyebilirsiniz diyelim ve Küçük Bebek Caddesi'nden yukarıya doğru

yürümeye devam edelim. Şimdi Küçük Bebek Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarken birçok tarihi ev görebilirsiniz. Yıldızcığım, Bebek'tesin, ne zaman sahile gideceksin diyebilirsiniz az sonra.

Küçük Bebek Caddesi'nden girdik. Erguvan Sokağı'ndayız şimdi. Burada tarihi bir köşk var. Cuma günleri izlediğiniz Kızılcık Şerbeti dizisinin pek çok bölümü burada çekiliyor. Buradan böyle yukarıya doğru devam ettiğiniz zaman Hisar'a doğru çıkabiliyorsunuz. Yürüyerek de gidebileceğiniz yollar burası. Biz şimdi birazdan tekrar geldiğimiz yoldan aşağı inerek tarihi evlerin arasından sahil kesimine gideceğiz. Bugün bol yemeli, içmeli, gezmeli bir programın sizleri beklediğini söylemiştim. Bu arada Mithat'ın arkasındaki köşkün adı Beyaz Köşk. Mithat birazdan sizlere gösterecek. Ben yukarıya doğru devam etmeyeceğim. Geldiğim yoldan aşağı doğru devam edeceğim. Küçük Bebek Caddesi'nde yürürken, yani yukarıya doğru yürürken bizim gibi sağda solda alışveriş yapabileceğiniz birçok tasarım, giyim mağazasının, takı mağazasının olduğunu belirtmek istiyorum. Senelerdir burada olan yufkacının olduğunu belirtmek istiyorum. Yani aslında sahil kesiminden yukarıya doğru çıktığınız zaman da Bebek'e geldiğinizde iki tarafta da ilk bölümü yine yayınlamıştık TV4 ekranlarında Gezmek Olsun programında. İki tarafta da gezilecek birçok yerin olduğunu belirtmek istiyorum ve sizlere köşkü gösterdikten sonra yine geldiğim yoldan yokuş aşağı yürüyerek aşağı inmeyi tercih ediyorum.

Mithat'ın iki lafından biri bebeğe kadar gelmişken neden dağ bayır çıkıyoruz Yıldız? Neden ne olduğunu birazdan göstereceğim. Sizi sevgili seyirciler, bebeğe geldiğinizde küçük bebek caddesinden yukarıya doğru yürürken sağda görebileceğiniz çok güzel bir kahve kafesine getirdim. Gerçekten de burada soğuk sıcak kahvenizi tüketmenin yanı sıra farklı soğuk içecekler de içebilirsiniz. Burası Küçük Bebek Caddesi. Evet, yokuş ama yokuşun sonunda gerçekten çok güzel bir yere geldik. Onu söyleyeyim. Şurada durduğum yerde Boğaz çok güzel görünüyor. Birazdan gideceğiz. Merak etmeyin. Bebeğe gelmişken gidilmez mi? Tabii ki gidilir. Şimdi belki birçoğunuz benim gibi buranın önünden geçti ama içine girmedi. İçerisi muhteşem bir yer. Bebeğin karmaşasından çıkıp özellikle hafta sonları buraya geldiğinizde muhteşem Boğaz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Dersinizi çalışabilirsiniz, kitabınızı okuyabilirsiniz, küçük toplantılarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ya da ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Aperatif şeyler yiyebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Tatlıları çok güzelmiş ama kahveleri daha da güzelmiş tatlılarından. Bu kadar anlattım. İçeriye girelim ve içerinin içeceğimizi alıp keyfini çıkartalım ve sonrasında yine çıktığımız yokuştan aşağı kendimizi bırakarak sahile gidelim.

0: Sizleri gerçekten çok güzel bir yere getirdim. Ben kırmızı meyvelerle yapılan buranın muhteşem içeceği, içinde gümüş tozu da var bu arada, beri hibiskusu sipariş ettim. Yokuşu çıktık, biraz terledik. Soğuk bir içecek iyi gider diye düşündüğüm, arkamda görmüş olduğunuz, eğer görüyorsanız, Boğaz manzarasına karşı, görüyorlar mı Mithat? Evet. Görüyorlar dedi. Şimdi burada orta katta oturabilirsiniz, giriş katta oturabilirsiniz. Ya da bulunduğum yerde oturabilirsiniz. Böyle gayet samimi görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Aşağıdaki tatlılardan ya da keklerden de sipariş verebilirsiniz. Burada arkadaşlarınızla keyifli bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Yıldız'cığım, halılar var, neden ayakkabınla oturuyorsun diyebilirsiniz. Sordum, herkes ayakkabısıyla oturuyormuş. Onu da söylemek istiyorum. Bir de misafirimiz geldi. Adı var mı bunun? Ket'miş adı. Arkamda gerçekten çok güzel bir boğaz manzarası var. Her yokuşun sonu güzeldir sevgili seyirciler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yokuşu çıkarken yorulabilirsiniz ama yokuşun sonunu düşünün. Muhteşem güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Buraya haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 12'ye kadar gelebilirsiniz. Benim gibi ya soğuk İçeceğinizi sipariş verebilirsiniz ya da soğuk kahvenizi ya da sıcak içeceğinizi yanında tatlılarınızla sipariş verebilirsiniz. Sıcakta şu an bulunduğum yerde oturmak zor olabilir ama öğleden sonra buraya gelip buraya serilmek, yayılmak tabiri caizse muhteşem olur diye düşünüyorum ben ve ben artık susuyorum. Siz şöyle hem kafeye hem de muhteşem manzaraya göz atın. Ben de buranın bu güzel içeceğimle keyfini çıkartayım. Fiyatları merak edersiniz şimdi siz. Fiyatlar makul. Hiç merak etmeyin.
1: Çok güzel tadı.

Bu arada buradan sahile inmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Size buranın akşam manzarası muhteşem oluyor. Akşamları ve öğleden sonraları, yani güneş gitmeye yakın gün batımı burada muhteşem oluyor. Çok güzel fotoğraflarınızı çekebilir ya da çektirebilirsiniz. Özellikle akşam şu ışıklar açıldığında mükemmel.

Sonunda Bebek Sahil'e geldik sevgili seyirciler. Burada kiralayabileceğiniz günlük, saatlik, birbirinden fazla tekneler var. Bütçenize göre konuşabilirsiniz. Dilediğiniz teknede arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kişi sayısına göre fiyat da değişmiyor. Sadece burada hepsinin boyutu farklı farklı olduğu için fiyatta değişkenlik gösterebilir. Ama biz seneler önce Mithat'la zannediyorum yine gelmiştik. Çok olmuştu. Fiyat sormuştuk. Makuldü. Hani bebek diye fiyatın çok yüksek olduğunu düşünmeyin. Evet, semtler ve ilçeler İstanbul'da isimlerine göre fiyatlarda artış gösterebiliyorlar. Ama uygun bütçeli yerlerin de olduğunu bilmek gerekiyor buraya geldiğiniz zaman. Onu belirtmek istiyorum. Bu arada sonunda sahile indin yıldız dediğinizi duyar gibiyim. İyi gelmez mi hiç deniz havası? Ben deniz kızıyım. Deniz görmeden yaşamanın anlamsız olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. Yani her gün deniz görmem gerekir benim diye düşünüyorum. Buradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünüyor. Bulunduğumuz Bebek Sahil'den Mithat'ın arka tarafına doğru gittiğiniz zaman Rumeli Hisarı, ardından Balta Limanı, Emirgan. Eğer yürümeyi seviyorsanız devam edebilirsiniz. Böyle çok güzel bir yürüyüş yolu var. Eğer benim arka tarafıma doğru devam ederseniz Arnavutköy, Ortaköy tarafına, Beşiktaş tarafına doğru yürürsünüz. Şimdi sizi muhteşem sahil yolu manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Ben de biraz yürüyüş yapıp deniz havası almak istiyorum.

0: Evlere bakmaktan gözümü alamadım. Ben genelde böyle sahil kesimine geldiğimde ya da işte boğaz turu yaparken meraktan. Bilmiyorum hepinizde var mı?
1: Kim oturuyor acaba?
0: Aynen öyle. Kim oturuyor'yu merak etmenin yanı sıra şimdi perdeler falan açık ya. Evlerin dekorasyonu görünüyor genellikle. Onlara da bakıyorum. Yalan yok. Sen bakıyor musun Mithat? Tabii ki bakıyorum diyor Mithat da. Camlar, pencereler açıksa bakıyorum. Yalan yok. Ne güzel orkideleri koymuşlar camların kenarına, balkonlarını süslemişler. Çok güzel evler var gerçekten de. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin içinde oturan insanlara. Ama tabii Mithat'ın da dediği gibi içinde kimlerin oturduğunu da merak etmiyor değilim. Bu arada sahildeki banklarda oturup boğaz manzarasına kendinizi bırakabilirsiniz. Biz şu an hafta içi çekim yaptığımız için rahatça yürüyebiliyoruz, onu belirteyim. Ama cuma akşamları, cumartesi günleri ve pazar günleri buraya geldiğiniz zaman burada kesinlikle yürüyemiyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Ve hemen sağ tarafımdaki yolun bisiklet yolu olduğunu belirtmek istiyorum. Oradan da yürümemeniz gerekiyor. Bu hatırlatmayı da sizlere yapmak istiyorum. Ve benim sahilde yürürken dikkatimi bir şey çekti. Mithat'a sordum. Mithat savundu ama bence savunulacak aslında bir yanı yok. Kaldırımda yürüyoruz ve burası yayalar için bir yol. Neden insanlar motorlarını park etmişler? Ben onu anlayamadım sevgili seyirciler. Bence doğru değil. Yani rahatça bankta oturmak istiyoruz. Değil mi? Rahatça yürümek istiyoruz. Hafta sonları da buraya geldiğiniz zaman bu arada motorla sahilde gezenler de olabiliyor. Ve kaldırımda yürüyen yayalara garip garip bakıyorlar mesela. Ben niye motorla geçiyor diye garip garip bakıyorum. Çünkü kaldırım benim hakkım. Onlar da bana bakıyor. Şekil 1A, 2A arkamda görmüş olduğunuz gibi devamı var ileride bu arada. Yaya yollarını yayalar, taşıt yollarını taşıtlar kullansın diyelim. Ve yine İstanbul Boğazı'na kendimizi bırakalım. Değil mi? Muhteşem çünkü bu sahili böyle boş bulmak normalde mümkün değil. Biz de buranın keyfini çıkartalım. Bu arada buralara geldiğiniz zaman mutlaka sevdiğiniz bir sanatçı ya da oyuncuyla karşılaşabilirsiniz. İnsanlar genellikle burada, bu çevrede oturan insanlar sabahları erken saatte buraları dolduruyorlar. Egzersizlerini yapıyorlar ve evcil hayvanlarını gezdiriyorlar. Biraz önce söylediğim konuyu hemen görsel bir biçimde sizlere de böyle göstermiş oluyoruz. Yayalar yürüyor ama görmüş olduğunuz gibi kaldırımda aynı zamanda motorlar da hareket ediyor. Doğru değil bana göre. Takdir sizin diyelim ve sizi yine boğaz manzarasıyla baş başa bırakalım. Ben de oturayım şu banklarda biraz boğazı seyredeyim. Hazır buralara kadar gelmişken.

Sahilde yürürken Bebek Camii görüyorum ve buradan baktığım zaman Çamlıca Kulesi, Büyük Çamlıca Camii muhteşem görünüyor. Anadolu yakası da gerçekten muhteşem görünüyor. Ve yine olduğum noktadan sahilden üst kesimlere baktığımda yeşillik ne kadar güzel bir şey değil mi Mithat? Şu an bulunduğum yerden karşı tarafın yeşilliği ve yukarı kesimin yeşilliği gerçekten çok güzel görünüyor. Programlarda genellikle söylüyorum, mutlaka doğaya sahip çıkalım. Bizden sonra gelecek olan nesile temiz, güzel bir dünya bırakalım diyelim ve bebeğe gelince olmazsa olmazlardan, nasıl Ortaköy'e gittiğinizde olmazsa olmazlardan biridir kumpir yemek, bebeğe de geldiğinizde o kumpir yenecek, o waffle yenecek, sonra üstüne dondurma da yenecek. Ben bugün bol yemeli içmeli programın olacağını söylemiştim. Yıldız, sen o kadar şeyi nasıl yiyeceksin diyebilirsiniz. Yerim, yerim. Yolda denk gelirsek sizlere de ısmarlarım. Ben şimdi gidiyorum bu saydıklarımı yemeye. Siz de muhteşem Boğaz manzarasına şöyle bir göz atın. Bu arada bebeğe belediye otobüsleriyle gelmenin yanı sıra vapurla gelebilirsiniz. Deniz taksi çağırabilirsiniz. Ya da buradan kiralayacağınız küçük teknelerle trafiğe takılmak istemiyorsanız Anadolu yakasına geçebilirsiniz. Benden söylemesi.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Çetmen Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yemek odanızı 15 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
1: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
0: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te TV4'te.
2: Ne var ya bu?
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
10: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
9: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
11: Ama acı çekiyorsun.
9: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
10: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
12: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya

0: çıkarıyor saygılarımla.
1: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
2: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
3: Ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
2: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
4: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
2: Hayır.
5: Hicran bugün 16.15'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz
2: seninle. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Kumpir buraya gelince yemeden gidilmez gerçekten de. Nasıl Ortaköy'e gittiğinizde kumpir yemeden gidilmezse, buraya gelince de kumpir yemeden gidilmez. Pembeli mavili çok güzel bir dekoru var. Hatta bir ayna yapmışlar. Orada mutlaka boydan fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve sosyal medyanızda paylaşıyorsunuz. Buraya gelenler önce kumpir alıyorlar. Sonrasında da waffle'larını alıyorlar. Sandviç waffle ya da tabakta waffle şeklinde. Damak zevkinize göre de dolduruyorsunuz. Ben önce kumpir yiyeceğim abicim. Nasılsın? İyiyim ben de. Hoş bulduk. Keyifler yerinde mi? Allah iyilik versin. Şimdi kumpir fiyatları Ortaköy'de de burada da aynı sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Bebek'te kumpir pahalı. Orada daha uygun, şurada daha uygun değil. Kumpir fiyatları bu çevrelerde aynı. Onu üstüne basa basa belirteyim ve kumpir siparişimi vereyim. Masada sizleri karşılayayım. Sonrasında bu bölüme geleceğim. Ve birbirinden lezzetli waffle'larımı da yiyeceğim. Benden söylemesi. Ben size ne demiştim? Aynanın önünde herkes fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor. Hanımlar da fotoğraflarını çekiyorlar ve birazdan sosyal medyalarında paylaşacaklar. Kumpir siparişimi vereyim, masada görüşürüz.

40 Trabzon numaralı ya da 22 numaralı otobüslerle, belediye otobüslerle buraya gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde park yerlerinin de olduğunu söyleyebilirim ama tekrar belirteyim. Cumartesi, pazar geldiğiniz zaman aracınızı park etmekte zorlanabilirsiniz. Ama toplu taşımayla rahat gelebileceğiniz bir yer Bebek. Şimdi şunu belirtmek istiyorum sizlere. Ben kumpirimi çok karıştırmayı tercih edenlerden değilim. Aynı şekilde waffle'ımı da yerken çok karıştırmayı tercih etmem. Yanına bir de soğuk limonata iyi gider diye düşündüm. Ketçap mayonez.

Diyebilirsiniz ki Yıldız'cığım bunların hepsini sen mi yiyorsun? Evet ben yiyorum. Hiçbir şekilde ara yok. Kumpirimi yedim. Şimdi waffle siparişimi verdim. Waffle'da da karıştırmayı sevmiyorum. Muz, çilek, beyaz çikolata ve şöyle sütlü çikolata. Yanına da çay. Siz de çayı alabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Çay ücretli yalnız, onu da belirteyim. Fiyatlar diğer yerlerle aynı bu arada sevgili seyirciler. Mithat sence fiyatlar nasıl? Mithat uygun dedi. Bence de hani fiyatlar diğer yerlerle uygun. Hani burası bebek semti diye fiyatlar böyle değil. Onun bilgisini vermek istiyorum ve waffle'ımı yemeye başlıyorum. Bebeğe gelmişken hem bu kumpircide kumpir hem arkasından waffle, arkasından da dondurma yemeden gitmek olmaz. Artık waffle'ımı yemeye başlıyorum. Ben programın başında uyardım. Şu bol yemeli içmeli bir program olacak diye. Ben normalde waffle'ı sandviç yerim bu arada. Ağzım yüzüm batsın umurumda değil. Çok güzel. Buranın waffle'ı da başka bir güzel değil mi Tatya? Ne bu böyle çatal bıçak? Waffle dediğin gayet elle yenir aslında. Kendimi antrikot yiyormuş gibi hissediyorum.

Hafta içi şu an burası fena ama hafta sonu burada oturacak yer bulamıyorsunuz. Aynı zamanda bayağı bir sırada bekliyorsunuz. Hem kumpir hem waffle sırasında. Burası haftanın 7 günü açık. Onu belirtmek istiyorum. Sabah saat 11'de açılıyor. Haftanın 7 günü açık demiştik. Gece de sabaha karşı 4'te kapanıyor. Yani gece ben bunu yerken beni izlediniz, canınız waffle istedi. Hop çıkıp geliyorsunuz bebeğe. Hem kumpirinizi yiyorsunuz hem de waffle'ınızı. Waffle'ın bitsin, dondurmacıda görüşürüz. Waffle mükemmel bu arada.

0: Ve Bebe'ye geldiğinizde yemeden gitmemeniz gereken bir dükkanın içindeyiz. Hemen Waffle'cının yan tarafında 1968 senesinden bu zamana kadar burada olan bir dondurmacıya getirdim sizleri sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bu dondurmacı. Cuma, cumartesi, pazar dondurmacının önünde kuyruk oluyor. Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde hem waffle'cı, kumpirci hem de dondurmacı. Şimdi 20'den fazla çeşit burada dondurmacı var. Ayağa kalkmıyorum, oturuyorum ki abimle aynı boyda olmak için. Dilerseniz külahta, dilerseniz kapta, dilerseniz alın, eve götürün. Dayanıyor. İstanbul'un neresine gidiyorsanız soğuk kaplama böyle paketleri var onlarla. Dilerseniz kağıt helvada, kağıt helvayı saydım mı bilmiyorum ama neyde isterseniz dondurma var değil mi abicim?
1: Tabii.
0: Tabii dedi. Aynen öyle. Her çeşit var burada. Sığdırabildiğimizi sığdırdık diyor. Doğru söylüyor. Ya bu dondurmacı yaz bitene kadar, yani yaz ne zaman bitiyor? Eylül, Ekim. Havalar tam böyle soğuyana kadar, Kasım sonuna kadar açık. Yazın başında da açılıyor. Ama onun dışında kapalı. Mini bir dondurma burası. Gerçekten minicik bir yer. Şöyle Mithat ileriden biraz gösterebilir misin? Gerçekten minicik bir dondurma. Eskiden dondurma denildiğinde sadece işte sade, çikolatalı ya da meyveli aklımıza gelirdi. Ama bugüne baktığımız zaman kurabiyelisinden tutun lokumlusuna kadar birçok dondurma çeşidi var. Değil mi abi?
1: Evet.
0: Ve gerçek meyveden yapılıyor bu dondurmalar. Ben susuyorum. Dondurmalar konuşsun. Konuşsun
1: evet,
0: mu?
1: Konuşsun.
0: Neli yesek acaba? Erol abiyi bir gösterir misin Mithat?
1: Evet.
0: Erol abi senelerdir burada sevgili seyirciler. Siz değerli misafirlerini Erol abi ve kardeşi en güzel şekilde ağırlıyor buraya geldiğinde benden söylemesi. Haftanın 7 günü açık, tekrar belirtiyorum. Buradan alın, İstanbul'un neresine götürmek istiyorsanız dondurma götürün. Burayla da ilgili yine aynı şeyi söylüyorum sizlere. Bebek diye dondurmanın fiyatının çok yüksek olduğunu, özellikle top fiyatının zannetmeyin. Silivri'de de aynı. Ya da İstanbul'un herhangi bir yerinde de aynı. Benden söylemesi. Benim tercihim burada muzlu kavunlu, limonlu ve yaban mersinli oldu. Şöyle göstereyim. Siz buraya gelince 20'den fazla çeşitten damak zevkinize göre Erol abinin ya da kardeşinin, ismi neydi abi kardeşinin? Birol abinin, ne kadar uyumlu Erol Birol abinin ya da kardeşinin tavsiye edeceği ya da kendi damak zevkinize göre dilediğiniz dondurmayı tercih edebilirsiniz. Ama benden söylemesi bu dondurma efsane. Bebeğe geldiğinizde bu dondurmayı yemeden buradan gitmeyin.

İzlemeye doyamadım açıkçası muhteşem Boğaz manzarasını, Çamlıca Kulesi, Çamlıca Camii ve Anadolu yakası muhteşem görünüyor gerçekten de. Buradan bakınca, Bebek sahilden. Mithat Anadolu yakasında yaşadığı için Avrupa yakasını pek tercih etmeyenlerden açıkçası. O yüzden Anadolu yakası Bebek sahilden Mithat'a daha bir güzel görünüyordur. Bebek, İstanbul'da gelinebilecek en güzel yerlerden biri. Bence İstanbul'da her yer çok güzel. Bebek de onlardan biri. Denize doymak istiyorsanız tabii ki hafta sonları, hafta içi fark etmiyor. Hafta içi daha rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Bebeğe gelebilirsiniz. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi ve sizi Boğaz'ın serin sularına gönderiyorum. Hoşça kalın.

Programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Eyüp'ü gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü rotamız Eyüp Sultan Külliyesi'nden başlayacak. Daha sonra hamam kültürüyle ilgili müzeyi gezdikten sonra Cülüs yolu ve son noktayı 5. Mehmet Reşat'ın türbesinde koyacağız. Ancak yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

Eyüp Külliyesi, Eyüp el-Ensari adına Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir. Peki Eyüp el-Ensari kimdir? İlk Müslüman olan Ensarlardan biridir. Ve daha sonra önemli bir olay yaşamıştır Hazreti Muhammed'le. Hazreti Muhammed Medine'ye icret eder ve orada bir evde kalması gerekir. Ancak herhangi birinin evinde kalırsa bir diğer Müslümanı gücendireceğini düşündüğü için bir yöntem uygular. O da şudur. Devesini sokaklara salar ve deve hangi evin önünde çökerse orada kalacaktır. Deve bir süre sokaklarda dolaşır, en sonunda bir evin yakınında çöker. İşte o ev Eyüp el-Ensari'nin evidir. Ve Hazreti Muhammed orada 7 ay boyunca kalır. Ve bu nedenle de Eyüp el-Ensari'ye Mihmandar-ı Nebi unvanı verilir. Ve ardından pek çok savaşa katılır. İslamiyet'i yaymak için ya da İslamiyet adına. İşte onların sonuncusu İstanbul'un fethidir. Yıl 669. İslam orduları tarafından İstanbul'un ilk kuşatması gerçekleştirilir. İşte bu sırada Eyüp el-Ensari hastalanarak hayata gözlerini yumar. Ve onun için tam da arkamda gördüğünüz caminin olduğu yerde bir mezar yapılır. Ve oraya defnedilir. Ve aradan yüzyıllar geçer. Mezar unutulmuştur. Ta ki 1453 yılına kadar. 1453 yılına gelindiğinde artık mezar ortaya çıkacaktır.

Neredeyse 800 yıl boyunca unutulan mezar 1453 yılında tekrar ortaya çıkarılır. Bununla ilgili anlatılan hikaye oldukça ilginçtir. Fethin öncesinde yaklaşık 2 ay süren kuşatma sırasında artık asker bıkmak üzeredir. Çünkü yorulmuştur. İşte tam o dönemde bir mucize gibi gerçekleşir bu mezarın bulunması. Bir gece Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'i ziyarete gider. Ve bu ziyaret sırasında ona şunu söyler. Hocam, Eyüp El Ensari'nin mezarının buralarda bir yerde olduğunu tarih kitaplarında okumuştum. İsterim ki bir an önce onun mezarı bulunsun. Bunun üzerine Akşemseddin ilerideki tepelerin eteklerini işaret eder. Ve der ki, eteklerde, tepenin eteklerinde bir nur görüyorum. Orası Eyüp El Ensari'nin mezarıdır. Ve Akşemseddin'in gösterdiği yere gelinir. Hemen yakınlarındaki çınar ağacından iki dal koparır Akşemseddin ve mezar olduğunu söylediği yerin iki ucuna bunları diker. Ve ertesi sabah gelmek üzere oradan ayrılırlar. Ancak gece yarısı Fatih Sultan Mehmet silahlarına emir verir. Git o çınar dallarının yerini değiştir. Olduğu yere de benim mührümü göm. Dediğini yapar silahlar. Dalların yeri değişir ve mezar olarak

işaretlenen yere de mührünü gömer Fatih Sultan Mehmet'in. Sabah olduğunda Akşemseddin'le birlikte tekrar gelirler. Ancak bu sefer gelir gelmez Akşemseddin dalların yerinin değiştirildiğini anlar, bilir, hisseder. Direkt dün akşam gösterdiği yere gider ve silahlara mührü çıkarın ve kazıya başlarım der. Nitekim kazı sonucu mezar taşı ortaya çıkarılır. Ve böylece Eyüp el-Ensari'nin mezarı 800 yıl sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Ve Fatih emir verir. Bulunduğu yere bir türbe ve bir cami inşa edilecektir. Tabii bütün bunlar için fethin beklenmesi gerekir. Fetihten sonra bu gerçekleşir ve ortaya işte bu gördüğünüz külliye çıkar. Ancak bu gördüğünüz külliye Fatih'in yaptırdığı külliye değildir.

1766 yılında yaşanan büyük deprem sonrası cami yerle yeksan olur. İşte 3. Selim döneminde 1800 yılında yeniden yeni bir düzene göre cami tekrar inşa edilir. Daha önce avlunun ortasında olan türbe bu sefer biraz kıyıda kalmıştır. Ancak hala eski maneviyatını korumaktadır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de hala insanlar buraya geliyorlar ve türbenin önündeki hacet penceresinden dileklerini diliyorlar, dualarını yapıyorlar. Özellikle de sünnet çocukları, sünnet olacak çocuklar burayı çok fazla ziyaret ediyorlar. Bunun tabii önemli bir sebebi var. Eyüp el Ensari'nin çocukları çok sevdiği rivayetler arasındadır. Ve tabii ki Eyüp oyuncakçıları. Onlar sayesinde burası pek çok sünnet çocuğunu kendine çekmeyi hala başarıyor. Buradaki Hacet Penceresi ile ilgili anlatılan ilginç bir hikaye var. Buraya Aziz Mahmut Hüdayi, Süleyman mührü dediğimiz iki ters üçgenden oluşan, İslam'da da kullanılan mührü yaptırmıştır. Ancak 1975 yılına gelindiğinde yaşlı bir adam bunu İsrail bayrağına benzetmiş ve demir makasıyla keserek yok etmiştir. Daha sonra bu kişi ağır ceza mahkemesinde yargılanır ama ne yazık ki o eser kalmamıştır. İşte buraya dilek için gelen pek çok insan iş bulmak için, çocuk için ya da evlilik için gelenlerin dışında bir de hemen yan tarafımda gördüğünüz Hacet Çeşmesi denen dört çeşme için de gelirler. Bu çeşmelerin şöyle bir özelliği vardır. Dört tarafta bu çeşmeler vardır ve etrafında dolaşan kızların kısmetinin açılacağı rivayet edilir.

Bir zamanlar külliyenin bir parçası olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen hamam 1510 yılında Kıyamet-i Suhra yani Küçük Kıyamet adı verilen depremde yıkılır. Ve ardından Mimar Sinan tarafından tekrar inşa edildiği rivayetler arasındadır. Uzun yıllar metruk kalır ama yakın dönemde restore edildi ve çok güzel bir hamam kültürü müzesi haline dönüştürüldü. Hamamlar külliyeler için önemli parçalardır. Sadece abdest almak ya da yıkanmak için değil, camiye, külliyeye gelir getirmesi anlamında da çok önemlidir. Çünkü bu tip külliyelerin önemli giderleri vardır. Bunlar birer vakıf eseridir ve bu giderlerin karşılanması için gelir getiren unsurlara ihtiyaç duyarlar. Bunların başında da arastalar ve hamamlar gelir. Dilerseniz bu müzeye yakından bir bakalım.

Türk kültüründe hamam sadece bir yıkanma yeri değildir. Roma hamamlarından ya da Batı'nın saunalarından farklı olarak burası bir kültür doğurmuştur, kültür ortaya çıkarmıştır. Ve en önemlisi burada bambaşka şeyler olur. Bunların başında da özellikle kadınlar için hamam kullanımı bir kültür öğesine, bir geleneğe dönüşmüştür. Kızlar burada beğenilir, gelin alınacak kızlar. Ayrıca kadınlar için burası bir sosyalleşme ve gün geçirme yeridir. Sabahtan gelinir, akşama kadar neredeyse gün burada geçirilir. Ve gelirken sadece banyo malzemeleriyle gelinmez, yemekler de yanlarında getirilir ve gün boyu hem eğlenilir, hem yemekler yenilir, dedikodular yapılır, belki de kız beğenilir ve nihayet yıkanılır. Ve işte hamam böylece özellikle kadın dünyasında bambaşka bir yer edinmiştir. Hamamlarda öyle yerler vardır ki bunlar dilimize bambaşka anlamlarla geçmiştir. Dilerseniz onlardan birini size yakından göstereyim.

Şu anda hamamın, suyunun, havasının ve zemininin ya da tüm mekanın ısıtılması için kullanılan cehennemlik bölümündeyim. Diğer adıyla külhan. Burada yanan ateş hem suyu ısıtıyordu hem de ısıttığı havayı zeminin altına vererek hamamın ısınmasını sağlıyordu. Ancak bu tip yerler, külhanlar bir deyimin, bir sözün ortaya çıkmasına sebep olmuş. O da şu, bu tip yerlerde parasız pulsuz sokakta yaşayan insanlar kış aylarını geçirmek için hemen külhanın arkasındaki bir odada kalırlardı. Hamamcıya küçük bir ücret öderler ve kışı o sıcak mekanda geçirirlerdi. İşte bu tip insanlara, burada kalanlara külhan beyi adı verilirdi. İşte külhan beyinin kelime kökeni de hamamlardaki ateşin yandığı bu külhan bölümünden kaynaklanır.

Hamamlar Türk kültüründe ve sosyal yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Sadece az önce saydığım nedenlerden ötürü değil. Hayal etmeniz gereken şey şu, evlerde bırakınız banyo olmasını, çeşme ve su bile yoktu. Su mahalle çeşmelerinden alınırdı. Hal böyle olunca da banyo yapmak için hamamlar olmazsa olmazdı. Ve herkes ayda en az bir kere mutlaka hamama giderdi. İşte o hamamlarda kendi içinde bir de hiyerarşi ortaya çıkmıştı. Örneğin kurnalar. Çok süslü olan kurnalar mahallenin ya da semtin ileri gelenleri, daha üst gelir düzeyine ulaşmış kişilere aitti. Diğer taraftan daha süssüz olan kurnalar ise belki de sıradan vatandaşların kullanımı içindi. Demem o ki hamam içinde bile her ne kadar dünyevi elbiselerinizden arınsanız bile hiyerarşi devam ediyordu. Burası bir çifte hamam ve çifte hamamlar kadın ve erkek olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Genellikle bir kare ya da dikdörtgen plan üzerinde ikiye bölünerek yapılan bu hamam planı aslında sıcağın dışarıya çıkmamasını ve derli toplu kalmasını da sağlıyor. Ancak bu hamamlarda enteresan bir takım detaylar var. Onların başında da şu gelir. Kadınlar ve erkekler bölümünün caddeye ya da sokağa çıkış kapıları bambaşka yerlerdedir. Erkeklerinki genellikle ana caddeye ya da meydana açılırken kadınlarınki yan sokaklara açılır. Biz de şimdi her ikisinin ortasında sonradan açılmış, geçmişte olmayan kapıdan çıkıyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz.

Biri de bir zamanlar Osmanlı padişahlarının tahta çıkarken kılıç kuşanma merasimlerinin burada yapılıyor olması. İşte o merasimlerin en önemli bölümünün icra edildiği Cülüs Yolu'na gidiyoruz.

Eyüp Külliyesi yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'e Akşemseddin'in burada kılıç kuşattığı rivayetler arasındadır. İşte gelenek böyle başlar ve sonrasında da Osmanlı padişahları tahta çıkacakları zaman buraya gelirler. Hemen arkamda Haliç, yolun solunda. İşte oraya kayıkla gelinir ve buradan büyük bir törenle camiye ulaşılır. Orada da Şeyhülislam tarafından Hazreti Osman'ın, Hazreti Muhammed'in ya da yine Osmanlı'nın diğer büyüklerinin kılıçları padişaha kuşatılır. Ve artık o bir padişah olmuştur. Buradan karayoluyla Edirne Kapı'dan yola devam edilir, Fatih'in külliyesi ziyaret edilir ve saraydan bir şehzade olarak çıkan kişi bir padişah olarak saraya döner. Bu törene taklidi seyf yani kılıç kuşanma adı verilmiştir. Rivayetler odur ki bu geleneğin aslında Bizans'ta da daha önceki dönemlerde de burada uygulandığı yönündedir. Ancak cülüs yolu boyunca birbirinden güzel eserler Osmanlı tarafından inşa edilmiştir. Onların başında da Mirişah Valide Sultan Külliyesi imareti gelir. Dilerseniz ona yakından bakalım. Eyüp Sultan da kılıç kuşanma geleneğinin çok önemli bir sebebi vardır. Osmanlı İmparatorluğu bir İslam imparatorluğudur ve doğal olarak Hazreti Muhammed'den onay alınması gerekir. Ancak bu mümkün olmadığı için, yani o topraklara gitmek mümkün olmadığı için buradaki, İstanbul'daki temsilcisi kabul edilen Eyüp El Ensari'den onay alınır. İşte bu nedenle Eyüp Sultan Külliyesi'nde kılıç kuşanma merasimleri yapılır. Şimdi geldik Valide Sultan'ın, Mirişah Valide Sultan'ın imaretine, yani fakirlere yemek dağıtılan yerine. Zaten onun işlevi daha kapısından anlaşılıyor. Burada İnsan suresinden bir ayet yazıyor. Onlar içleri çektikleri halde yoksula, fakire ve esire yemekleri yedirirler yazıyor. Bu da onun işlevini fazlasıyla anlatıyor.

Mirişah Valide Sultan 3. Selim'in annesidir. Çok hayırsever bir kadındır. Genç kızları evlendirir, onlara çeyizlerini verir. İşte o ayrını burada da devam ettirir ve Eyüp Camisi'nin hemen yanı başında bu imareti inşa ettirir. Ve burada yaklaşık 200 küsür yıldır kesintisiz olarak fakirlere, yoksullara yiyecek dağıtılmaya devam ediliyor. Bugün bile günde 3200 kişiye buradan yemek servisi yapılıyor. Mirişah Valide Sultan'ın Eyüp semtiyle ilişkisi aslında farklı yerlerde de karşımıza çıkıyor. Örneğin Eyüp Sultan Türbesi'nin içinde onun bir odası var. İtikaf odası. İşte Ramazan'ın son 10 günü buraya çekiliyor ve 10 gün boyunca burada bir tür inziva yaşıyor. Ve bu nedenledir ki Eyüp Camisi'nde sabah dualarında onun adı geçer.

İtalyan yazar Edmondo de Amicis 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'u ziyaret eder ve anılarında Eyüp'ten bakın nasıl bahseder. Fevkalade bir sessizliğe gömülmüş, aristokratik bir mahalle gibi. Uhrevi bir hüzünle birlikte dünyevi bir hürmet hissini ilham eden, bembeyaz, gölgeli ve şahane bir güzelliğe sahip bir mezar şehridir Eyüp. İstanbul'un başka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzelleştiren Müslüman sanatı bu kadar zerafetle gözler önüne serilmez.

Sultan Reşat tahta çıkan en yaşlı padişahtır. 1909 yılında 2. Abdülhamit'in ardından tahta çıkmıştır. Ve 9 yıl boyunca saltanatı sürmüştür. İşte o sırada kılıç kuşanma merasimini yaptıktan sonra pek çok padişahın dedesinin türbesini, mezarını ziyaret etmiştir. Ancak biri hariç. O da 1595 yılında tahta çıkan 3. Mehmet'tir. Bunun Mehmet Reşat için önemli bir sebebi vardır. Çünkü 3. Mehmet o dönemde geçerli olan kardeş katli vaciptir düsturuna uyarak 19 kardeşini bir gecede katletmiştir. Bunların içinde kundaktaki bebekler de vardır. İşte bu nedenle o türbe ziyaretleri sırasında bir tek 3. Mehmet'in türbesini ziyaret etmez ve bunun içinde şunu söyler. Ben çocuk katilinin türbesini ziyaret etmem der. Ve nitekim öyle de yapar. Bu onun çocuk sevgisini göstermesi açısından önemlidir. Ama sadece bu olay değil. Arkamda gördüğünüz türbe de onun çocuk sevgisini göstermesi açısından çok önemlidir.

Mehmet Reşat halk arasında iyi huylu, sıcak bakışlı biri olarak ünlenir. Mavi gözlüdür kendisi. Ancak bundan birisi rahatsız olur. O da 2. Abdülhamit. Kendisine nazar değeceğini düşündüğü için, değdireceğini düşündüğü için Mehmet Reşat'la pek görüşmediği rivayetler arasındadır. Mehmet Reşat'ın çocuk sevgisine gelince, az önce bir hikaye anlattım. Devamında ise hemen arkamda gördüğünüz 1912 yılında yapılan Reşadiye Numune Mektebi. Onun tarafından inşa edilmiş. Ama işin ilginç yanı 1918'de vefat ettiğinde bir vasiyeti vardır. Beni çocuk seslerini duyabileceğim bir yere defnedin der ve türbesini hemen okulun yanına inşa ettirir. İşte burada çocuk seslerini duyarak yatmaktadır. Ama bu türbenin ilginç bir özelliği daha vardır. O da sur dışında Osmanlı padişahlarına ait tek türbe burasıdır. İstanbul'da olup da sur dışında olan tek türbe burasıdır. Türbeyi yapan da önemli bir mimardır. Mimar Kemalettin, ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden birisidir kendisi. Biz onun suretini, yüzünü ve yaptığı önemli bir binayı neredeyse her gün görüyoruz. Ancak bunu pek azımız farkında. Çünkü onun sureti, yüzü ve yaptığı bir bina 20 liralık banknotların üzerinde yer alıyor. Ve belki de dediğim gibi her gün onunla karşılaşıyoruz.

0: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Dileklerini alayım.
2: Üç dilek hakkın var.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
10: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
9: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
10: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
9: Gül Bolulu dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
10: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
9: Sürdürülebilir Hayat bugün 13'te, TV4'te.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sadece durulan.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedin. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Amca ben Fatma'yım.
2: Nusret Bey'in kızı mı?
1: Evet.
2: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
3: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
4: Yakında baba olacaksınız.
1: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
3: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
5: Yakında her şey düzelir.
6: Sağ ol abi.
1: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
2: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
3: Fatma'nın ağı tuttu baba.
1: Hemen bir doktor çağıralım.
5: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
1: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
3: Fatma nerede Mehmet?
2: Bilmem, gitmiştir herhalde.
3: Nereye gider canım?
7: Güzel şoför. Bugün 18'de TV4'te.
0: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Sadece dururlar.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.

0: yıldız gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Yapı Kredi Mobil hayat

Hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: dileklerini alayım.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

Eyüp'teki büyük külliyenin yanında daha küçük ölçekli ama birer pırlanta gibi parlayan küçük camiler de var. İşte onlardan birinin önündeyim. İlk kez 16. yüzyılın ortalarında inşa ediliyor burası. Yine küçük bir cami. 19. yüzyılda Cevri Usta adlı bir saray çalışanı tarafından yenileniyor. Ama bugünkü halini ise 1900'lü yılların başında alıyor. İşte bu nedenle çok fazla banisi olduğu için iki isimle anılıyor. Bir tanesi Kaptan Paşa ya da Cevri Usta. Camiye verilen isimlerden ikisi bunlar. Ama her ne olursa olsun kagir yapısı ve fevkani yani iki katlı yapısıyla hakikaten parıldayan bir cami olarak karşımıza çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı geçtiğimiz yıllarda yapılan bir restorasyonda ortaya çıktı. Kaptan Paşa Camisi. İşte buna yakışan bir çizim bulundu içeride. Restorasyon sırasında son cemaat mahallinin duvarında sıvalar kazındı ve ortaya kara kalemle yapılmış bir gemi motifi çıktı. İşte bu motif şu anda koruma altında ve camiye geldiğinizde bunu görme şansınız var.

Eyüp gezimizin sonuna geldik. Eyüp semti bitecek gibi değil. Biz olabildiğince öne çıkan yapıları ve insan hikayelerini anlatmaya çalıştık. Gezimiz boyunca her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve asıl önemlisi insan hikayeleri bizlere eşlik etti. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: günaydın. Oturabilirsiniz çocuklar.
1: Bir matematik öğretmeni, bir sporcu ve azmin güce dönüştüğü bir hikaye. Fatma Gökçe 22 yaşında Şanlıurfa'da görev yaptığı yıllarda hayatının akışını değiştirecek boks sporuyla tanıştı. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla dünya ikinciliği elde etti. Ders verdiği öğrencilerine hem öğretmenlik hem de ilham olan Fatma Gökçe'nin derslikten ringe uzanan azim dolu yolculuğuna misafir oluyor.

Merhaba, benim adım Fatma Hanım Gökçe, 32 yaşındayım. 10 yıldır kickbox sporuyla ilgileniyorum, matematik öğretmeniyim. Sağ taraftan ve sol taraftan uzatırsak ne elde ediyoruz? Doğru elde ediyoruz. Doğru nasıl gösterilir hemen çiziyorum. Amasya'da matematik öğretmenliği okudum. Daha sonra KPSS'ye girdim. Oradan doğu görevi olarak Urfa'ya atandım. Atandığımda hani bir sporla ilgilenmek istiyordum. Küçüklükten beri başka farklı sporlar yaptım ama hayatımda hiç kickbox yapmamıştım. Birazcık ilgi duyuyordum o spora. İnternetten çok araştırma yapıyordum. Acaba nasıl başlayabilirim, nasıl bir hoca bulabilirim diye. Kickboxla ilgilenen bir hoca buldum. Ondan özel ders almaya başladım. İlk dersimde bana bu sporu yapabileceğimi, yani kapasite olduğunu, ileride çok güzel yerlere gelebileceğimi söyledi. Beni müsabık sporcuların yanına götürdü. O şekilde onlarla antrenman yapmaya başladım. Sonra bu sporu sevdim. Kısa sürede başarı elde etmeye başladım. Daha sonra daha iyi olmak için mücadele ettim.

ailem birazcık korktu başlarda kickboks yapmamdan dolayı. Çok ön yargılı bir spor ama daha sonra alıştılar yani. Beni destekliyorlar. Gerçi her zaman desteklediler. Her zaman da arkamda oldular. İlk antrenmanımda müsabık sporcuların yanına gitmiştim. Daha önce hani hiç dövüşmüyorum, yumruk atmayı bilmiyorum. Hani kickboks hakkında hiçbir bilgim yok. Bir tane küçük bir çocukla eşleştim. Önce hocaya döndüm, hani hocam ben bu küçük çocukla nasıl yapacağım, hani yaşı çok küçük, ben buna nasıl vuracağım diye hani birazcık sitem ettim. Dedi sen devam et, hani hiçbir şekilde sorun yok, sen yap antrenmanını. Biz başladık böyle yavaş yavaş, çocuk beni bir dövmeye başladı. Yani anlatamam size. O ara böyle yumruk yedikçe, tekme yedikçe böyle içimde bir hırs doğmaya başladı, bir dövüşme isteği doğmaya başladı. Normalde ben hani sadece hobi amaçlı yapıyordum sporu ama o dakika hani çıkıp dövüşmek istedim yani. O duyguyu hissettim kendimde.

Ben bu spora erkeklerin arasında başladım. Yani Urfa'da hiçbir şekilde bu sporu yapan bir kız sporcu yoktu. Sürekli erkeklerle partner oluyordum. Sürekli erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Yani ilk defa bir partnerim maç anında oldu kız olarak. Onun dışında hep erkeklerle çalışıyordum. Bu benim için bir avantaja döndü. Hani onlar sayesinde daha çok böyle sert darbelere dayanıklılığım arttı. Daha böyle kondisyonum arttı. Onlarla erkekle dövüşmek tabii kıza göre daha zor. Ya beni bir nevi daha böyle çok geliştirdi. Ama hani Urfa'da başka kız sporcunun olmaması beni çok üzüyordu. Yani birkaç başarı elde ettikten sonra böyle beni görüp gelen kız sporcular olmuştu yani.

0: İlk başlarda Urfa'da bunu amatör olarak yapıyordum ama daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da çalışmaya başlayınca orada tanıştığım Ümit Yılmaz hocam, yani onun sayesinde çok şey öğrendim. Beni her zaman bu sporu yapabileceğime inandı. Her zaman arkamdaydı. Bu da beni hep motive etti. Onun bana olan inancı her zaman başarılı olmama katkı sağlamıştır.
1: Merhaba, Ümit Yılmaz ismim. Kickboks antrenörüyüm. 15 yıllık sporculuk geçmişim var. Onun akabinde 20 yıldan beri de antrenörlük yapıyorum.

0: Aynı zamanda kickboks milli takımdan antrenörlük görevlerinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde 20 yakın milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdim.
1: Hani yok. Rakibin şu güçlüğü şu. Sen onlardan en iyi sensin, öyle düşüneceksin. Teknik olarak, güç olarak hiçbir eksiğin yok. Tamam? Dikkat edeceksin. Böylelikle başarılı gelecek. Hadi bakalım.
0: Fatma ile tanışma sürecimiz onun İstanbul Tuzla'ya atanmasıyla birlikte başladı. Kendisi bana ulaştı telefon yoluyla. Biz de antrenörümüze davet ettik. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Fatma geldiğinde zaten hırsı ve azmiyle direkt dikkatimi çekti benim. Birkaç dokunuşla çok iyi yerlere gelebileceğini zaten ben tahmin ediyordum. Onun bunu başarabileceğine de inanıyordum zaten. Bir sporcunun çalışma azminden, disiplininden, antrenmanı sevmesinden, bu sporu sevmesinden göze görünür bir şekilde hissettirdi bana. Biz de beraber el birliğiyle beraber daha çok çalışmalarımızı hızlandırıp önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya ikinciliği, uluslararası müsabakalarda, gerek profesyonel müsabakalarda başarılı olmaya başladık.
2: Yani ben bu spora hobi olarak başlamıştım ama daha sonrasında ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Daha sonra beni Balkan'a gönderdiler, Balkan Şampiyonası'na gönderdiler. Orada da çok rahat bir şekilde Balkan Şampiyonu oldum. Yani daha sonra bir sporu yapabileceğimi anladım. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bir sene boyunca çok emek verdim. Daha sonrasında İstanbul'a tayin istedim, Urfa'dan ayrıldım. Burada güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Burada yine milli takıma girdim. Daha sonra ilk milli takıma girmemde ilk gittiğim dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde ettim. Orada da bir sakatlık yaşamıştım. Finalde hani zorlu bir maç geçmişti benim için. Yani belki başarabilirdim ama talihsiz bir sakatlığımdan dolayı ikincilikle yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra biraz tabii bu beni spordan soğuttu. Hani motive olarak bir kayıp yaşadım. Bu sene de yine 2025'e başlarken çok aksilik yaşadım. Hani üst üste sakatlıklarım oldu, üst üste birkaç maç yenildim. Tam hani böyle her şeyden vazgeçtim derken bir kere daha kendime son kez şans vermek istedim. Çok daha iyi hazırlandım. Bir şekilde bu sene milli takıma girdim ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım.

sakatlık ya da yaşadığım dönemlerde gerçekten hani bu sporu bırakmayı bile düşünmüştüm. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirmiştim. Omzumda bir hani bağ kopması vardı. Yine ayağımda bir kırık vardı. Hani çok zor zamanlardan geçtim ama bunlara rağmen başarılı olunca, bunlara rağmen maç kazanmaya başlayınca bir şekilde motive oldum ve hani hiçbir şekilde bu sporu bırakamayacağımı anladım yani.

genelde sabah 6 gibi kalkıyorum. 7'ye kadar antrenman yapıyorum. Koşumu tamamlıyorum. Geliyorum, duşumu alıyorum. Daha sonrasında okula gidiyorum. Dersim 8'de başlıyor. 8'den 1'e kadar okulda oluyorum. Öğrencilerimle beraber vakit geçiriyorum. Aslında matematik öğretmenliği bana bir hani çalışmak gibi bir iş gibi gelmiyor. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Yani okuldayken sanki hani böyle çalışıyormuş gibi değil de gerçekten bir hobi yapıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. O yüzden bana hiç zor gelmiyor. Bir de okuldan çıkıyorum. Çıktıktan sonra eve gidiyorum. Bir şeyler yiyorum. Daha sonra dinleniyorum. Akşam antrenmana hazır olmak için biraz dinlenmem gerekiyor. Daha sonra akşam antrenmana geliyorum 8 gibi. 10'a kadar falan sürüyor. 10'da çıkıyorum. Eve gidip duşumu alıp uyuyorum. Yani bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. Bu sporu yapmak, bu sporla mücadele etmek beni gerçekten çok mutlu etti, hayata bağladı. Belli bir hani bir hedef oluşturdu bende. Ben hem öğrencilere hem kadınlara

ilham olmak istiyorum. Hem öğretmen olup hem de profesyonel anlamda bir spor yapmak gerçekten zor. Ama bu yorgunluk beni daha çok motive ediyor ve keyif alıyorum bu yorgunluktan.

0: Evet arkadaşlar, başka bir gösterimi daha var. Kim göstermek ister? Tatlım, sen gelebilirsin. Öğrencilerimden görüp de gerçekten hani bu spora başlayan, milli takıma giren sporcularım var. Bir tane sporcum vardı. 2 sene önce beni görerek başladığı sporda Rusya'da şampiyon olmuştu. Yani bir şekilde rol model olduğumu düşünüyorum yani. Ya sınıfa genelde ilk girdiğimde hepsi bir alkış yağmuruna tutuyor beni. Böyle genelde zaten içeriye girdiğimde ekranda maç videolarımı görüyorum. Genelde işte akıllı tahtadan sürekli benim maçlarımı izliyorlar teneffüslerde. İşte çoğu öğrenci yanıma gelip hani sarılıp hocam sizin gibi olacağım, sizin gibi olmak istiyorum. Hani sürekli böyle şeyler duyuyorum çocuklardan. Bu da beni motive ediyor. Yani bu bana mutluluk veriyor. Sen ne öğretmen olmak istiyorsun? Güzel arkadaşlar. Yani ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Küçüklükten beri sporun içindeyim ve şuna şahit oldum. Spor yapan çocuk her zaman daha çok disiplinli, daha çok özverili, daha çok çalışkan oluyor. Ya hiçbir zaman bu sporu yapmak benim okulumu etkilemedi, çalışma hayatımı etkilemedi. Küçüklükten beri spor yapıyorum profesyonel anlamda. Daha önce de kürek çekmiştim. Hani çevremdeki çoğu arkadaşım işte derslerinde başarısız olursun, yapamazsın diyorlardı ama ben hiçbir şekilde bunları engel olarak görmedim. Her zaman dersime de düzenli bir şekilde çalıştım. Antrenmanlara da düzenli bir şekilde gittim. Her zaman başarılı oldum ders anlamında da. Bence bu hayatta gerçekten insan bir şeyi istediğinde, gerçekten istediğinde, gerçekten ona emek verdiğinde başarmaması mümkün değil. Yani en büyük örnek olarak bunda kendimi görüyorum. İlk başta bir spora başladığımda çevremdeki arkadaşlar işte hani yapamazsın, edemezsin, çok zor bir spor. Bu yaştan sonra hani nasıl yapacaksın demişlerdi. Çünkü ben bu spora başladığımda 22 yaşındaydım. Çevreden bir hani olumsuz enerji almıştım ilk başta başlarken ama insan kendine inandıktan sonra, başaracağını bildikten sonra ve buna gerçekten doğru emek verdikten sonra yani başaramayacağı bir şey yok, böyle düşünüyorum. Antrenman dönemlerimiz maçın yakınlığına göre değişiyor. Şu an mesela 2 ay kaldığı için biraz yoğun tempoya girdik. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Haftanın 6 gün antrenman yapıyorum. Haftada sadece 1 gün off veriyoruz. Antrenmanlar genelde 2 saat sürüyor. Çift antrenmanlar sabah işte koşu oluyor, kondisyon oluyor. Daha çok böyle kuvvete yönelik oluyor. Akşam daha çok teknik, taktik, dövüşme tarzında geçiyor antrenmanlarımız.
1: Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Sabahları koşu antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğle saatlerinde ağırlık antrenmanları, akşam saatinde de kickboksa özgü teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak bu sene.
0: Haftanın 3 günü kickboks yapıyorum. Diğer günler genelde koşu, ağırlık, crossfit tarzında antrenmanlarımız oluyor. Kickboks antrenmanlarımızda da bazen lapa çalışıyoruz, bazen sparring yapıyoruz, bazen model çalışıyoruz. İşte bu antrenörümüzün belirlediği antrenman programına göre değişiyor. Ama genelde 2 saat sürüyor. Hani zamanımızı alıyor biraz. Çevremde işte hani bu kadın sporu mu, erkek sporu, kadınlar bir sporu yapmaz diyen çok insan da var. Ben bunlara cevap olarak yani bu sporun kadın erkek ayrımı olmadığını söylemek istiyorum. Yani kadınlar da gerçekten bu sporu yapabilir. Şu an en büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Önümüzde dünya şampiyonası var. Yoğun bir antrenman dönemine girdik. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.

0: Diyorum.
1: Panik yaptığın zaman yapacağın da unutursun. Hem sakin, kendinle bir dövüş. Zaten şampiyon olacaksın. Ekstra yapmana gereken hiçbir şey yok.
0: Benim hikayem spora hobi olarak başladı ama profesyonel bir sporcu olarak devam edeceğim.
1: Sağ. Sağ sol.

Farklı malzemeler, lifler, atık malzemeler, tekstile yönelik her türlü malzemeyi kullanarak dokuma yapan bir tekstil sanatçısıyım. Bana ilham veren en büyük şey doğa. Bazen otururum, böyle saatlerce bir çiçeğin açışını beklerim.

farklı ne yapabilirim demeye başladığımda doğaya çıktım, elime aldım torbaları, dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım.

Merhaba, ben Gül Bolulu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Tekstil bölümünü bitirdim 88 yılında. Birçok firmada çalıştıktan sonra 2000 yılında tekrar üniversiteye sözleşmeli olarak derse başladım. Ve hala şu anda devam ediyorum derslere. Bu programlarda bilgisayar tasarımları ve tasarım derslerine yönelik dersler veriyorum.

Bir kızım var. O da tasarımla, grafik tasarımıyla ilgili çalışıyor. Şu anda da farklı malzemelerle, liflerle, kumaşlarla, atık malzemelerle çalışarak dokuma yapan tekstil sanatçısıyım. Üniversite döneminde son stajımızı yapmak üzere Dobak dediğimiz bizim üniversitenin kurduğu bir kooperatif vardı. O kooperatifte iki arkadaş staj yapmak üzere gittik ve ben orada dokumayı ve halıyı, doğal boyamayı, oradaki yaşamı gördükten sonra çok severek İstanbul'a geri döndüm. Dedim ki bir tezgah alacağım ve bana verilen çağdaş sanat eğitimiyle birlikte ben dokuma tekniklerini birleştirmek istiyorum dedim. Başladım 88-90 yıllarında, hala dokumaya devam ediyorum ve büyük bir keyifle bu çalışmayı yapıyorum. Dokumaya başlarken en zor işi tahar dediğimiz aşaması. Çözgüyü hazırladıktan sonra tahar işi gerçekten insanı çok zorluyor. Ama en keyiflisi, her şey bitip tezgahın başına geçtikten sonra kumaşın, atkının ve çözgünün bir araya gelmeye başlaması ve yavaş yavaş kumaşın oluşması insanı gerçekten çok heyecanlandırıyor.

Yavaş yavaş ortaya çıkan şekiller, tasarımlar sonucu elime alıyorum, İPSA'dan yerlere gidiyorum. Bunlar ya doğal malzemeler oluyor, kenevir lifleri, işte palmiye lifleri, kendirler, tasarıma uygun ne varsa onları araştırıyorum. Çoğunlukla yaptığım tasarımlar, yani artık o benim kişiliğim gibi oldu. Hep doğal malzemeyi kullanmak, doğal malzemeyle tasarım yapmak ve dokumak bana çok keyif veriyor. Polyester, orlon ya da petrol türü malzemelerden uzak durmaya çalışıyorum.

farklı ne yapabilirim demeye başladığımda doğaya çıktım, elime aldım torbaları. Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. İşte kabak, kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yaprakları düşmüş, insanlar onun üzerinden geçerken ezmiş ve o ezilmiş çam yapraklarından dokumalar yaptım. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz, farklı malzeme arayışına giriyorsunuz. O farklı malzeme arayışı da size sürdürülebilirliğe götürüyor aslında.

Bu çalışmalar sırasında tabii insan bir arayış içine giriyor. Hem dokumadaki formlar değişmeye başladı. Yani ben normal iki boyutlu dokuma yaparken rölyef dokumalar derken heykelsi dokumalar ortaya çıkmaya başladı.

İlk farklı malzemeler kullandığım tekstil heykel çalışmam bu. Bunun üzerinde Caddebostan yosunu diyorlar ama aslında bunlar kırmızı agler dediğimiz yosunlar. Bunları toplayıp kuruttum. Bunlar havuzdan çıkmış, ilk çıktığı zaman zümrüt yeşili olan yosunlardı. Zamanla güneş haslığı olmadığı için renkleri bozulmaya başladı. Bunlar kargaların temizlediği kemik parçaları ve bunları tasarlayıp hazırladığım çizimime uygun olarak dokumada kullandım ve daha sonra heykel üzerine giydirmesini yaptım.

Yine farklı lifleri araştırdığımda beni çok etkileyen ve kumaş tuşesi olarak etkileyici olan mısır püskülü, kabak lifi, çam yapraklarıyla dokuduğum kumaş parçaları. Bunlar palmiyeler, palmiyeli lifleriyle yaptığım ve daha sonra burada küçük küçük gördüğümüz saz lifi, avega gibi bir takım liflerden oluşturduğum lif araştırmalarım var. Bu çalışmalar beni sonuçta kitaba getirdi. Bu kitapta da bu zamana kadar yaptığım bütün çalışmaları ortaya koyup daha sonra da tekniklerini, hangi malzemeyi nasıl kullandığımı hikayelere anlatan

Ben tabii tekstil sanatçısıyım ama yaşam süreci içerisinde yaşamı izlediğinizde ve yaşama karşı sorumluluk hissetmeye başladığınızda daha saygılı davranıyorsunuz yaşama, doğaya karşı. Çok fazla eşya almayı sevmem. Bu bizim belki çocukluğumuzdan gelen bir şeydir mutlaka. Bizim ailemizde yeni olan bir şey atılmazdı. Sonuna kadar kullanılırdı. Bizim kuşağın şartları böyleydi. İşte eskiler küçüklere dikilirdi. Ayakkabılar hemen atılmazdı, beklenirdi. Şimdi bir bakıyorsunuz insanlar çeşit çeşit ayakkabı alıyorlar. Tabii bu herkesin zevki ama ben böyle yaşamak istemediğime karar verdim. Adaya yerleştikten sonra da bu bende çok daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Çünkü adanın geleneksel bir çalışması var. Eşyalarını çıkartıyorlar. İhtiyacı olan geliyor, o eşyayı alıyor. Kimse de ayıplamıyor bunu. Çünkü bu normal bir şey. Yeni bir eşyayı yaşayacak hale getirmek bence çok önemli. İstanbul'dan geldiğimde doğru düzgün eşyam yoktu. Yani adada sürekli kalabilir miyim diye düşünürken kalmaya karar verdikten sonra bu eşyaları kendim yapmaya başladım. Yemek odam yoktu. İşte kendime yemek odası yaptım. İki farklı atılmış masaları kullandım. Eski bir büfeyi aldım, tamir ettim, macunladım. Bu arada tabii şeyi de öğreniyorsunuz. Bir malzemeyi nasıl kullanabileceğinize, macunu nasıl kullanacağınızı, yani marangozlukta, demircilikte hepsini birlikte öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Sadece bu çalışmaları yapmaktan, eşyaları kendim yaptığım için onlarla birlikte aynı evde olmaktan çok mutlu oldum. Çünkü sürdürülebilir dediğimiz şey aslında o kadar çok konuşuluyor ki kısa süre içerisinde bir şeyler yapılıyor, sürdürülemez hale gelip o her şey yarım kalıyor. Onun için ben yaşamım boyunca bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyorum. Tüketimi azaltıp kendim dikebildiğim kadar, işte çöplerimi temizlediğim kadar, mobilyalarımı, eşyalarımı kendim yapabildiğim kadar, ürettiğim tasarımlarımda bunu anlatabiliyorsam, ifade edebiliyorsam bence bunlar çok değerli. Sergilerimde yani kişisel ve karma sergileri 90 küsur olmuştur herhalde. Kişisel sergilerde adada bir sergi açtım. O sergi beni çok heyecanlandırdı. Burada sürgün gelen çok insan olmuş. Onun için Prens Adaları demişler Bizans döneminde. Ve bu hikaye beni çok etkilediği için ben Sürgün Kayıkları diye bir sergi hazırladım. Bu sergide bütün adalı destek oldu. Herkes yardımcı oldu. Çünkü eski kayıkları topladık, üzerindeki boyaları çıkardık. Ben yelkenleri dokudum, bazı yelkenleri hazır kumaşlar üzerinde yaptık ve kocaman bir sergi oldu. Adalar Müzesi'nin bahçesinde yapıldı. Onun dışında adada yine açtığım 2-3 tane İKSV ile paralel sergiler oldu. Masallarla ilgili sergi açtım İstanbul'da. Bu son sergilerimi söylüyorum. Ondan önceki sergileri anlatmam çok uzun sürer. Ve yakın zamanda yine sadece yünün önemini ve değerini anlatan bir sergi planlıyorum. Şu anda sadece yazı halinde. Bakalım ne zaman ortaya çıkacak bilmiyorum.

dokumaya başladığımdan beri hayata karşı olan sabrım, saygım çok değişti. Bana çok şey kattı. Umarım herkes bu duyguyu yaşar. Bana ilham veren en büyük şey doğa. Onu izlemek. Bazen otururum böyle saatlerce.

Bir çiçeğin açışını beklerim. O kadar heyecan vericidir ki bir kuşun sesini duymak, bir ağaca dokunmak, ağacın kabuğunu hissetmek, farklı bir sesi duyabilmek, işte doğayı incelemek çok önemli ve öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Bir gün sabahleyin kalkın, elinize, telefonunuza alın, size ilk seslenen görseli çekin. Çünkü o sırada işte güneş doğuyor, çiçek açıyor, taşların arasından bir papatya çıkmış oluyor. Bu bana öyle büyük bir heyecan veriyor ki, o heyecan benim yeni şeyler üretmeme neden oluyor. O yüzden doğa çok değerli benim için.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Boyacı spor derler bize, çırçırı getiririz dize.
9: Anlatın bakalım.
8: Anneme sancı geldi babacığım.
9: Bu çeki Şermin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
10: Kahve mi içmez misin?
9: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim.
8: Aman ne güzel kardeşim var.
11: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
12: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
9: İhtiyacım var da. Hayır dedik ha.
8: Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi. Şimdi anacığın gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni.
12: Evimiz gözümde tütüyor.
8: Biz de seni özledik anacığım.
9: Göreceksin, adalet yerini bulacak.
8: Kıydın bize. Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
7: Gülşah Küçükanne birazdan TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
2: Bu pazar Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
3: Zarar yok. Ben de yeni gelmiştim.
2: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
4: Ama acı çekiyorsun.
2: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
3: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
5: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
4: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
6: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
7: Ağlat, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
2: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
3: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
2: Hayır.
8: Hicran bugün 16.15'te TV4'te.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: sadece durula.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyorum.

0: yapıyorsunuz? Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: Siz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
4: Eski yemek odanızı 15 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Batman'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
5: Dileklerini alayım.
6: Üç dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar

0: Heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: millet, maça geç kalacaklar. Rüster!
1: Amma acele ediyorsun Eba Hanım. Daha maça bir saat var.
0: Bugün dananın kuyruğu kopacak. Zorlu olacak bu maç. Ha. Ne yazık ki ben gelemeyeceğim. Yukarı mahallede bir hastam var. Ha. Dur. Alın şu bombaları. Hepsi isabet etsin çır çır sporlulara.
2: Buraya bak, buraya. Ha. Maç nizami oynanırsa, antrenörümüz Murat'ın vereceği taktikler sayesinde... ...evvel Allah bizim çocuklar alır bu maçı.
3: Selamun aleyküm beyler.
1: Aleyküm selam Faik baba. Tamir ettin mi bizim çocukların pabuçlarını?
3: Hepsi çantada, zımba gibi oldu. Ya bu domatesler ne?
1: Yine bize kafa tutarlarsa, hakkımızı yerlerse bundan iyi silah mı olur Faik baba? Şişko! Getir bizim sepeti!
4: Kamyon acil beyler, maça içi, hangi maça içi?
5: Maçı düşünmekten dün gece gözüme uyku girmedi.
1: Geçen maçta az mı dayak yedik? Ama bu sefer enayi değiliz.
2: Maç domatesle, sopayla kazanılmaz efendim. Bu defa karakoldan zor kurtarırım sizi.
3: Ama Çirçir Mahallesi'nin veletlerini biliyorsun. Şu parmak kadar çocuğun üstüne nasıl çullanmışlardı.
2: Bu parmak kadar çocuk, onlardan üçünü hastanelik etti. Ne çabuk unuttunuz?
1: Hadi Şişko, götür sepeti kamyona.
2: Efendim, maça muharebe meydanına gider gibi çıkılmaz. Hem bizim çocuklar onlardan daha iyi oynuyor.
6: Murat iyi bir antrenör, az mı uğraşıyor takımla?
5: Ya Gülşah?
3: Amigo Gülşah ve bu başı Murat sayesinde alacağız bu maçı, duydun mu kafa?
7: Spor derler bize, çırçırı getiririz dize. Allah! Sizi çırçırlar sizi. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, boyacı spor çok yaşa. Ya ya ya,
8: Gülşah? Haline bak! Korkmuyor musun hiç onlardan?
7: Korkmuyorum! Ben boyacı sporun amigosuyum! Korkar mıyım hiç?
8: Hadi hadi bırak şimdi şu efeliği de gel elini yüzünü yıka hadi!
7: Gelmem canım anneciğim!
8: Neden gelmezmişsin küçük hanım?
7: Çünkü bir tane bez daha yazacağım!
8: Şimdi başlarım ben senin amigoluğuna!
7: Ay ay! Canım anneciğim!

0: beni çok üzüyorsun Senem.
1: Ben seni üzer miyim tatlım? Sen benim canımın canımın ta içisin.
0: Sen yok musun sen? Bir gün değiştireceğiz senden takkelerimizi.
1: Ama bir tanem kızma sen. Ne demişti doktor amca? Kızmayacaksın. Hiç üzülmeyeceksin. Sonra kardeşimin de canı yanar ya.
2: Oho! Gene neler kaynatıyorsunuz çocuklar? anlatın bakalım.
1: Anneme sancı geldi babacığım.
2: Ben sana demedim mi yavrum? Ayakta durmayacaksın, fazla yorulmayacaksın diye. Gel.
0: Allah aşkınıza ne oluyor size? Bir şeyim yok benim.
1: Ama tatlım, demin sancın tutmadı mı?
0: Murat, şu kızının yüzüne, ellerine bir bak! Kocaman bir bezede yazılar yazmış, başta ya gene kavga çıkarsa, ha?
2: Hani üzmeyecektin anneni?
1: Aslan babacığım, hiç üzer miyim annemi? Sen bana takıma moral vereceksin demedin miydi? Bak, sana lazım babacığım!
2: Bu kıymetli hediyenize layık olmaya çalışacağım Gülşah Hanım.
1: Bu maçın kaderi sizin elinizde Murat Bey.
2: Nurten hiç beze yazı yazdık diye kavga çıkar mı canım?
1: Annem madem çekiliyor evde kalsın.
0: Yok küçük hanım, anca beraber kanca beraber.
1: Amigo önde, siz arkada marş marş.
3: Ya ya ya, şa şa şa, bu ölçüsü spor çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, bu ölçüsü spor çok yaşa.
2: Müdafaya çekilmek yok! Hep hücum edeceksiniz! Redvan, şahsi oyuna çalım adalarsan alırım seni oyundan ha! Arkadaşlarına pas vereceksin! Biliyorsun, Çırçır Spor'un en tehlikeli adamı Pele Ömer! Sakın ona nefes aldırma!
4: Olur Murat abi!
2: Hadi çocuklarım, göreyim sizleri! Asılın oyuna! Maçı alırsanız dondurmalar benden! Hadi bakalım yerlerinize! Müsaade olmayacak bu, anlaşıldı.
4: Nereye gidiyorsun?
2: Burada bak ya çocuklar!
5: Rezalet, olur mu böyle şey ya?
6: Komiser abi, şu halime bakın! Maça iki gözle girdik, şimdi biri işe yaramaz oldu!
1: İki gol attım diye beni dövdüler!
7: Kimden davacısınız?
8: Berber Osman'dan, o vurdu gözüme!
6: Murat'tan!
1: Gülşah'tan!
7: Ne? Seni Gülşah mı dövdü?
1: Yalnız beni mi? Arkadaşlarımı da!
9: Konuşabilir miyim komiser amcacığım?
7: Anlat bakalım, nasıl dövdün?
9: Sizden bir ricam var komiser amcacığım! Karşıma gelsin Ömer! Şimdi de arkadaşları gelsin!
7: Hadi!
9: Bu ikisi Ömer'in omuzlarına çıksın.
7: Omuzlarına mı? Hadi bakalım, yapın dediğini.

0: Ne olacak şimdi?
1: Üçü bir araya gelince gördün mü komiser amcacığım? Ne kocaman oldular. Nasıl döverim onları?
2: Susun!
0: Haklısın Gülşah. Bu dava düştü. Üçünü de dövmediğini ispatladın.
2: Komiser abi, ya bizim dava ne olacak? Düğünüm hakkı için gözümün üstüne üstüne vurdu Murat.
3: Doğru söylüyor. Ben de şahidim.
2: Ya!
0: Bak, şahidi de var. Ne diyorsun bakalım?
4: Biz namuslu bir maç yapalım dedik. Önce Şevket vurdu bana.
0: Bu işin öncesi sonrası olur mu? Ya patlasaydı adamın gözü? Maç mı yapıyorsunuz, harp mi? Rezalete bakın! Dünyada görülmüş şey midir bu? Komşu mahalledensiniz. Kocaman adamlarsınız. Bir daha tekerrür etmeyeceğine şeref sözü verin, barıştırayım sizi.
2: Hayır, kabul etmem!
3: Davamdan vazgeçme!
1: Of! Aman! Ay! Ay! Komiser amca! Annemin sancısı tuttu, ona yardım edin! Kardeşimi karakolda mı doğuracak?
0: Ne yapalım? Kimi çağıralım? Eve mi, hastane mi?
1: En iyisi biz eve gidelim. Annemi eve götürelim. Müsaade eder misin komiser amcacığım?
0: Götürün yavrum. Hadi durmayın burada, hadi. Hadi. daha ne duruyorsunuz burada? Dava düştü. Taraflar barıştı. Herkes evine. Bir daha da karşıma çıkmayın sakın.
1: Bana kalırsa babacığım, Nuri geride oynasın.
4: O zaman kim mani olacak Pele Ömer'e?
1: En iyisi Ömer'i bizim takıma almak.
4: Bunun için de para lazım.
1: Parayı ben toplarım.
4: Sen mi?
1: Önce mahalleden toplarım, sonra da sinemada konser yaparız. Şişko Nuri'nin sünnetinde nasıl çıkmıştım sahneye ya?
4: Tamam, oldu bu iş. Hem Pele'yi bizim takıma alırız, hem de formalarla pabuçları yenileriz. Gülşah, aklınla bin yaşa sen. Bütün gece sen mi şarkı söyleyeceksin sahnede? Başkaları da olmalı programda.
1: Sen de çıkarsın. Eskiden Beşiktaş kulübünde nasıl top koşturduğunu anlatırsın.
4: Daha başkası?
1: Ebe Hanife abla da kalk da oynar.
5: Geçti, üzülmeyin, bir şeyim yok.
4: Hani bana seslenecektin, ben getirecektim yemeği.

0: annelerin annesi. Eline sağlık. Çok güzel pişirmişsin.
1: Afiyet olsun yavrum.
0: Ne güzel anne kokuyorsun. Ne olur bu gece yanında yatayım. Senin yanında yattığım zamanlar en güzel rüyalarımı görüyorum.
2: Olmaz. Görmüyor musun, sancıları sıklaştı annenin. Yatağında rahat etmesi lazım.
0: Ama sen hep annemle yatıyorsun. Ne olur bir gececik ben yatsam annemle.
1: Söz veriyorum, yakında hep beraber yatacağız.
0: Ya o nerede yatacak?
2: Kapının önünde.
1: Murat!
2: Anlaşıldı, anlaşıldı. Takıma peli alacağız. Sinemada konser vereceğiz. Annen de sen...

0: benden yatmaya söz verdi. Hadi bakalım, şimdi atla sırtıma... ...doğru uykuya.
1: Allah rahatlık versin sultanım.
2: Sana da yavrum.
0: Sevişmeniz bitti mi? Hadi yallah. Sit, sit, sit.

0: Beni seven bir kocam olduğu için, güzel, akıllı bir kızım olduğu için şükrediyorum Tanrı'ya.
1: Nankörlük edecek değilim ama yakında doğumun olacak. Bütçemize bebenin de masrafı binecek.
0: Allah doğacak çocuğu kısmetiyle birlikte getirir dünyaya.
1: Kemal Bey'le mutlaka görüşmeliyim. Bunca zamandır şoförlüğünü yapıyorum. Senin hamile olduğunu da biliyor. Maaşıma zam yapması gerekli.
2: Minnoşcuğum, yatmadan, sana Allah rahatlık versin demeden önce haberin olsun. Yarın mahallede para toplayacağız. Neden biliyor musun? Çır çır spordaki o Arap Pele var ya, İşte onu bizim takıma transfer edeceğiz. Ya!
0: Murat! Murat! Yanıma gelsene. Sakın sinirlenme zam isterken Kemal Bey'den. Ne de olsa iyi bir işim var. Geçinip gidiyoruz da. Çok şükür, neyimiz eksik? Öyle değil mi?
1: Hı? Evet, öyle.
2: Muzur Ali, senin vazifen Çırçır Spor'daki Pele Ömer'i bulup kimseye çaktırmadan ona bu teklifimizi yapmak. Tamam mı?
3: Ne diyeceğim ona?
2: Soracaksın, bizim takıma girer mi? Girerse ne ister?
3: Tamam.
2: Şişko Nuri, sen para toplayacağımız bir şey bul.
3: Nasıl bir şey?
2: Şöyle tenekeden bir kutu. Oldu mu?
3: Oldu.
2: Kaymak, sen de bir kartona yazı yazarsın. Yazıyı okuyanlar kulübe para topladığımızı anlarlar.
3: Yazarım.
2: Sonra da sinemada konser veririz.
4: Oldu, veririz.

0: Bu çeki Şermin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
1: Emredersiniz. Sizden bir şey rica edecektim. Maaşıma zam yapmanız mümkün mü?
0: Zam mı?
1: İhtiyacım var da.
0: 7 yıldır şoförümsün. Seni severim. Ama işler pek iyi gitmiyor bu sıra. Hele biraz düşüneyim.
1: Sağ ol.
2: Hadi bakalım, boyacı Zipora sen de bir kibrit çak Ebe Hanife ablacığım. Ne olacak toplanan bu paralar bakalım? Takıma forma alacağız, pabuç alacağız.
3: Daha başka?
2: Kale direklerinin ağlarını yenileyeceğiz.
4: Transferimiz yok mu?
2: Nasıl da duyarsın kokusunu? En büyük numaramız Tele Ömer.
4: Amigo Gülşah'la Avenesine ocaktan bedava 4 çay. Bu da Rüstem abinizden bir kibritlik ateş.
2: Ya ya ya!
5: Şa şa şa! Haydi spor çok yaşa!

0: Kim o?
1: Benim, Murat.
0: Hoş geldin. Hayrola?
1: Bunu Kemal Bey gönderdi. Sizi kuyumcuya götüreceğim. Oradan da fabrikaya.
0: Oo, 35 bin lira. Ne anlayışlı, cömerttir şu Kemal. Kahvemi içmez misin?
1: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim. Siz de acele etseniz fena olmaz.

0: Sana bunu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum.
1: Gayet basit. Sana olan sevgimin ve itimadımın kıymetini bilmekle.
0: İnsafsızlık ediyorsun. Ben nankör müyüm?
1: Sen başımın tatlı belasısın.
0: Sen de beni üzmekten zevk alan bir canavar.
2: Aman ne kadar çok kibrit çakmışsınız böyle. Boyacı Spor adına hepinizi öperim. Şimdi muhteşem konserimizi önce bir kantoyla açıyoruz. Karşınızda

0: beni karşıdan kadınlaşmadan canım. Hadi Gülme'yi eve götürelim. Kurtuluş sinemada bu da olmasını istiyor.
1: Hadi gayret. Şimdi yetiştir. Kendine. Ha gayret canım. Hadi bakalım Gülşah, dışarıya, babanın yanına.
2: Ne olur Halife ablacığım, ben de kalayım. Anneciğime yardım edeyim.
3: Olmaz, hadi bakayım dışarı.

0: dışarıya attılar.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Bilmem.
1: Ne dedi Ebu Hanife sana?
0: Hiçbir şey demedi.

0: komşu teyzenin torunu babacığım, anlamadın mı sesinde?
1: En iyisi ben kahveye gideyim, tamam mı?
0: Tamam. Ben sana haberi getiririm. Zavallı babacığım. Amma da heyecanlı. Gören onu doğum yapıyor sanır. Hay Allah.

0: Sen boşuna üzüyorsun kendini Murat Bey oğlum. Vakti zamanı gelince öğrenir rahatlarsın.
1: Vallahi bizim kaşık düşmanı maşallah manda cibindir. Yedinci çocuğumuzu hani neredeyse ayakta doğuracaktı.
2: Tavşan kanı geldi. Bu çay Murat abimize ocaktan hediyemiz olsun.
3: kolay değil doğacak çocuğu beklemek değil mi arkadaşlar?
4: kadın kısmı bir doğurur. Murat burada 9 doğuruyor.
3: Bana kalırsa evlat, sen bu kafayla çay değil içmelisin. Efkarını senin ancak kupaklar.
5: Bütün çayları bana yaz, oğlumun şerefine içsin arkadaşlar, eyvah! Kolay mı bugüne bugün erkek çocuk babasıyım?

0: sen Murat. Burnu, ağzı, gözleri.
1: Peki ne koyacağız adını?
0: Bilmem. Önce Gülşah'ın fikrini alsanız. Hı?
1: Doğru. Onsuz hiçbir şey yapamayız.
0: Nerede Allah aşkına Gülşah?
1: Bana kahveyi haberi getirdi. Hı? Sonra birden yok oldu.
2: Dur kaçma Hüsnü! Dur diyorum sana! Eğer seni bir elime geçirirsem bacaklarından ayıracağım more!
0: Canım!
3: Canım anneciğim! Aman ne güzel kardeşim var! Ay şuna bak! Maşallah!
0: Ne dersin, adını ne koyarsın?

0: Alalım kardeşini.
1: Fenerbahçe'den Arslan Cemil mi? Galatasaray'dan Yasin mi?
2: Kardeşin muhakkak ünlü bir futbolcu mu olmalı?
0: Başka bir at bulamaz mısın?
1: Buldum!
0: Nedir?
1: Kardeşime en güzel adı buldum. Rahmetli dedemin adı Haydar.
2: Aferin! Çok güzel, beğendim.
1: Ne diyorsun bu işe Ethem amca?
3: Madem transfer parası toplandı... ...resmen bunu Pele Ömer'e teklif edeceksiniz çocuklar.
4: Tabii ya.
3: İşi kanunen sağlama bağlayalım. Ne dersiniz?
1: Evet derim ama... ...Ethem amca sana verecek paramız yok.
3: Aldırma sen. Feda olsun mesaimiz boyacı spora.
4: Tabii ya.
3: Şimdi iki tarafı da tatmin edecek bir sözleşme yazalım hemen ha?
4: Hadi bakalım.
5: Bu anlaşmayı imza etmem ben.
1: Arkadaş... ...sen bizden 700 lira istemedin mi?
0: Ya.
1: Yeni bir takım elbise, ha. Yeni pabuç istemedin mi? Ya. Vereceğiz işte.
5: Vazgeçtim. Aa. Paradan da, elbiseden de, pabuçtan da.
1: Sıcak başına mı vurdun şaşkolos? Daha ne zorun var?
5: Çırçır spor bana tam 1000 papel veriyor. Oo. İki takım yeni elbise, oo. İki pabuç... ...sezon boyu köfteci Ahmet'ten de bedava, oo, yemek.
1: Vay canına! Tufaya bak sen!
5: Hadi eyvallah!
6: Ortağım olduğun için... ...senin kumar borcunu ödedim. Tam 900.000 lira. Artık seninle aynı çatı altında çalışamam. 600.000 daha veriyorum. Fabrikadaki hisseni satın alıyorum. Bu çekin. Bunlar da kumar bonoların. Şuraya imzanı at, aramızda her şey bitsin.
7: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
6: İmzala ve defol.

0: Senin zam meseleni konuştum Kemal'le.
1: Ne dedi Kemal Bey?
0: Yarın saat 10'da seni köşkte bekliyorum.
1: Sağ olun Hakkı Bey.
2: Bir gün sen de anne olacaksın yavrum. Senin de böyle güzel bir bebeğin olacak. Yaptıklarıma dikkat et de öğren.
3: Sana da bunları annen mi öğretti?
2: Evet.
3: Peki Haydar büyüyünce ona kim öğretecek?
2: Haydar erkek olduğu için bunları öğrenmeyecek.
3: Demek babam kardeşime başka şeyler öğretecek.
2: Öyle değil. Kız çocuğu anneler, erkek çocukları da babalar yetiştirir. Canım. Vallahi gel bakalım şimdi ya da.
3: Canım.
2: Üstümüz ya.
3: Bilirim. Emziriyoruz, altını temizliyoruz, ninni söylüyoruz. İster misin büyüyüp adam olunca bizi beğenmesin? Ya. Biliyor musun babacığım? Pele Ömer su koyuverdi. Anlaşmayı imzalamadı. Ne olacak şimdi?
4: Başlarım şimdi senin Pele Ömer'ine. Sabah boyacı spor, akşam boyacı spor. Yetti be!

0: Aldığım parayla evi döndüremiyorum. Sağa sola borçlandım. Yarın sabah patronla son konuşmamı yapacağım. Çok sinirliyim Nurten.
1: Git de kızının gönlünü al. Bu hayat pahalılığını o çıkarmadı.

0: Artık benim pabucum dama atıldı. Haydar erkek olduğu için benim yerimi aldı.
1: Sen benim canımın ta içisin. Kimse alamaz yerini.
0: Ama eskiden bana bağırmazdın.
1: Beni bağışla. Ben ettim, sen etme sultanım. Hadi. Bana bir yanak ver de affettiğini anlayayım.

0: ederiz. Oldu mu?
1: Sabaha son defa konuşacağım Kemal'le. Yola gelmezse, fabrikadaki hissemi geri vermezse, yapacağımı bilirim.
2: Gözüne her şeyi aldın demek.
1: Her şeyi de ayarladım bebeğim. Korkma, başın belaya girmeyecek. Kemal ortadan kalkarsa, fabrika, hanlar, arsalar benim olacak hepsi. Yeter ki sonuna kadar sen benimle ol bu oyunda.
2: Peki, oyunun kurbanı kim olacak?
1: Şoför Murat.
3: Gülşah! Gülşah!
4: Hazırım aslan babacığım.
0: Minnoş'u da mı alıyorsun?
4: Onun da canı yok mu? O da gezmek istemez mi?
0: Ne yapalım, boynumuz kıldan incedir güzel kızımıza.
4: Hadi bakalım, Minnoş'la bana şöyle bir boğaz havası aldır şoför bey.
0: Buyursunlar.

0: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
1: Pazar günleri evimden çıkmam. Hatta hizmetkarlara bile izin veririm. Başımı dinlerim. Seni ben çağırmadım.
2: Bir yanlışlık olmuş demek. Özür dilerim. Ama madem ki buradayım, müsaadenizle durumumu açmak isterim.
1: Ne varmış durumunda?
2: Karım bir erkek çocuk getirdi dünyaya. Şimdi evde 4 nüfus olduk. Aldığım aylığı denkleştiremiyorum geçimime. Sizden zam istemiştim. Hala bir cevap vermediniz bana.
1: Sana düşüneceğim demiştim.
2: Artık bekleyemem. Lütfen kararınızı verin.
1: Piyasa kırık. Eski işler kalmadı. Maaşına zam yapamam. İşine gelmiyorsa bırak işi.
2: Anlıyorum. Peki muhasebeden borç alabilir mi?
1: Hayır.
2: Çok ihtiyacım vardı.
1: Hayır dedik ha.
2: Kendine başka şoför bul.

0: Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Ne oldu babacığım? Gene bozuk çalıyorsun.
0: Kapıştık herifle. İşi bıraktım.
1: Ne biçim bir adam bu?
0: Kanı içilecek bir adam. Yarın ada pazarına gideceğim iş aramaya. Bana dua eder misin? Duana ihtiyacın var.
1: Ederim elbet.
2: Yarın muameleyi resmiyete dökeceğim. Fabrikayla hiçbir ilişkin kalmayacak.
3: Çok ileri gittin Kemal. Bırak da fabrikada ufak bir hissemiz olsun.
2: Yeter artık, fazla konuştuk.

0: Ada pazarına bir bilet istiyorum.
1: Murat Akova mı?
0: Evet, niçin soruyorsunuz?
1: Yolculuk nereye? Cinayet masası.
0: Ada pazarına.
1: Bizimle müdüriyete geleceksin.
0: Niçin?
1: Bunu şefimize sorarsın. Ruhsatlı silah fabrikadan sana verilmiş. Üstünde parmak izleri çıktı. Cesedin elindeki bu anahtarlıkta da kızının resmi var. İşte.
2: Kaç defa sordunuz, kaç defa cevap verdim. Hep aynı şeyler.
3: Saat 10'da köşke gitti.
2: Evet.
3: Hizmetkarların olmadığını biliyordun.
2: Bilmiyordum, kendi söyledi.
1: Başka ne dedi?
2: Maaşını arttırmam dedi.

0: Parası istedim, vermedi.
1: Sen de onu öldürdün.
0: Öldürmedim.
2: Sonra kasadan tam 40.000 lira çaldın.
0: Hayır, çalmadım.
3: Ne görmüşsen, ne duymuşsan aynen bize anlatacağına inanıyorum Gülşah. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
3: Pazar sabahı köşke babanla birlikte mi gittin?
4: Evet.
3: Baban köşke girdikten sonra sen onu mu bekledin?
4: Evet. Yanımda Minnoş da vardı.
3: Demek kedileri seviyorsun.
4: Minnoş kedi değil ki kuş.
3: Arabada babanı beklerken ne oldu?
4: Hiçbir şey olmadı.
3: Hiçbir ses de duymadın mı?
4: Hayır, duymadım.
3: Sonra baban geldiğinde ne dedi sana?
4: İşi bırakmış, kızmış da ona. Ben de ne biçim bir adam bu diye sordum babama. Babam da konu içilecek bir adam dedi. Ne sordunuzsa cevap verdim, tamam mı? Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi.
3: Evet, sizi dinliyoruz.
5: Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu. Bana beni sevdiğini söylüyordu. Onun evli olduğunu bilmiyordum. Maktul Kemal aile dostumdu. Murat kazancının azlığından yakınırdı hep. Bana sık sık bir gün çok parası olacağını ve beni Avrupa'ya götüreceğini söylerdi. Son günlerde hep sinirleri bozuktu. Kemal'le kapışacağını hissetmiştim para yüzünden. Onu sevmiştim. Ona inanmıştım. Ama cinayet işleyeceğini hiç ummamıştım.
0: Sözlerinin hiçbiri doğru değil. Yalan! Hepsi yalan hakim bey!
6: Deliller ve şahitlerin ifadeleriyle olay ortadadır. Murat Akova cinayeti taammüden işlemiştir.
4: Babacığım!
7: Canım kızım! Yavrum! Hayatımda sadece anneni sevdim. Bunu anlat ona.
4: Üzülme sen aslan babacığım. Hepsini anlatırım anneme.
7: İçim rahatladı şimdi işte. Bu gece mahpusta rahat uyuyabilirim.
8: Kadın kısmı ömrünü erkeğine adamalı. Acılarını paylaşmalı. Ben hep bunu yaptım babana. Sen de şahidimizsin. Ama baban aramıza o kadını soktu. Yapmamalıydı bunu. Yapmamalıydı.
4: Babam hep seni sevdi anneciğim. O kadın yalan söyledi.
8: Daha çocuksun. Anlayamazsın çektiğim acıları.
4: Hapishaneye gitsene. Babamla bunları konuşsana. Göreceksin babam yalan söylemez.
7: O kadınla hiçbir ilişkim olmadı. Beni oyuna getirdiler Nurten. Dinim hakkı için gerçeği söylüyorum.
8: Seni seviyormuş. Sen de onu sevmişsin. 1,5 yıldır gizli münasebetiniz olduğunu mahkemede ulu orta söyledi. Niçin onu susturmadın? Niçin?
7: Bana inanman lazım. İnanmazsan, böyle bir günümde yanımda olmazsan sonra nasıl dönerim evimize? Kadınımsın. Kader bizi birbirimize yazmış. Çocuklarımın anasısın. İnan bana. Hepsi yalan. Hepsi düzen.

0: Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu.
1: Yemin ederim o kadınla hiçbir ilişkim olmadı.
0: Bana beni sevdiğini söylüyordu.
1: İnanın hepsi yalan, hepsi düzen.
0: Bana beni sevdiğini söylemişti. Sevdiğini söylemişti.

Evet, vazife icabı haberi benim vermem lazım ama yapamam bunu. Parmak kadar çocuğa nasıl söylerim anasının trafik kazası geçirip hastanede ameliyat olduğunu?

0: Anacığım gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni. Bir de sütünü emdiğini mayışıp kalırsın. Ya Haydar Bey kardeşim, hadi kapa gözlerini de uyu bakalım. Daha sofrayı kuracağım oğlum. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana.
1: Kadıncağız ölümden zor kurtulmuş.
2: Gel de bunu anlat bakalım Gülşah.
3: İnsanın anlatmaya dili varmaz.
2: Ne olacak? Çocuk evde annesini bekler. Biz burada düşünüp dururuz. Kim verecek haberi Gülşah'a?
4: Bu işi yapsa Ebu Hanife yapar. Gülşah dünyaya o getirdi. Yari ana sayılır. O becerir bunu.
5: Ne duruyorsunuz? Gidip haber versenize Hanife kadına.
6: Annem yok mu?
7: Yalnız ben geldim. Sofrayı da hazırlamışsın.
6: Yalnız sofrayı mı? Haydar Bey'in altını temizledim. Ona ninni söyledim. Uyuttum. Ya!
7: Aferin sana.
6: Annem hala gelmedi.
7: Annenden geliyorum ben.
6: Nerede anne?
7: Bir müddet eve gelemeyecek. Bunu haber vermeye geldim.
6: Hapishanede babamla birlikte mi kalacak?
7: Annen hapishanede değil yavrucuğum. Hastanede.
6: Hastanede mi?
7: Hayat bu. Zorluklara göğüs germeyi, acılara katlanmayı öğrenmelisin. Sen artık bu evin küçük annesisin.
6: Ne oldu anneme?
7: Kaza geçirmiş. Bir araba kazası. Ama şimdi sıhhati iyi.
6: Onu göremez miyim?
7: Bu gece seninle birlikte yemek yeriz, yatarız. Sabaha da komiser amcan gelir, seni hastaneye götürür.
6: Ya Haydar?
7: Sen dönünceye kadar ona ben bakarım.
6: Annem ölmeyecek değil mi?
7: Ölmeyecek tabii.
6: Talihsiz bir insanım ben. Babam hapishanede, annem hastanede.
7: No, canın ağlamak mı istiyor?
6: Evet ama senden utanıyorum.
7: Sen doğduğun günde ağlamıştın. Hadi utanma yavrum. Açılırsın, ağla.
5: Annen kurtulacak. İyi olacak. Ama bir müddet burada kalması lazım. Doktor öyle söyledi. Şimdi anneni sadece göreceksin. Konuşmana izin yok. Tamam mı Gülşah?
6: Tamam komiser amcacığım.

0: Faik 250 lira. Tombiş 200 lira. Kamer 120 lira. Osman 150 lira. Rüstem 180 lira. Kazım 200 lira. Abbas 80 lira. Az verdin be Abbas.
1: Eğer başka param varsa teneşir param olsun.
0: Benden de 140 lira. Hepsini topladık etti tas tamamına 1320 lira. Bu paranın faydası olur sanırım Gülşah.
2: Olmasına olur ya, bakalım kabul edecek mi?
0: Öyle. Şşt geliyor.
2: Vay, amigomuz şeref verdiler. Demli bir çaya ne dersin?
3: İstemem. Bugün hiç keyfim yok, yüreğim yanıyor.
4: Buz gibi limonatam var, yürekleri serinletir.
3: Limonata da istemem Tombiş amca.
0: Gülşah kızım, üst üste acılar seni buldu. Allah büyüktür, sabredenin doğrunun yanındadır. Annen hastaneden, baban da hapishaneden çıkıncaya kadar sen bizim kızımız sayılırsın.
5: Naçizane aramızda uç beş kuruş topladık. Kabul edersen hepimizi sevindirirsin.
3: Hepiniz çok iyisiniz. Sağ olun ama kabul edemem. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Çalışıp anneme babama yardım ederim.
6: Haklısın ama biz hiçbir şey yapmayacak mıyız?
3: Annem için, babam için sadece dua edin. Yeter bu. Kamer baba, he. İki azat kuşu verir misin bana?
7: Al kızım,
3: al. Seni annem için, seni de babam için azat ediyorum. İnşallah yakında anneciğim de babacığım da azat olur.
8: Haydar'a bir iş buldum. Madem çalışmaya karar verdin, hem sana ayak bağı olmaz, hem de kendi masrafını kendi çıkarır.
3: Anlayamadım.
8: Tanıdığım varlıklı bir kadın var, yukarı mahallede. Bebeği öldü. Kadıncağızın göğüsleri süt dolu. Sancılanıyor ikide bir. Haydar onun sütünü emer, hem beslenir, hem de para kazanır ablası.
3: Peki bunu kabul eder mi o kadın?
8: Etti bile. Dün konuştum. Evlat hasretini gidereceği için çok sevindi. Çantaya Haydar'ın her şeyini aldım. Hemen gitmem lazım.
3: Madem sen böyle istiyorsun Ebe ablacığım. Peki. Hadi bakalım Haydar, doğru iş başına. Alnının teriyle kazan parayı. Seni çok özleyeceğim Haydar Bey kardeşim.

0: ulaşamayacağını, bu yaşta para kazanamayacağını sanki bilmiyor muyum? Ama sokaklarda çalışmaya mecburum Haydar. Sana bakamazdım. En iyisini yaptı Hanife abla. Beni affet kardeşim.
1: Başına gelenleri duydum kızım. Artık sen bahçemden çiçek çalmayınca bahçıvanlığımın tadı kalmadı.
0: Çiçek çalacak halim mi kaldı?
1: Duydum ki çalışacak, ekmek parası kazanacakmışsın. Sana en güzel çiçeklerimden ayırdım. Hem de bedavadan. Ne dersin, var mısın çiçek satmaya?
0: He? Varım.
1: Gel bakalım öyleyse.
0: Çiçek var, güzel çiçeklerim var. Çiçek var, mis kokulu çiçek var. Çiçeklerim var, mis kokulu çiçeklerim var.
2: Defol! Bura bizim yerimiz. Gelirsen bacaklarını cart diye ayırırım.
0: Ben de ekmek paramı çıkartırım.

0: şöyle oturun Gülşah Hanım. Ne var bugün listelerde? Kuzu fırın, şiş kebap. Kuzu fırın olsun. Baş üstüne. Gülşah Hanım'a kuzu fırın!
1: Bana bir sürü şey getirmişsin. Niçin masraf ettin bir tanem?
0: Annemsin. Canımın canının ta içisin. Ben ne güne çalışıyorum? Senin için, babam için.
1: Hepinizi özledim. Evimiz gözümde tütüyor.
0: Biz de seni özledik anacığım.
1: Yakında hastaneden çıkacağım. O zaman çalıştırmam seni. İki dünya bir araya gelse çalıştırmam. Bu çaresizliğime hoş gör kızım.
0: Ağlama güzelim. Sen anneysen ben de küçük anneyim artık. Alnımıza böyle yazılmış, ne yapalım? Geldi geçti işte. Hadi gül bakayım. Gül de iki yanağında güller açılsın. On teknik abi. Ne var? Var. Sigaralar var. Sigara.
2: Yürü. Yürü bakalım. Aferin sana, kafan çalışıyor.
0: Ne istiyorsun benden? Bırak gideyim.
2: Önce bana cevap ver. Anan baban var mı?
0: Var. Mantar gibi yerden bitmedik ya. Anam da var, babam da.
2: Neredeler?
0: Babam hapishanede, annem hastanede.
2: Güzel. İşte size bir kardeş.
3: Hoş geldin desenize.
2: Ailemize giren ölünceye kadar burada yaşar. Dileneceksin ve bana para getireceksin.

0: bu sorduğumuz 9. karakol. Kimse Gülşah'ın nerede olduğunu bilmiyor.
1: Ya, annesine haber versek mi acaba?
2: Deli misin sen?
0: Şuraya bakın, Gülşah değil mi o? Aa, dilencilik yapıyor.
1: Nasıl oldu bu iş?
2: Hey, şu adama bakın.
1: Gülşah bu adamın eline mi düştü acaba?
0: Baksanıza, gözleri hep Gülşah'ta. Hadi Gülşah'ı kurtaralım.
2: Koşun.

0: Gülşah.
1: Ne oldu? Ne var kaymak?
0: Gel sana bir şey söyleyeceğiz.
2: Kararımızı verdik. Artık seni hiç yalnız bırakmayacağız. O gece sinemada olduğu gibi biz çalacağız.
1: Ben bir şarkı söyleyeceğim.

0: Babacığım, nasılsın aslan babacığım?
1: İyiyim kızım. Sana sevineceğin haberlerim var. Polis bazı ipuçları bulmuş. Göreceksin, adalet yerini bulacak.
0: Çok sevindim. Yakında seni bırakırlar aslan babacığım. Annem de hastaneden çıkacak. Artık kötü günlerimiz sona eriyor.
1: Evet, eriyor. Hepinizi çok özledim.
0: Sana temiz çamaşır getirdim, sigara da.
1: Senden iftihar ediyorum küçük anne.

0: babama, bu anneme, bu da bana.
1: Haydar'a yok mu?
0: O kendi masrafını kendisi çıkar diyor oğlum.
1: Merak ettiğim bir şey var Gülşah. İçin kan ağlarken nasıl şarkı söyleyip dans ediyorsun?
0: Biz sanatkarların kaderi böyledir oğlum. İçimiz kan ağlasa da yüzümüz

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ olasın Kazım abi. Bizi evden önce acaba hapishaneye götürebilir misin?
0: Başım üstünde yarınız var. Emrad'ın Fizan'a gideyim.
2: Bizi yeniden sağ salim bir araya getiren Yüce Tanrı'ya şükreder.
1: Senden boş yere şüphelendiğim için beni affet Murat.
2: Sen de haklıydın Nurten. Mahkemedeki ifadesinde çok iyi rol oynadı namussuz kadın. Eminim beni boş yere yakmadı.
1: Gitsem, konuşsam onunla.
2: Boş, bir fayda vermez.
1: Belki onu yola getiririm. Taştan da olsa belki yüreği sızlar, pişman olur. Mahkemede ve poliste ne söylediysem onu biliyorum.
3: Kocamın sizinle ilişkisi olmadığına eminim. Niçin yaptınız bize bu kötülüğü? Yuvamıza kara bulutlar çöktürdünüz. Çocuklarımın babasına katil damgası vurdurdunuz. Niçin?
4: Babam o adamı öldürmedi. Bizim aileden katil çıkmaz.
3: Bize yardım etmeyecek misiniz?
1: Boşuna geldiniz buraya. Hem daha fazla vaktim yok.
5: Deli misin sen? Nasıl kaçırırız bebeği Gülşah?
6: Nerede saklarız?
7: Nasıl bakarız?
4: Siz erkeksiniz ama ben kadınım. Bebeğe nasıl bakılacağını bilirim. Saklayacağınız yeri de buldum. Göreceksiniz, çocuğunun acısı yüreğine oturunca bülbül gibi konuşacak. Konuşunca da babam hapisten kurtulacak. Tamam mı? Var mısınız bu işte?
8: Varız!

0: Sakın polise haber vereyim deme. Sonra başımıza iş açarsın.
1: Ben onsuz yaşayamam. Kim kaçırabilir yavrumu? Yalvarırım, bana yardım et.
0: Elbet yardım edeceğim. Sakın benden habersiz hiçbir şey yapma. Yapma, sonra Arap saçına çevirirsin işleri.
2: Mama yemiyor, altını pisletmiyor. Ne biçim bebek bu yahu? Bizim Haydar Bey'e hiç benzemiyor.
3: Bebek sana çok yakıştı. Yaşın müsait olsaydı seni babandan isterdim.
2: Senin yaşın küçük ama kaymak, kalbin kocaman.
3: Bırakın gırgırı da, şimdi ne yapacağız ona bakalım.
2: Doğru, bunun annesine gideceğiz, hesap soracağız. Tamam mı?
1: Kim gidecek?
2: Benle, Şişko Nuri.
3: Nasıl gireceksiniz içeriye?
2: Öyle bir numaram var ki, sıkıysa bizi içeriye almasınlar. Bana adıyla, sanıyla küçük anne derler.

0: Nereye böyle?
1: Nereye olacak kardeşim? İçeriye.
0: Buraya çocuklar giremez.
2: Sen gözlerine gözlük tak. Biz çocuk muyuz?
0: Ya nesiniz?
1: Cüceyiz.
2: Ben 25 yaşındayım. Hocam Nuri Bey de 30 yaşında.
1: İnanmazsan bizim mahallede herkese sor.
2: Hadi bakalım çekil yolumuzdan.
0: Buyurun.

0: Buyurun beyefendi.
1: Ne istiyorum?
2: Ha? Ayılsana garsoncu, kulağın sar mı senin? Kocaman bana da gazoz getir.
0: Baş üstüne hanımefendi.

0: odasına gidiyorum. Sen vaziyeti idare et Nuri Beyciğim.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Dileklerini alayım.
3: 3 dilek hakkın var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
5: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
6: Ben bilirim. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor,
8: yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak. Amca, ben Fatma'yım.
14: Nusret Bey'in kızı mı?
13: Evet.
14: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
15: Anne, zaten kızın 2 gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
16: Yakında baba olacaksınız.
13: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
15: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
16: Yakında her şey düzelir.
17: Sağ ol abi.
13: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
14: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
15: Fatma'nın ağı tuttu baba.
13: Hemen bir doktor çağıralım.
16: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
13: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
15: Fatma nerede Mehmet?
16: Bilmem, gitmiştir herhalde.
15: Nereye gider canım?
18: Güzel şoför. Bugün 18'de TV4'te.
19: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu...
8: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdi.
7: O zaman bize müsaade.
0: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
8: Net ister.
7: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
8: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
7: Ah canım.
8: Böyle kalırsam?
0: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
19: Ay, alın bunu, vallahi götürürüm.
8: modem öyle, bizi bekler.
7: Modem öyle.
19: Hadi o zaman. Hadi modem.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
19: Siz de hemen gelin, 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Hülker çikolatalı kafede efendim.
20: Oh, dur!
17: Çıtır çıtır.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
9: Dileklerini alayım.
10: 3 dilek hakkın var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömrü

0: Ve dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Seninle konuşmaya geldim.
2: Kimseyle konuşacak vaktim yok. Rahatsız etme beni.
1: Aklını başına topla da beni iyice dinle kızım. Çocuğun elimizde. Eğer polise gidip babamın suçsuz olduğunu söylersen çocuğuna kavuşursun.
2: Hayır, yapamam bunu.
1: Sen bilirsin, o zaman da çocuğunun yüzünü göremezsin.
2: Kaç para istiyorsunuz? Ne isterseniz vermeye hazırım.
1: Para değil. Ben babamı istiyorum. Babamın suçsuz olduğunu ispat etmek istiyorum. Aramızda kalsın bu. Yoksa kızın açlıktan ölür. Ne mama yiyor ne uyuyor. Zavallı bebecik. Günahı ne bunun? Bütün suç anasında.
3: Haklısın Gülşah.
1: Anaların suçlarını hiçbir zaman çocukları çekmemeli. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Uyu kızım Hadi bakalım kızım uyu. Uyu da rüyanda anacığını gör. Sabah olsun ilk işimiz seni anana götürmek olacak.
4: Ya ya ya, şay şay şay, Gülşah Gülşah çok yaşa.
2: Yavrum! Yavrum! Yavrum benim!
1: Ben senin gibi kötü kalpli olmadığım için kıyamadım bebeğine. Ama sen kıydın bize! Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
2: Affedin hepiniz beni.
1: Affetmek mi? Affetmek Allah'a mahsustur.

0: Ne oldu? Ne var küçük anne?
1: Şimdi hatırladım resimdeki adamı. Evin önünde görmüştüm onu. Daha önce de fabrikada görmüştüm. Babam beni fabrikaya götürmüştü. Babamla konuşurken kapıda gördüm, iki adamı sormuştum. Ama biri ölen adam, biri de resimdekiydi.
0: Bu işte bir bit yeniği var.
1: Şişko Nuri, yardım eder misin bana?
0: Ne yapacağım?
1: Fabrikaya gideceğiz yarın. Adamı bulduk mu gerisi kolay.
0: Tamam.
2: Çok acı çektin Murat. Sen de ailen de. Ama nihayet yolun sonuna geldik. Sanırım bugün her şey aydınlığa çıkacak. Adını temize çıkarman için bize yardım etmen gerekli.
3: Yardıma hazırım efendim. Yeter ki temize çıkayım, adalet yerini bulsun.
4: Önce Şermin'i ziyaret edelim. Seni kulüpte görünce ne yapacağını merak ediyoruz.
2: Artık bunu alabilirsin.
3: Sağ ol.

0: Efendim?
1: Sana söylemiştim. Mahvolduk işte. Murat burada. Nasıl kurtuldu, nasıl kaçtı? Söyle, ne yapacağım şimdi?
0: Büyütme her şeyi, aklını başına topla. Hemen terk et kulübü. Kimseye görünmeden doğru eve git, beni bekle.
1: Geliyor! Kadının evine gidecek. Şimdi ne yapacağız?
2: Ben onunla gideceğim. Sen de anneme git, komiser amcaya git, anlat durumu. Hadi çabuk!

0: Sakin ol ve beni bekle demedin mi?
1: Ben gidiyorum, yokum artık bu işlerde.
0: Kimden kaçıyorsun? Belki benzettin mi Murat'ı?
1: Hayır, benzetmedim. Oydu.
0: Delirdin mi sen?
1: Kızımı onlar kaçırdı. Yaptıklarıma pişman oldum. Sana uymamalıydım.
0: Yok canım, son pişmanlık fayda vermez bebeğim.
1: Ölsem de kalmam artık burada. Bırak yakama Hakkı!
0: Bir kere bulaştın bu işe, çaren yok. Benden ayrılamazsın artık.
1: Bana mani olamazsın. Üstüme gelme, her şeyi anlatırım polise.

katil hakkıdır. Ben de suç ortağıyım. Durmayın, yetişin. Şimdi de Gülşah'ı öldürecek. İnşaatlara doğru gittiklerini gördüm.

0: katili yakaladı. Artık bütün kötü şeyler bitti yavrum. Evimize dönüyoruz.
1: Evet, evimize dönüyoruz.
2: Anladım babacığım, evimize dönüyoruz.
1: Aferin kızım.
0: Kızım, baban ne derse onu yapacaksın.
2: Yaparım.
1: Hatırlıyor musun, seninle bir gün Belgrad ormanlarında köprü oyunu oynamıştık.
2: Sen köprü olmuştun, ben de üstünde yürümüştüm.
1: Tamam, şimdi burada da aynı oyunu oynayacağız. Dikkat et, sakın heyecanlanma. Tamam mı yavrum?
0: Hadi. Gel kızım. Yavaş, dikkat et. Dikkat
1: sakin
0: et yavrum, gel.
1: Yavrum.
0: Gel bana. Dikkat. Gel kızım.
1: Güzel,
0: gel yavrum.
1: Güzel.
0: Gel. Güzel. Gel.
2: Anneciğim. Yavrum. Annem.
0: Bir tane.
2: Anneciğim.
1: Yavrum. Yavrum.

0: Amca ben Fatma'yım.
1: Nusret Bey'in kızı mı?
0: Evet.
1: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
2: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok.
3: Sen benim ilk sevgilimsin.
4: Yakında baba olacaksınız.
0: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
2: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
4: Yakında her şey düzelir.
5: Sağ ol abi.
0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
1: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
2: Fatma'nın ağı tuttu baba.
0: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
0: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
2: Fatma nerede Mehmet?
1: Bilmem, gitmiştir herhalde.
2: Nereye gider canım?
6: Güzel şoför. Bugün 18'de TV4'te.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
3: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'de başlar, Choco Krem.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sayenizde çok iyiyim. Bugün bomba gibi iki tarifle geldim. Bir tanesi mısır mücveri. O kadar lezzetli bir mücver ki inanamayacaksınız. Öbürü de ne biliyor musunuz? Şeftalili ve fıstık ezmeli tart yapacağız. İkisinin, şeftalinin ve fıstık ezmesinin uyumuna bayılacaksınız. Evet, başlayalım isterseniz. Önce şeftalili tartla başlayalım. Tereyağım var. Pudra şekerim var, şeftalim var, fındık ezmem var, iki tane de çok güzel milföyüm var. Şimdi onlara güzel bir şekil vereceğim.

fırına göndereceğim. Evet, bıçağımı hemen alayım. Bu gerçekten benim aslında hani böyle hep yemekle yatıp kalkıyorum ya, burada şimdi size şeklini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekil vereceğiz milföye. Şöyle ortadan keseceğim. Fakat şu iki tarafının bağını koparmayacağım. Evet, şöyle yapacağım. Evet, ne yapıyorum? Hemen bir kaşık alıyorum. Evet, şuradan şöyle çıkartıyorum milföyümü. Yavaşça bu tarafa doğru, bu tarafa doğru yatırıyorum. Sonra da bu tarafa doğru yatıracağım. Ve tartın aslında şeklini öncelikle oluşturacağım. Evet, bir dahakinde birazcık donuk olduğu için açması zor oldu. Şimdi öbürü zaten çoktan yumuşamış olacak ve daha güzel açacağız. Evet, ne yapıyorum? Bu harika fındık ezmesini tartıma şöyle güzelce yediriyorum. Şöyle, zaten fındık ezmesi tek başına müthiş bir lezzet değil mi? Ama şeftaliyle ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız. Şöyle bol koyacağım. Hemen buraya yerleştireceğim. Sonra önce 4 tanesini ayarlayayım, en son şeftalilerini koyalım, daha güzel olur. Evet, şimdi ne yaptık? İkiye böldük. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan bir kesiyorum. Düzgün kesmeye çalışıyorum. Buradan bir kesiyorum. Buradan kesiyorum. Ve burayı da buranın ilişkisini koparmıyorum ki rahat döndürebileyim. Evet, ne yapıyorum? Önce bu tarafa yatırıyorum. Sonra da şöyle bu tarafa da diğer kısmını getiriyorum. Böylece aslında bir kayık gibi, mini bir tart gibi çok güzel bir şekil alıyor milföy. Evet, şöyle yaptım. Sonra da zaten bana bir yer bırakıyor ve o yere fındık ezmesini rahatlıkla koyabiliyorum. Evet, süper. İkinciyi de hazırladık. Hadi diğerlerini de hazırlayalım. Bir buradan kestim. Buradan kestim. İki ucun ilişkisini koparmıyorum. Olay burada. Burayı kopartıyorum ve burayı bırakıyorum. Şimdi hemen bu tarafa alıyorum. Sonra öbür tarafa alıyorum. Ve tart şeklini zaten alıyor. Şöyle milföy çok çabuk yumuşuyor. Bak, deminki sertti, bu kendini bıraktı. O yüzden gerçekten milföyde zamanla yarışmak önemli. O yüzden çıkarma zamanını iyi ayarlamak gerekiyor her zaman. Evet, en sonunda ne yapacağım biliyor musunuz? Tereyağların üzerine, şeftalilerin üzerine tereyağı süreceğim. Ve asıl lezzeti o verecek. Hepsi birbirine karışacak, bir mucize yaratacak. Zaten yemek bir mucize değil mi? Bence öyle. Ve ne kadar gün geçtikçe mutfaklar çoğaldı. Eskiden aşçılığa belki bu kadar gözde bir meslek olarak bakılmıyordu. Ama şimdi benim oğlum lise 1'e geçti. Ve gastronomi ilerisi için parlayan yıldız gözüyle bakılıyor. Aslında belki de hayattan keyif almanın sırrı olarak yemek daha çok ön plana çıktı. Ben böyle görüyorum. O yüzden de şimdi mesela gastronomi okuyan ve daha sonra da bunu geliştirebilecek bir sürü çocuk tanıyorum şimdiden. Aslında bunu hep söylüyorum ben. Eğer keyif alıyorsa, yani bu hayatta insan keyif aldığı işi yaparsa hiç yorulur mu? Hiç bıkar mı? Bıkmaz. Keşke herkes okuduğunu değil de keyif aldığını okusa, sonra o mesleği de devam ettirebilse diye düşünüyorum. Eğer siz bu şanslı insanlardansanız ne mutlu. Mesela ben öyleyim. Gerçekten zaten mutfaktan çıkmıyordum. Bir yandan da bu hobim de işime dönüşmüş oldu. O yüzden çok mutluyum. Belki burada olduğumu, mutluluğu size de yansıyordur. Zaman zaman hissettirebiliyorumdur. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. İnce ince kesiyorum şeftalileri. Bunu kayısıyla da deneyebilirsiniz. Şimdi kayısı der gibi oldum. Kayısıyla da denenebilir.

Ama ben şeftaliyle gerçekten müthiş bir lezzet yakaladım. Yaklaşık bir tanesine 4 tane gibi denk geliyor. Şöyle 4 dilim gibi. Biraz daha iri de koyabilirsiniz şeftalileri. Şeftali fırında çok güzel oluyor. Daha önce hatırlar mısınız? Bir tarif yapmıştık. İçine şeftalinin acı badem kurabiyesi, tereyağı ve yumurta koymuştuk. O da çok güzel olmuştu. O tarif gibi şeftali fırına yakışıyor. Evet, şöyle güzelce koyalım. Fırınımız sıcacık bizi bekliyor 180 derecede. Onu da hemen belirteyim. Önden ısıttım. Bir 10-15 dakika ısınması için süre verdim. Şimdi ellerimi hemen sileyim ve tereyağımızı sürelim. Altın vuruşu burada yapacağız. Tereyağı sürelim. Çünkü tereyağı gerçekten çok lezzet veriyor. Sonra çıktıktan sonra da pudra şekerini koyacağız. Tepsimize yerleştiriyoruz milföylerimizi. Yeni açanlar için ne yaptık biliyor musunuz? Fındık ezmeli, şeftalili, üzerine de tereyağı sürdüğümüz güzel mini tart yaptık. Tam bir 5 çay menüsü değil mi? Çok beğeneceksiniz lezzetini. Deneyin, hiç pişman olmayacaksınız. Biz fırına gidiyoruz. Tatlı tuzu devam ediyor. Peki ne yapıyoruz şimdi? Mısırlı mücver yapacağız. Mısır mücveri. Mücver sever misiniz? Ben tam bir mücver aşığıyım. Her türlüsünü severim. İçine patateslisini, kabaklısını, bol böyle yeşil sebzelisini. Fakat bu değişik bir mücver. Önce şöyle yapalım. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Önce sayalım malzemelerimizi. Sonra karıştıralım. Ve sonra başıma bu mücveri yaparken ne geldi onu da size anlatacağım. Evet, başlıyorum. Bir yumurtam var. Sarısını önce içine koyacağım. Beyazını dışarıda karıştıracağım. Biraz köpük haline getireceğim. Sonra ekleyeceğim içine. Püf noktası burada. Tuzum var, şekerim var, karabiberim var, mısır unum var. En sevdiğim unlardan biri biliyorsunuz. Kabartma tozum var, bir tane de kırmızı biberim var. Bir kutu da mısırım var. Malzemeler basit. Bu kadar evde bulacağımız malzemeler. Önce şöyle yapalım. Biberimizi doğrayalım. Ondan sonra geçelim mücveri yapmaya. Ben çocuklar mısır çok seviyor. Ben de mısır çok severim. Haşlamasını severim. Patlatmasına bayılırız. Hatta böyle yani hep mısır patlatma deyince babaannemin beni tezgaha oturtup onun başında beklediğimi hatırlıyorum. Hani mısırı gerçekten biz ailece çok seviyoruz. Yani ben de mesela öyle. Benim kardeşim de oturduğu zaman 5 mısır falan hani böyle pazarlıkla annemle mısır yapıyordu. Kaç? 5 tane yerim, 6 tane yerim. Çok fazla yiyince de tabii ki bazı yan etkileri olabiliyor. Ya da ne derler? Mısırla dondurmayı karıştırmayın falan derler. O yüzden de böyle hep mısır bizim hayatımızda var. Mısır mücverini de çok beğendim. Bir tarifte gördüm ve çok hoşuma gitti. Onu da uygulamak istedim. Ama şöyle bir durum var. Bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sizinle paylaşacağım bu hassas durumu. Çünkü ben birazcık yaktım kendimi. bu mücveri yaparken, evet, denediğimde yanık oldu. Hatta şurada kolumda da görebilirsiniz. Çünkü mısır patlıyor. Yani bu konserve mısır da patlıyormuş. Kızgın yağda patlama durumu var. O yüzden ne yapıyoruz? Tavada kızartırken üzerine hani bu kızartmada her zaman kullandığımız, üstünü kapattığımız teller var ya, o tellerden kullanırsak böyle bir riski de zaten ortadan kaldırmış oluyoruz. Ama mutfak bazen güzel, bazen de kötü sürprizlerle dolu olabiliyor. Ben hiç mısırın yağda böyle patlayacağını düşünmemiştim. Bilmiyorum sizin aklınıza gelir mi? Ama şimdi ben çok tecrübelenmiş oldum. Zaten ben her şeyi deniyorum önce. Önce ben yanayım, siz yanmayın. Önce ben deneyeyim, kötüyse paylaşmayayım diye. Önden ben zaten gönüllü deneyeyim efendim her zaman için. Siz hiç mısır mücveri yaptınız mı bilmiyorum ama. Evet, şimdi koyalım. Çok lezzetli. Hakikaten çok güzel oluyor. Mısır unu olması için de ayrı bir lezzet katıyor. Evet, şöyle yapalım.
Önce bu malzemeleri karıştıralım. Sonra da akını koyacağız içine. Şöyle yapacağız. Sarısını içine koyacağız, akını dışarıda çırpacağız. Biraz tuz koydum. Şekerim var, toz şekerim. Mısır zaten şekerli. Toz şekerle iyice lezzetleniyor. Şöyle güzel karabiber koyalım. Hafif acı olsun. Biraz kabartma tozu koyuyorum. Bir paketten biraz daha az koyabilirsiniz. Evet, mısır unumu koydum. Şimdi yumurtamı kırıyorum. Ne yapıyoruz? Akını dışarı alıyoruz. Evet. Şimdi karıştıralım. Şuradan bir kaşık alayım hemen. Zaten bu şekilde hamur hazır oluyor. Şimdi ben buna bir de akını ilave edeceğim. O akı köpürteceğim. Evet. Bir de kabuk açtı içine. Hemen onu da alayım. Kabuğu kabukla yakalamak çok kolay oluyor, biliyor musunuz? Bu da bir püf noktası. Kabuğu en iyi, eğer yumurta kırdınız, kabuğu içinde kaldı. Hiç sıkıntı yok. Çünkü kabuğu kabukla çok rahat yakalıyorsunuz. Hemen kabuk kabuğa yapışıyor. Mıknatıs gibi bir durum var orada. Evet, şöyle gerçekten hani bunu aslında şeyle çırpmak lazım. Mikserle çırpmak lazım. Ama elle de köpürüyor, hiç sıkıntı yok. Sadece biraz uzun vakit alıyor. Evet, çırptık. Bu beyaz şekliyle de mücverin içine, mücver karışımının içine katıyoruz. Evet, bakın. Çok da söndürmüyorum. Şimdi koyup güzelce yavaş yavaş kızartacağım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Telim elimde. Hiçbir yere bırakmam bu teli. Önemli, söylemiştim. Evet, şimdi yavaş yavaş bunları kızartacağım. Sonra da tekrar buluşacağız.

lezzetli bir mısır mücveri yaptık. Ama dediğim gibi uyarıyorum, lütfen teli asla çıkartmayın. Patlayabilir, eliniz yanabilir benim gibi. O yüzden uyarıyorum. Ama lezzetine bayılacaksınız, o kesin. Bir de ne yaptık? Gerçekten çok lezzetli, fındık ezmeli, şeftalili, müthiş bir milföy yaptık. Şimdi ona birazcık pudra şekeri yakışır mı? Çok yakışır. Şöyle koyalım. Evet, hem hala çıtırdıyor biliyor musunuz? Ben buradan çıtırtıları duyabiliyorum. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğutmayın. Zaten bu lezzete siz de karşılıksız kalamayacaksınız. Evet, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir programdı. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
1: Zararlı, ben de yeni gelmiştim.
0: Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
2: Ama acı çekiyorsun.
0: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
1: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
3: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.
4: Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın!
5: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicran'a da, sana da yazık oldu.
6: Ağlat, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
0: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: Her ne bahasına olursa olsun, boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
0: Hayır.
7: Hicran birazdan TV4'te.

0: Ben Metin Akdemir. Benim hikayem Ardahan'dan İstanbul'a geldiğim gün başladı aslında. Aileyi kökten sarsacak bir hikaye yaşadık. Ve o hikayenin sonucunda da İstanbul'a gelmek durumunda kaldık. Bir şantiyeye bulaşıkçı olarak işe başladım. Mutfağı da bir anda sevdim böyle. O yemeğin kokusunu, o soğanın kavrulmasının o kokuyu sevdim yani. İşimin mutfak ve gastronomi olduğunu aslında o yaşlarda hissettim. 2013'ün Kasım ayında sadece kendi markamla 22 yaşında hayalini kurduğum restorantımı açmış bulundum.
1: Sekiz çorba İngilizler
0: dedi, gelsin alsın. Evet arkadaşlar, nerede ustalar? Gel abi. İyi bir etin sırrı bence bölgesi. Kötü ürünle iyi yemek yapamazsınız. Lezzet hiçbir zaman tesadüf değildir. Bu işe yüksek sermayelerle gelmedim, bulaşıkçı olarak başladım. Şimdi hayal ettiğim noktadayım.

0: İlk orta öğretimimi Ardahan'da bitirdim. Tabii ki hepimizin farklı hikayeleri var. Biz de o hikayelerden birisini yaşayan kalabalık bir aileyiz. Evet, aileyi derinden sarsacak bir hikaye yaşadık. Ve o hikayenin sonucunda da İstanbul'a gelmek durumunda kaldık. Bir anda büyük bir aileden küçük çekirdek bir aileye döndük. Bir iş yapmam gerekiyordu, çalışmam gerekiyordu. Benim işte ilk işim bir şantiyede bulaşıkçı olarak işe başladım. O mutfağı sevdim. O herhalde işimin mutfak ve gastronomi olduğunu aslında çok o yaşlarda hissettim. Sonraki süreçlerde tabii bu sektörün her kademesinde çalıştım. İşte mutfakta bulaşık da yıkadım, aşçı yardımcılığı da yaptım. Sonrasında piyasa dediğimiz, bizim sektörde piyasa dediğimiz restoran tarafına geçmek istedim. Restoranları araştırmaya başladım. Daha farklı konseptler göreyim, daha farklı ustalar göreyim. Kendimi geliştirmek için ne yapabilirim diye. Tabii çevreniz de oluşuyor ufak ufak ve çok farklı konseptlerde restoranlarda çalışmaya başladım. 2013'ün Eylül ayında kendi restoranımı açma arayışım var. Bu birkaç ay sürdü böyle. Ümraniye'de Şerif Ali diye bir yer burası. Tesadüf buradan geçtim. Ben o gün hayatımda ilk defa bu lokasyona geldim, Şerif Ali bölgesine. Geldiğimde bu binayı gördüm. Tabii böyle değildi burası. Kafamda konsept var. Ne yapacağımı biliyorum ama isim yok. 2013'ün Kasım ayında sadece kendi markamla o 22 yaşında hayalini kurduğum restorantımı açmış bulundum.
1: Nazlı Usta, orada bir sıkıntı var mı?
2: Evet, çorba başladı mı?
3: Başladı abi.
4: Evet, 8 çorba indirseniz.
1: Evet arkadaşlar, insanlar gelmeye başladı misafirlerimiz. Hadi.
0: Evet, kasap kadınla tanışma hikayemiz de şöyle oldu. Birincisi zaten hemşerim, kardeşim aynı zamanda. Değerli hemşerilerimizin bizi bir araya getirdiği bir toplantıda tanıştık. Burada böyle bir işletmemizin olduğunu söyledim ve burada artık ikimizin de hikayesini birleştirip buradan devam etmemiz gerektiğini ben söyleyince yaklaşık bir yıldır birlikteyiz. Gerçekten de birbirimize her açıdan hem insani hem psikolojik olarak da hem de profesyonel anlamda çok şey katarak devam ediyoruz.

Merhaba, Semrah Doğan ben. Ardahan, Göle doğumluyum. Kalabalık bir ailenin çocuğuyum. 11 kardeşiz, kızların en küçüğü. Çocukluğum Ardahan'da geçti. Sonra İstanbul'a gelmemiz gerekti. Bizim hemen oturduğumuz binanın karşısında bir tane kasap vardı. Orası yani o tezgah benim dikkatimi çekiyordu. Fakat ben de bir şekilde getir götür işleri yaparaktan, temizlik yaparaktan, işte paspas çekerekten, camları silme, onu yapma, bunu yapma falan derken sembolik olaraktan o dükkanda artık yer edinmeye başlamıştım. Hani tezgahlarda böyle kadın benim zamanlarımda öyle görünen bir şey değildi. O süreçte de sosyal medyayı kullanmaya yavaş yavaş başlamıştım bu arada. Metin Akdemir abimle tanışma hikayemiz de şöyle. Şimdi bizim Ardahanlılar farklı köylerde de olsa hep bir bağ vardır. Hiçbir şey yoksa kan bağı vardır yani. Kan bağı da yoksa toprak bağı vardır. Annem Metin Bey'i çok severdi. Dışarıda yemek muhabbetinde kendi mekanından ziyade annemi buraya getirdim. Metin Bey'in mekanına getirdim. Ta ki 2022 Haziran ayında anne ve babam bir trafik kazası geçirdi. Bu trafik kazasında annemi ve babamı kaybettim. Annem de yani şöyle söyleyeyim, rahmetli olmadan Metin abinle bir araya gel, Metin abinle ol diye böyle bir söz bahis sohbetimiz olmuştu bizim. Şimdi rahmetli olduktan sonra bu bende böyle bir şey oldu, vasiyet edindim kendime. O edinmiş olduğum vasiyeti de yerine getirmek, bir de emir demiri keser diyerekten yaklaşık bir senedir beraberiz, yola başladık. Gelen herkes de burada çok mutlu, bambaşka bir hal aldık, çok güzel bir şekilde de ilerliyoruz.

Et benim için hayat felsefe. Mezbaneden gider etleri güzel bir şekilde karkas şeklinde podyumda manken seçilir gibi. Orada etleri seçerken benim hikayem aslında orada başlar. İlk aşık olurum orada bir karkas ete. Ondan sonra onu getirmesi, onu zaten o kadar güzel bir et getirmişimdir ki getirip kendi dükkanımda kasaphanede kimseyi de bırakmam. Kendim işte. Allah beni kasap olayım diye yaratmış. Herkes kadından kasap mı olur diye söylüyordu. Ama ben bugün kasaplığımı yapıyorum bir kadın olaraktan ve mesleğimin zirvesindeyim.

Evet, şimdi de restoranımızın mutfağındayız. Efendim en sevdiğim yerdeyim. Mutfaktayız, mutfağı seviyoruz, lezzet üretiyoruz. Şimdi de size çok özel bir tarif vereceğim. Efendim bizim restoranımıza özgü, sadece bizde içebileceğiniz mis gibi bir çorba. İsmi sinir çorbası ama asla dişlerinizi rahatsız etmiyor. Etin jölesiyle, iliğiyle mis gibi bir çorba tarifi yapıyoruz. Başlayalım bence. Evet, önce yaklaşık 24 saat kemiklerimizi suda bekledik. Dana kemiğinden yapıyoruz, dana iliğinde. Şöyle gördüğünüz gibi bir de üstünde jölesi, iliği, her şeyi üstünde suda beklettik. Neden? Kanını versin diye şöyle tamamen tertemiz kemiklerimizi alıyorum. Biraz kemiğimiz bol tuttuk. Bol miktarda bir su elde edelim diye. Tabii bizim restoranımız yoğun bir restoran. Bundan dolayı biraz bol tutacağım, suyu bol tutacağım. Suyu elde ettikten sonra da evde de ölçüler vererek hani çok rahat evde de yapabileceksiniz. Kemiklerimizi aldık. Bu kemikleri efendim bulmak da kolay. Günümüzde kasaplara gittiğinizde, mahallenin kasabına gittiğinizde, istediğinizde çok cüzi miktarlar ödeyerek bol miktarda kemik elde edebilirsiniz. Dana kemiği özellikle kasamıza söyleyin, dana kemiği. Şimdi kemiklerimizi yerleştirdikten sonra böyle patatesleri bütün atıyorum ben. Bütün. Çünkü bu uzun pişiyor. Yaklaşık 8-10 saat kadar pişiyor. Bütün malzeme birbirinin özünü buluyor. Soğanlarımızı atalım. Tabii bu suyu elde ettikten sonra aslında pilavlarımıza kullanabiliriz. Mercimek çorbasına, tarhana çorbasına, evdeki yaptığınız bütün çorba.

noktaları da kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklar için biliyorsunuz çok önemli. Şöyle bol miktarda sarımsağımızı da atalım. Her ürünümüz mümkün olduğunca yöresinden elde etmeye çalışıyoruz. Kastamonu Taşköprü sarımsağı. Böyle avuçlarımızı tamamen elle böyle soyduktan sonra kırıp atabilirsiniz. Hem kereviz hem kereviz sapını kullanıyorum. Şöyle bayağı da doldu. Yani bunu sarıyoruz böyle. Küvetimizi doldurduk. Birazcık da kereviz sapımı atayım. Tabii kereviz sapını mümkün olduğunca kullanın derim. Çorbalarınıza da kereviz sapını evde de iyice haşladıktan sonra blenderdan geçirin. Çorbalarınıza kullanın efendim. Şöyle birazcık da tuzumu vereceğim. Tuzumu verdim. Şimdi de bir bana su lazım. Bir suyumu vereyim. Tabii burası yoğun bir restoran. Yani özel fırınlar var. Ocaklar, büyük ocaklar hep çalışıyor. Evde ocağınıza bu kemikleri koyduktan sonra kısık ateşte sabah kalktığınızda kısık ateşte koyun. O gün boyunca yavaş yavaş ocağın bir köşesinde sizin diğer işlerinize engel olmadan haşlanadursun. Evet, kemiklerimizi koyduk, sebzelerimizi verdik, tuzunu, suyunu verdik. Şimdi yağlı kağıtla saracağım. Üzerinde de folyo kaplayacağım ki o kısık ateşte fırında, kısık derecede daha doğrusu yavaş yavaş pişecek. Ama folyo ürünlerime temas etmeyecek. Şimdi artık bu fırına gitmeye hazır.

Evet, az önce kemiklerimi ben fırına verdim güzel bir su elde etmek için. Tabii yaklaşık 12 saat piştiği için daha önceden ben hazırlamıştım bir kemik suyu elde etmek için. Şöyle pişti. Gerçekten saatler öncesinde verdik. İşte bakın bu jölelere. İşte bu jöleyle ben sizler için harika bir çorba yapacağım. Şöyle alayım. İşte sebzelerimiz böyle çıkmış. Of of of of. Bakar mısınız? Mis gibi pişmiş. Şöyle birazcık içinden sebzelerimi alayım. Yani attığım sebzeler suyla adeta birbirini bulmuş, o kemiklerle birbirini bulmuş. Bu özellikle Türk Anadolu mutfağını zaten ben hastasıyım. Osmanlı Sarayı mutfağını da son derece severim ve takip ederim. Aynı zamanda bu lezzetler aslında çocukluğumuzun da lezzetleri. Şimdi kemiklerimi çıkardım. Şöyle ben sinirlerimi alayım. Tabii biraz sıcak. Bakar mısınız şu jöleye? Bu gerçekten şifa deposu. Yani yaz kış içebileceğiniz bir çorba. Bunu şöyle aldınız. Birazcık tuz, karabiber yutabilirsiniz efendim. Şifa deposu. Evet, bu çorba restoranımızın spesiyeli. Bayılıyorlar. Gerçekten yemek öncesi hem mideyi rahatlatıyor, hem besleyici. Gerçekten antivirüs. Yani şimdi şöyle hafif, aslında bunu pek bıçak vurmaya da gerek yok ama şöyle sinirlerimi doğradım. Özellikle çocuklarıma iki oğlum var. Birisi şu an yurt dışında, biraz uzağız. Küçük oğlum, o da lisede. Bu kış özellikle full bu çorbayı sürekli içirdim. Her gün. Şimdi ben sinirlerimi elde ettim. Ne yaptık? Şimdi suyumu alacağım. Şöyle malzemelerimi şimdi çıkarayım. Şöyle suyumu rahatlatayım. Sonra suyumu şöyle rahat rahat süzeceğim. Mis gibi bir su elde edeceğim. Onun için malzememi çıkarıyorum.

Evet, çorbamı, suyunu süzdüm. Jölelerimi ayıkladım. Mis gibi öyle harika pişmiş. Şimdi çorbamı bağlayalım. Şöyle tereyağımızla ocağa gidiyorum. Evet, yaklaşık 2 kaşık kadar tereyağımızı attık tencereye. Zaten gördünüz, mis gibi bir su. O iliğin, kemiğin kendi yağı da var. Dolayısıyla 2 kaşık tereyağı yeterli. Şöyle hafif tereyağımızı eritelim. Tabii burası söylediğim gibi yoğun bir restoran. Bu çorba da bayağı sevilen bir çorba. Hem misafirlerimiz içiyor, hem de bütün personele içiriyorum. Birlikte bu çorbayı, bu kemik suyundan, ilik suyundan sinir çorbamızı keyifle tüketiyoruz. Evet, tereyağım hafif erimeye başladı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da doğranmış sarımsağımı attım. Hafif sarımsakla tereyağımı böyle sarımsak hafif renk değiştirene kadar kavurdum. Sonra 2 kaşık kadar unumuzu koyacağız. Mümkün olduğunca unu az kullanıyoruz bu çorbada. Duru, böyle berrak bir görüntü elde etmek için. Şöyle, yani tam 2 kaşık bile değil, 1,5 çorba kaşığı kadar.

Sarımsağımı kavurdum, unumu kavurdum, ilik suyumu verdim ve son dokunuş böyle bağlamak için bir su bardağı kadar ayran. Ayranla bağlayacağım çorbamı. Sonra da jölemi, iliklerimi çorbama atacağım. Yaklaşık 8-10 porsiyon çorbam çıkacak. Onun için bir su bardağı, şöyle bir su bardağı ayran. Genelde yoğurt ve süt kullanılır. Biz ayran kullanıyoruz efendim. Bu da bizim çorbamızın bir tane daha püf noktası. Çorba suyum hazır. Şimdi elde ettiğim jöleyi, siniri, işte ilik suları, kemik iliklerimi çorbama atıyorum. Şöyle.

Son dokunuş şöyle birazcık sirke veriyorum ve çorbamı finalliyorum. Efendim çorbam hafif bir kaynama alana kadar pişe dursun. Ben diğer tarifime geçiyorum.

çok özel bir etten kalbur İskender yapacağız efendim. Böyle genç bir düveden, şöyle bakar mısınız bu ete? Bunu, bu etten size özel bir İskender yapacağız efendim. Bugüne kadarki bütün dönerleri, İskenderleri unutun. Bizim mutfağımızda çok özel bir İskender çıkacak ve birlikte yapacağız. Başlıyoruz efendim. Efendim bu çok genç bir düvenin özel çiftliklerde beslenmiş takipli bir düvemiz. Evet. Şöyle bakar mısınız? Şimdi etimi ince ince doğradım. Tezgaraya götürmeden önce şöyle güzel bir domates sosumu yapayım, İskender sosumu yapayım. Ondan sonra da et tezgaraya buluşacak. Hemen. Daha önce domateslerimi közlemiştim. Soydum. Bunları hafif böyle biraz dişe gelecek şekilde doğruyorum.

Evet, domatesimi doğradım. Şöyle İskender'in bu dökümü alacağım. Dökümü şöyle birazcık ısınmaya vereyim. Bir yandan ısınmaya dursun. Ben de... domates sosuma devam edeyim. Çok az da şöyle hafif salça sosu alıyorum ve ocağa gidiyorum.

Şimdi böyle birazcık lezzet versin diye birazcık da tereyağımı veriyorum ve bunu böyle birazcık ısıtacağım. Evet, domates sosum gördüğünüz gibi hazır. Hafif kenara çekeceğim. O birazcık daha pişecek. Sonra ben ekmeğimi kıtırlaştıracağım. Geliyorum efendim.

Evet, İskender sosumu yaptım. Sonra hem çavdar unu hem kepek unu kullanıyoruz. Tırnak ekmek yaptık, tırnaklı pide, kıtır. Onu birazcık tereyağını daha da kıtırlaştırdım. O domates sosu onu sertleştirmesin diye. O da hazır. Şimdi ızgaraya geçiyorum. Etimi pişireceğim. Birazdan İskender'imiz hazır efendim.

Evet, domates sosum hazır, ekmeğim hazır. Hafif ekmeğime birazcık böyle renk vereceğim. Tereyağında kıtırlaştırdım ekmeğimi ve birazcık domates sosumla da şöyle renk verdim. Ve etimi üzerine çekiyorum. Yakar mısınız? Bu olay. Efendim, kalbura özel İskender. Kalbur İskender.

domates sosumu veriyorum. Böyle hafif iri. Ne demiştik? Dişe geliyor efendim bu domates sos. Süzme yoğurdumuzla verdik. Evet, şimdi de tereyağını vereceğim. Bayıldığım an böyle bir jos yapacak. Bayılıyorum o sese ve lezzetine. Of of of. Köz ateşinde kızgın tereyağımı da İskender'ime veriyorum. Bu ana bayılıyorum efendim. Evet, son rutuşum. Şöyle domates biberimi de koyayım.

Efendim, Kalbur İskender hazır. Ağzınıza alay, mis gibi. Şimdi üçüncü tarif için mutfağı kasap kadına bırakıyorum. Efendim, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lezzetli günlerde kalın. Hoşça kalın.

Evet, sıra geldi bana. Üçüncü yemeğimizi de ben yapacağım. Ne yapacağız? Bugün patlıcan yatağında steak yapacağız. Günümüz lüks et grubundan olan bu biftek etinden geleneksel damak tadımıza uygun bir şekilde patlıcan yatağında steak hazırlayacağım. Yapılışı çok kolay. Pratik bir şekilde ben size hemen anlatacağım. Bununla beraber ben biraz da hız kazanmak maksadıyla öncesi patlıcanımı, kapya biberimi, normal köy biberimi, istiridye mantarımı, yine burada dilimlenmiş son görselde kullanacağım köy biberi, çeri domates, yine burada közlenmiş domatesimi önceden közledim, hazırladım. Hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde hemen size hazırlanışını yapacağım. Şimdi öncelikle etimizin lezzetli ve sulu bir şekilde olması için kalın bir dilim. Ben biftek buradan hemen bu dananın sırt eti şöyle güzel bir şekilde kalınlığı yaklaşık 1,5 parmak enin kalınlığında yaptım. Bunu hemen ızgarama koyuyorum. Orta kıvamında ben bunu pişireceğim. O esnada bu burada dinlendirme esnasında hemen közlenmiş altındaki o patlıcan yatağını ve biberlerini hazırlayacağım. Ben şimdi bunu hemen mühürlüyorum.

Evet, ben etimi şimdi ızgarada güzelce mühürledim. Çok hafiften şöyle göründüğü gibi kenarda bıraktım. Bu demlenme dediğimiz bir işlem. Orada dinlenirken o esnada ben de hemen alt zemini hazırlayacağım. Patlıcan yatağını hazırlayacağım. Bunları hazırlarken bu arada etle ilgili size bir takım bilgiler de vermek istiyorum. İyi bir etin nasıl elde edilmesi gerektiğini, evde bunları nasıl yapabilirsiniz, ev hanımları bunu nasıl yapabilirle ilgili size bununla ilgili bilgiler de paylaşacağım. Şimdi öncelikle ben etin marinasyonla yumuşatılması olayına kesinlikle karşıyım. İyi bir etin herhangi bir marinasyonla yumuşayacağı düşüncesini düşünmüyorum. Çünkü iyi bir etin zaten onun vermiş olduğu kendi lezzeti ve yumuşaklığı hayvanın kendi yapısıyla alakalı olan bir şey olduğu için güzel bir kasabınızın olması ve güzel bir etinizin elinizde olması herhangi bir marinasyona gereksinim duyarmayacak sizi. İyi bir kasabınız varsa zaten iyi bir et her zaman almış olursunuz. Ben patlıcanları, köz patlıcanları şimdi steak yapacağım zemine hazırlamak babında. Zaten önceden közlemiştim. Bu harcıma biraz sarımsak katacağım. Şöyle ben önceden yine hazırlayıp kıymıştım. Çok az böyle bir sarımsak. Çok az da ben lezzeti genelde hep böyle

bu eti evinizde nasıl yapacaksınız? Evinizde döküm tavanız varsa, bu arada ızgaradan şu anda aldım. Ben böyle yukarıya kaldıracağım. Burada kendi kendine artık demleniyor. Evde güzel bir biftek yapmak için gereksinim olan öncelikle birinci olayımız bir döküm tavamız olması lazım. Döküm tavamız yok ise fırında et, biftek etleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü çıplak bir etin fırında pişmesi o etin yumuşak dahi olsa sertleşmesi ve kayış gibi olmasına sebebiyet verir. Genellikle zemini, tavanı sert olan tavalardan etlerimizi öncelikle bir mühürleme işlemi yapıp sonrası pişirme ve benim gibi şu anda size de uygulamalı bir şekilde gösterdim. Demlenme şekline verirseniz etiniz kendi kendine, kendi haliyle pişmiş ve yumuşaklığını kaybetmemiş, suyunu kaybetmemiş bir hal alacak. Bu arada patlıcanımız şu şekilde hazır. Ben bunu böyle hazırladım. Bu benim birinci harcım. İkinci harcıma geliyorum. İkinci harcım da kapya biberlerini zaten daha önceden ben hazırladım. Bu arada güzelce hani vakit kazanmak için kabuklarını da soydum. Bunları yine şöyle biberlerimi, köy biberi. Ben aslında biraz acı seviyorum. Sivri biber daha çok kendime yaptığımda bunu kullanıyorum. Şimdi bununla yine biraz şöyle çok hafiften sarımsağı buluşturuyorum. Yine közlenmiş domates. Şimdi bunları böyle hepsini zırh yapacağım için şöyle biraz da sulu olmasını istiyorum. Bu şekilde yaptık. Şöyle. Şimdi döküm tavamızı evde ısıttığımızda, tavanı ısındığında döküm tavamız ocakta elimizin mesafesi şöyleyken elimize sıcaklık, ısı geldiyse döküm tavamız hazırdır. Bu döküm tavamızın hazır olduğunu anladığımızda etimizi hemen o sıcaklıkla ilk jost dediğimiz o sesi duyarız. 30 saniye sayıyoruz. 30 saniye saydıktan sonra diğer yüzünü çeviriyoruz. Diğer yüzünde de bir 30 saniye. Bunu iki defa yapmamız kafi. O etin içindeki suyu içine hapsetmiş bir şekilde. Yani mühürleme dediğimiz ne? İlk şok yapıyoruz. Birinci yüzünü şokluyoruz. Suyun kaçmasını engel oluyoruz. Diğer tarafını da yaptıktan sonra iki taraftan da hapsoluyor ve suyu içinde kalıyor. Daha yumuşak bir biftek, bir et haline geliyor. Biraz buna da hemen tuzumu ilave ediyorum. Şimdi benim közlemiş olduğum biberlerim de yine böyle sarımsakla bunu hazırladım. Bu arada kokusu şu anda mis gibi geliyor. Birazdan tereyağıyla bunu buluşturacağım. Enfes bir tat olacak. Bunu hazırladım. Bir de son sunumumda evde kültür mantarı da olabilir. Fakat ben bunu istiridye mantarıyla yapıyorum. Bifteğimizin üzerine istiridye mantarını güzelce böyle yine çok şey de değil, zırhtan geçme de değil de şu şekilde şu kalınlarını alıyorum. Daha çok ince kesimlerini. Ben istiridye mantarını öncesi yine ızgarada mühürledim. Siz yine eti mühürlediğiniz gibi döküm tavada yapabilirsiniz. Keza yine ocağınızın üzerinde de hemen güzel bir şekilde altlı üstlü pişirebilirsiniz. Şimdi benim istiridye mantarım da bu şekilde iri kaldı. Ben bunları hemen kenara alıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Döküm tavamı alacağım. Döküm tavamı zaten yine ben ızgaramda ısıtmıştım. Sıcak olması gerekiyor. Bu esnada tereyağımı ben şimdi hemen ocağıma koyuyorum. Şimdi döküm tavamızı ısıttık. Döküm tavam geldi. Evet, muhteşem bir biftek etine de şöyle bakarsanız bir bakalım. Tavamız ısınmış mı? Isınmış. Evet. Şimdi etimi şöyle yine bir parmak kalınlığında şöyle güzelce kestim. Şöyle bakarsanız pembeliği halen üzerinde. Şöyle pembeliği bakın suyu üzerinde şöyle muhteşem tam kıvamında. Şimdi ne yapıyoruz? Döküme

ben patlıcanları. Şöyle güzelce çeviriyorum. Etlerimi şöyle güzelce yaptım. Patlıcanımızın üzerine. Bu arada size sesi geliyor mu bilmiyorum ama dökümün coslama sesini. Burada güzelce mantarlarımı şöyle biftek etimin üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Birkaç rütuşum. Şimdi bunların hepsi hazır. Bir tuzumu da koyuyorum ve şimdi tereyağımı da üzerine döktüm mü patlıcan yatağında steak etimiz hazır olacak. Evet. Tereyağım da kızmış. Şu anda şöyle. Bu sesi de duyuyorsunuz. Şöyle güzel. Coslama. Oh. Ve muhteşem. Evet, mutfağımıza münasır. Patlıcan yatağında bifteğimiz hazır. İçeride masamız da hazır. Ben şimdi bunu masamıza götürüyorum.

Ben sadece yaptığım yemeklerle değil, o yemeğin her aşamasında olmayı seviyorum. Pişiminden sofraya gelene kadar ki her aşamasında her zaman var olmayı sevmişimdir. Benim için sofra en az yaptığım yemekler kadar önemlidir. Çünkü sofra düzenini en az yemeğin lezzeti kadar önemsiyorum. Tabaktaki her yemeğin misafirlerimizin sofrasına gelmeden önce son dokunuş muhakkak bana aittir.

0: Burada şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana. Bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzenbaz karı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider.

0: Hicran, işler nasıl?
1: Fena değil. Hoş geldin. Bu gece geliyorsun değil mi?
0: Geliyorum tabii. İşler hafifleyince bunlarım buradan.
1: Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama... ne yapalım?
0: Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
1: Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.
0: Merak etme, bekletmem seni.
2: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
0: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
2: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya! Gel seni edipsiz karı! Açılamazsam adam değilim.
1: Acı dursun var.
2: Saçımı bırak!

0: Başkan içerisinde! Başkan içerisinde! Kormaz seni! Yedimsiz!
1: Kendliğin ortasına düştük.
2: Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
3: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
1: Hadi siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim. (Gülüyor)

0: Affedersiniz. İstemeyerek oldu.
1: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
0: Gene özür dilerim sizden.
1: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı.
2: Eyvah, nereden geliyor?
3: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
1: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
3: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
1: İçime doğdu.
3: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
1: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
3: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
1: Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
4: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın.
1: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
3: Peki. Sen nasıl istersen. İyi geceler.
1: İyi geceler.
4: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan.
1: Şimdi ne yapacağız?
4: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
1: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
4: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağıracağım. Şu paltoları verir misiniz?
5: İçeri girmiyor musunuz?
4: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al, demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
5: Hı? Bana bak, sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan.
1: Yeni yılın kutlu olsun.
3: Senin de.
1: Kusura bakma, herif sana asılınca kendimi tutamadım.
3: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
1: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
3: Çok mu beğendin burayı?
1: Yok, hayır. Sana rastladım. Seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
3: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu.
6: Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada. Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
4: Öyle zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
6: Alacağı olsun Orhan'ın.
3: Bak, arkadaşların gidiyor.
1: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
3: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
1: Senden ayrılmak istemiyorum.
6: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden bin kat güzeldir.
3: Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem.
6: Söylersin. Hem de bal gibi söylersin.
7: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! İstiyoruz. Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye.
8: Evet, Meral istiyoruz.
7: Hadi arkadaşlar, hadi geçiyoruz sana.
9: Meral! Susun be! Terbiyesi takının. İnsanda bir damla utanma olur.

0: efendim?
1: Orhan nerede? Yoksa uyuyor mu?
0: Uyuyor efendim.
1: Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekil rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
2: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdi, hepsi o kadar.
1: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.
2: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
1: İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
2: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
1: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
2: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın?
1: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
2: Ne? 5 mi? Mahvoldum! Hemen gitmem lazım!

0: Sana aşığım. Seni seviyorum Hicran.
1: Ben de sana aşığım. Ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

hiç gülmedi yeşil gözlüm. Kader beni sevmedi yeşil gözlüm. Gittin şu kalp soldu bitti aşkım hicran doldu bitti.

0: Senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: Bir tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır. Kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
2: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.
3: Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle.
2: Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
4: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı.
0: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
1: Hayır. Sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum.
2: Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana.
1: Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
0: Memnun oldum.
2: Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
0: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
2: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
3: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
1: Hoş geldin abi, müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
3: Hemen senden konuşmamız lazım.
1: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
3: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim, fakat sen beni dinlemedin.
1: Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
2: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
0: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
2: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
3: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.

0: yapacaksın?
1: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
0: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
1: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
2: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Hadi yürü.
3: Orhan da bula bula bu vestiyacı kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
4: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
0: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
5: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
4: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
0: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
4: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Millet ister.
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida

0: ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor,
6: yapamıyor.
7: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Neydi ya?
3: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz yoksa yalnız mı?
12: Yalnız geldik. Ne olacak?
11: Hadi basın gidin buradan.
13: Ulan amma da dayımısın ha. Gitmiyoruz işte. Ne yapacaksın?
11: Götür arkadaşını.

nereden çıkmış? Önder'le Üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran içinde kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş.

0: Abicim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu.
1: O kağıtları Orhan'a ver.

Yalan söyledin. Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın. Hem boyunca nefret edeceğim senden. Abimin ölümüne de sen sebep oldun. Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır. Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana.

0: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
1: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
2: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

sevilme, sevme. Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevilme, sevme. Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: inançlı gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı
1: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
2: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
1: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
2: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
1: Hala onu seviyorsun değil mi?
2: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
1: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
2: Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
3: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
2: Gazinoya buyurun, orada dinlersiniz beni.
3: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
2: Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır.
3: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
4: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz? Sizin hayranınızı.
2: Çok naziksin. Beni nerede dinledin?
4: Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok.
2: Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz?
4: Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

0: Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Hicran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.
1: Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
0: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
1: Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık.
0: Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim.

0: Bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz.
1: Ayrılmayacağız Orhan.
2: Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım.
1: Hayır, senden boşanmam Orhan. Bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay.

0: senden vazgeçemem.
1: Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
0: O vestiyacı kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık.
1: Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil.
0: İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın.
1: İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrün boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de.
0: Hayır! Her ne bahasına olursa olsun, boşanmayacağım senden. O adi, pespaye kadına yar etmeyeceğim seni.
2: Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Senle yaşanılan günlerin gerçek mi, yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var.
1: Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi.
2: Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var. Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi.
1: Hayır! Böyle konuşma! Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle! Sana olacakları anlatayım. Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur.
2: Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim.
1: Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun?

0: Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç.
1: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
0: Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Nihat'la benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan. Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim.
1: Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim.
0: Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum.
2: Hicran! Hicran! Hicran!
3: Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu. Önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış.
1: Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma. Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum.
2: Çok aşağılık bir karıymışsın.
1: Beni yalnız bırakın.

0: davetliler. Şimdi manken Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup değeri 5.000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval Menekşeli Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor.
1: Doğru söyle, yoksa çok fena olur. Hicrana çocuğun olacağını söyledin, değil mi?
2: O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok.
1: Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin, değil mi?
2: Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam onu öldürmeye bile kararlıyım.
1: Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış.
2: Benden ayrıldıktan sonra o vesikalı yarinle evleneceksin, değil mi? Hayır, bunu asla yapamayacaksın.
1: Vesikalı yarın mı dedin? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın. Yazıklar olsun sana.
2: Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle!

0: Nasıl? Güzel oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Eline sağlık. Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine. Oraya gitmek de nereden aklına geldi? Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık. Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın. Şu gazeteleri versene bakayım.

0: Amca ben Fatma'yım.
1: Nusret Bey'in kızı mı?
0: Evet.
1: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
2: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
3: Yakında baba olacaksınız.
0: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
2: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
4: Yakında her şey düzelir.
5: Sağ ol abi.
0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
1: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
2: Fatma'nın ağı tuttu baba.
0: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
0: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
2: Fatma nerede Mehmet?
1: Bilmem, gitmiştir herhalde.
2: Nereye gider canım?
6: Güzel şoför. Birazdan TV4'te.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin

0: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyor.

0: Diyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Onu Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Onu oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: sevilen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte

0: dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abaküs.
5: Kasa.
3: Marul.
5: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Benim vefakar kızım, buraya gelmekle ihya ettin beni.
9: Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı.
8: Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi.
9: Tabii söylerim.
8: Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın!

Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi, burada, şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.

0: Merhaba çocuklar, merhaba!
1: Necdet'ciğim, anlatsana, İstanbul'dan ne haber? Ya. Hallettin mi o vaziyeti, anlat Allah aşkına! Tabii.
0: O işi hallettim. İyi. Hem de umduğumdan çok daha kolay oldu, çok rahat.
1: Canım anlat, sıkıntıdan çatlayacağım, patlatacaksın beni, anlat!
0: Anlatacağız, bir dakika müsaade et de anlatalım! Allah Allah! Amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma!
1: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git! Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yapayım?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Niçin konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet, senin de gelmeni istiyorum.
1: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma! Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım, benim için acı bir şey bu!
2: Böyle konuşma, küçük yaştan beri beraber büyüdük, anca beraber, kanca beraber! Paramız yetecek mi dersin?
1: Ver bakayım sendeki paraları bana, ver, ben sayayım da ona göre!
3: Orada da yolun ortasında durmayın beyim, şöyle kenara çekin!
1: Canım anlaşıldı, yolcuyuz be! Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini! Al, ordunu da ver, hadi al bavulu, gidelim canım işte! Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor!

0: yolcular, İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Hepinize geçmiş olsun deriz.
1: Mehmet! Mehmet kalk be! Bak, bak İstanbul'a geldik, bak! Kalk, kalk işte, kalk!
2: Ay!
1: Bak işte İstanbul'a geldik artık!
2: Canım, ben biletimi gidiş gelir sonra gidiş aldım, inmeyeceğim işte, uykum var!
1: Kalk dedim be! Kalk işte be, o zaman artık!
2: Yapma, ay, yapma hadi, baba, yapma! Of!
1: Dedim! Kalk hadi! Yürü, yürü!

0: şey affedersiniz, Fahri Koray'ın evi neresi?
1: Dur canım, elinin hamuruyla erkek işine karışma, ben sorarım. Far far far kor kor kor bir dakika.
2: Evet, anlamadım.
1: Bir dakika.
0: Bir dakika.
1: Şurada yazılı olan zat-ı muhterem.
2: Evet, ha şu karşı sokakta.
1: Ah çok teşekkür ederiz, gördün mü nasıl bildiğin işi. Sen bana güven, kafa değil bu, dikiş makinesi.

0: olmaz.
1: Şunlara
0: olmaz.
1: Bak. Müsamereden geliyorlar.
0: Böyle rezalet olmaz. Yani çal, söyle, oyna, para alıp olmaz mı? Bıktım bu işten artık. İllallah canım.
1: Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. Dinle. Dinle bak şimdi. Kulaklarını aç, beni adam akıllı dinle bak ne yapacağız.
2: Mutlu bir gün.
3: Sevgili dostlarım, değerli misafirlerim. Oğlum Ali şu anda artık üniversite mezunudur. Bu gece bu mutlu olayı kutlayacak, onun diplomasını ıslatacağız. Kadehimi oğlumun başarılarına, sizin şerefinize kaldırıyorum.
1: Rica ederim, zahmet etmeyin, merasim istemez.
2: Merhaba.
4: Ne işiniz var burada?
1: Ne işiniz var mı canım, siz bizi kiralamadınız mı?
5: Kim kiraladı, neden bahsediyorsun sen?
1: Adeli bunlar. Canım biz ikimiz şarkı söyleyeceğiz, oyunlar oynayacağız. Nerede bey?
4: Hadi hemen başlayın.
2: Ben mi? Neye?
4: Niye olacak? Şarkı söylemeye.
2: Peki, madem ki istiyorsunuz söylerim tabii.
1: Tabii.
2: Yalnız ne söyleyeyim?
4: Sayın misafirlerimiz, gecenin sürprizi. Bu cici kız şimdi sizler için bülbül gibi şakıyacak.

0: kuşağa söyleyelim de bunları dışarı atsınlar.
1: Aldattım seni, kanmadım etimi. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz.
2: Hadi bakalım, işiniz bitti, gidin artık buradan!
3: Dur ya, o çılgın mısın, deli misin nesil? Bırak sen, ben ondan başa çıkarım! Bana bak, o buraya amcasının evine geldi, anlaşıldı mı?
4: Ne oluyor burada, bu gürültü nedir? Verin paralarını da gitsinler!
3: Aman beyefendi, biz buraya para için filan gelmedik!
4: Niçin geldin?
3: Ama tam anlatacaktım, bu uşak mıdır nedir, ne biçim adamdır, tam mani oldu! Ben buraya Tahran'dan çekildim şöyle sen! Tahran'dan yeğeninizi getirdim size, işte yeğeniniz Fatma! Oh. Evet! Uşak müsvedesi!
5: Yeğenim... Fatma!
6: Beni tanımadınız mı amca, ben Fatma'yım!
5: Nusret Bey'in kızı mı?
6: Evet, kardeşiniz Nusret Bey'in kızı Fatma!
5: Nusret! Onlar ölmemişler miydi? Gelin yukarıda konuşalım bu meseleyi!
3: Tabii, tabii, yukarıda konuşalım! Yürü.

0: Gelin, gelin şöyle. Şimdi anlatın bakalım, ne demek istiyorsunuz?
1: Aa, bakın size vaziyeti anlatayım amca bey. Ben yıllardan beri sizin adresinizi arıyordum. Nihayet o adres elime geçer geçmez doğru İstanbul'a geldim. Aradığım zaman hiç müşkülat çekmedim. Yeğenle amcayı birbirine kavuşturdum, Allah mübarek etsin, birbirinizden ayırmasın.
0: Zehra, bak bunlar ne diyorlar?
1: Ay, genç bir cadı. Merhaba.
0: Güya bu kız 15 yıl önce ölen kardeşim, Nusret'in kızıymış.
2: Hiç de benzemiyor, delirmişsiniz siz. Bunlar sahtekar ve dolandırıcı, yalan söylüyorlar.
1: Bana bakın, bana bakın hanımefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin. Biz ne sahtekarız ne de dolandırıcı, işte burada Fatma'nın kafa kağıdı. Bak, bak, bak da gör!

Aman beyefendi, inanmıyor musunuz? O sizin kardeşinizin kızı ve Nusret Bey'in tek mirasçısıdır. Aa, inanmıyorsanız eğer, biz de gider karakola, lazım gelen muameleyi yaptırırız. Biz namuslu vatandaşlarız. İkimiz beraber büyüdük aynı zamanda. Aa.

0: Gidelim buradan Mehmet, ben böyle amca istemiyorum.
1: Ne diye gidecekmişin? Gidip de onların ekmeğine yağ mı süreceksin, görmüyor musun işte? Babanın mirasına konmak istiyorlar.
0: İyi ama bunu nasıl ispat edebiliriz?
1: Canım, sen orasına karışma. Ben evvelallah senin hakkını kimseye yedirmem. Göreceksin, buraların hepsi senin olacak. Senin kızım, senin, senin bacım. Geç öyle geç, otur otur. Otur, istirahat et, otur sen. Otur.
0: Arabam yok, beni eve kadar bırakır mısın?
2: Tabii, tabii bırakırım. Baba, müsaade edersen herkesi evine kadar bırakacağım.
0: Hoşça kalın efendim.
3: Güle güle.
0: Hoşça kalın.
4: Güle güle kızım.
3: Şimdi ne olacak, ne yapacağız onları?
4: Düşündüğün şeye bak, kolundan tuttuğun gibi atıver sokağa.
3: Mahkemeye düşersek rezil oluruz.
4: Haklısın. Kazadan sonra çocuğun cesedi bulunamamıştı. Bu kızın Nusret'in kızı olduğu muhakkak. Gördün mü başımıza geleni?
3: Eğer iş mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
4: Aman be, ne yap et, bu işi bir hale yola sokuver.
3: Sen merak etme.
1: Şayet şahit istiyorsanız ben Tahran'a gider, istediğiniz kadar getiririm.
3: Siz uzun yoldan geldiniz, burada kalıp birkaç gün istirahat edin.
1: Değil mi ya?
3: Ben de bu arada durumu inceler, size cevabımı bildiririm.
1: Fatma, kafirler imana geldi.
4: Hizmetçimiz de izine gitmişti zaten, o gelene kadar bir müddet çalışın bakalım.
3: Hasan, bunları al garaja götür.
1: Garaj maraş boşver, sen biz idare ederiz.

0: Ay rüyamda da köpek suratıma bir şey yapıyordu, iyi ki uyandım. Ama be, ay. Hadi, hadi eyvallah, bana müsaade.
1: Nereye?
0: Nereyesi var mı?
1: Nereye?
0: Burası senin amcanın evi, sen burada kalabilirsin ama buna benim hakkım yok ki. Ben de gideyim de başımın çaresine bakayım, bir iş bulayım. Nasıl olsa yakında işler yoluna girer, beraber oluruz. Sen sakın benim için üzülme, ne yapalım?
1: Beni bırakacak mısın?
0: Canım, ben seni bırakır mıyım hiç, kalbim seninle beraber. Ben gene geleceğim, sana uğrayacağım ama ben şimdi gideyim de onu bir bulayım bakayım onu.
1: O da kim?
0: Canım, Necdet! İstanbul'a gelirsen bana uğra demişti. Türkiye'nin yanında mıdır nedir? Hiçbir zaman k***dan ayrılmaz. İstanbul'a gel, ben sana iş bulurum demişti. Gidip bulayım bakayım, özledim.
1: Hadi git bakalım ama beni ihmal etme.
0: Seni ihmal eder miyim ben? Sen bekle!
1: Söz verdin!
0: Tamam, tamam, oldu!
2: Ali'nin Kenan Bey'in kızın herkesle evlenmesini canı gönülden dilerken, ister misin bu kız Ali'nin aklını çelsin?
3: Ne yapıp yapıp derhal bunu önleriz. Ali'nin Nergis'le evlenmesi bizi iflastan kurtaracak. Kenan Bey'in ne kadar zengin olduğunu biliyorsun.

0: Bak bak bak, nasıl da gülüyorlar. Ali'nin de bu kızdan hoşlandığı belli. Sen Ali ile bir konuşma yap, ben de kızın icabına bakayım.
1: Oh, merhaba anneciğim!
2: Merhaba, merhaba! Yahu nerelerdesin sen, ne zaman geldin?
1: Bugün geldim, Fatma'yı amcasına getirdim de ondan...
2: Ha, hoş geldin, hoş geldin!
1: daha ne var ne yok?
2: Vallahi bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte, ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ha, istersen sen gel bizde kal!
1: Sağ ol kardeşim, bildiğin yerde bana göre bir iş var mı acaba?
2: Üzülme canım, arar buluruz, hadi şimdi sen gel bakalım, hadi!
1: Sağ ol!

işte geldik, buyur bakalım. Gel içeri, gel. Gel de seni karımla, kızımla tanıştırayım. Gel, gel. Çekinme, işte bizim fakirhane, gel bakalım.

0: Hatice, Hatice! Bak, sana defalarca bahsettiğim arkadaşım Mehmet, Mehmet ya!
1: Mehmet!
2: Hoş geldiniz, tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
0: Süreyya! Süreyya! Gelsene şekerim! Geliyorum. Gel, gel! Bu kızım, bu da sana bahsetmiş olduğum İran'dan gelen arkadaşım Mehmet. Kızım Süreyya!
3: Memnun oldum, memnun oldum efendim.

0: Git salonun tozuna. Bugün sana yemek yok.
1: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Niçin yapıyorsun bunu? Yakışıyor mu sana böyle hareket etmek?
0: Şimdi de vazoyu kırdın ha? Seni, köpek seni! Uğursuz!
2: Allah'ım! Niçin ben de zengin değilim onlar gibi? Nedir bu başıma gelenler?

0: Ağlama Fatma! Sen ömrün boyunca mesut olmaya layıksın. Annemin sözlerinin ve hareketlerinin senin ne kadar üzdüğünü biliyorum. Ama sen benim için doğru, dürüst ve dünyanın en iyi kalpli kızısın. Benim senin hakkında böyle düşünmem yetmez. Annem babam sana ne kadar kötü davransalar yine seni müdafaa edeceğim. Çünkü sen benim amcamın kızısın.
1: Ne kadar iyisin Ali! Sen hiç Tahran'a gitmeyi düşünmüyor musun?
0: Ben Tahran'a çok gittim Fatma. Babamın orada büyük bir fabrikası var. Bu defa gidişimde senin Mehmet'le beraber büyüdüğün yerlere de uğrayacağım. Şimdi dinle beni Fatma. Sana hakikati olduğu gibi anlatayım. Annem babam sana niye eziyet ediyorlar biliyor musun? Arkadaşın Mehmet var ya... seni vasıta olarak kullanıyor zannediyorlar. Ama bunların hepsi geçecek. Önümüzde mutlu ve iyi günler var. Üzülme artık yavrum. Hadi, şimdi gel de biraz gezelim.
1: Teşekkür ederim. Başka zaman gezeriz Ali.
2: Ben bu kızın icabına bakarım.

0: Yahu neredesin be kardeşim Mehmet?
1: Ne yapayım kardeşim, yollar tıkalı, anca geldim.
0: Yorgunluktan bittim ben de ya, benden bugünlük bu kadar. Al anahtarları, geçerken beni de eve bırakıver.
1: Tabii sen hiç merak etme, akşama kadar çalışırım, depoyu da full ederim, teslim ederim
0: aman,
1: sana.
0: Aman işler yolunda gitsin.
1: Hiç merak etme sen, merak etme. Hadi, hadi geç. Hadi.

0: Seni çok seviyorum. Bu sözü binlerce defa söyleyebilir.
1: İnanamıyorum.
0: İnan Fatma. Sen benim ilk sevgilimsin. Söyle bana. Sen de beni seviyor musun?
1: Evet Ali. Ben de seni seviyorum.
0: Bu sözü duymak ne kadar mutlu etti beni. Seni ölünceye kadar seveceğim. Evlenmek isterdim senden ama... inan ki kendi param yok. Eğer annem babam razı olsaydı bu işe... bu iş bir an evvel olurdu. Ama üzülme, her şey geçecek.

0: Fatmacığım benim, canım kardeşim, seni o kadar özledim ki burnumda tüttün. Nasılsın, iyi misin Fatma?
1: İyiyim Mehmet, nerelerdesin?
0: Üstümden başımdan anlamıyor musun? Dolmuşçuluk yapıyorum, bir iki bir iki diye. Yolunu buluyorum. Bana bak, köşkün önünden geçerken sana bir uğrayayım dedim, dayanamadım, ne yapayım?
1: Gel içeri gidelim.
0: Yok yok, onların mendebur suratını görmek istemem. Gel de bak, ben sana arabamı göstereyim, bayılacaksın gıcır gıcır. Acenteden yeni çıkmış gibi, nasıl, benim değil mi?
1: Çok cici.
0: Otur otur, Allah aşkına otur.
1: Olur.
0: Otur. Bunlar da ışık veriyor geceliğin, farlar. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeyim diye...
1: Söyle!
0: Söyleyeyim. Geçen gün ben seni Ali ile baş başa gördüm de...
1: Hiç! Şöyle bir hava almaya çıkmıştık da...
0: Dikkat et Fatma! Ali ile öyle tenha yerlerde filan dolaşma, çünkü o da babasının oğlu, başına bir şey gelebilir. Bunlara güven olmaz Fatmacığım. Eğer sen gezmek istiyorsan, ben seni istediğin yere götürebilirim, hiç çekinmeden söyle. Oldu mu Fatmacığım?
1: Hadi. Peki Mehmet, bekleyeceğim.
0: Tamam, bekle beni, hazır ol, yarın gelip seni alıyorum. Al Asman'ı.
1: Güle güle.
0: Bir iki, bir iki! Nasıl? Hadi, eyvallah, eyvallah, eyvallah.

0: Bunu nişanlanmamızın ve evlenmemizin bir nişanesi olarak kabul et Fatma. Sonra şahitlerimiz de hazır.
1: Hani şahitlerimiz nerede?
0: Gökyüzünde sevgilim. Bulutlar, yağmur ve şimşek.

0: Mahvoldum, bittim!
1: Ne oldu Fahri?
0: Tahran'daki fabrikamda yangın çıkmış, mallarımız cayır cayır yanmış!
1: Eyvah, mahvolduk! Hemen Ali'yi oraya gönderelim, olayı incelesin! Bu arada Fatma işini de hallederiz!
0: Nasıl?
1: Tahran'daki kardeşime telefon ederiz! Biz Fatma'yı evden atıncaya kadar onu orada oyalar!
2: Mühim bir şey mi?
3: Merak edilecek bir şey yok, yakında baba olacaksınız!
2: Anlamadım!
3: Heyecanlanma dostum! 6 ay sonra nur topu gibi bir yavruya kavuşacaksınız! Şimdiden tebrik ederim!
2: Sağ olun doktor! Teşekkür ederim doktorcuğum!

0: Duydun mu? Doğru mu bu? Ali vicdansızlığının bu çocuk değil mi?
1: Yalvarırım sus! Çocuğumun babası hakkında böyle konuşma! Benden evlenecekti, söz vermişti bana!
2: Vaziyet nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tesisi yeniden kurmaya imkan var mı?
3: Vallahi çok üzücü bir olay! Bütün fabrika baştan başa yandı! Milyonlarca zarar var! Bu işi yeniden kurmak büyük paraya bağlı! Her türlü zararı yerinde tespit ettim! İşte her şey bu dosyada mevcut!
2: Sağ olun! Bu yardımlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım!
3: Aman efendim, vazifem!
2: Müsaadenizle, ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
3: Estağfurullah, hayırlı yolculuklar!
4: Defolun evinden! O fenalığı yapmışsa senin gibi aylak aylak dolaşan biri yapmıştır bu kızı!
5: Hayır Fahri Bey! Belki aylak ve serseri dersiniz ama namus hırsızı diyemezsiniz! Şeref ve namusuyla geçinip giden bizler çok mutluyuz! Bütün uğursuzluk sizden geliyor beyim, sizden!
4: Konuştuğunu kulakların da duysun, terbiyesizlik etme! Git buradan!
5: Hadi hadi, benim kulaklarım gayet işitkendir! Şu zavallı kızın haline bakın! Onu bedbaht eden oğlunuz olacak, o bey nerede?
4: Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Oğlum Ali'yi mi soruyorsun?
5: Evet, evlenme vaadiyle bu kızcağızı aldatan oğlunuzdan bahsediyorum, oğlunuzdan! O nerede, söyleyin bakalım!
6: Vah vah, çok acıklı! Küçük hanım kendi zevkleri için kiminle düşüp kalkmışsa kalkmış, şimdi de bize yamanmaya kalkıyor!
5: Ne dedin anlayamadım!
6: Ne dediysem dedim, deminden beri kulakların neredeydi, açıp da dinledim!

0: dinleseydin. Hasan, çabuk bu kızın nesi var nesi yoksa toparla eline ver, defolup gitsinler. Gözüm görmesin.
1: Defol!
2: Ya ne olursunuz, sizden bir şey istirham edeyim. Bir şeyler söyleseniz şu Fatma'ya Süreyya'cığım. Kalk be, şunu teselli ediver. Üzmesin kendini, kahretmesin.
3: Sen merak etme canım. Fatma, niye böyle üzgün duruyorsun ama bak bizi de üzüyorsun.
4: Sormayın, bu şehre ne ümitlerle gelmiştik. Keşke ölseydim de bunlar olmasaydı. Benim yüzümden Mehmet de kahroluyor, sizleri de üzüyorum.
5: Ayıp ettin kardeş. Biz ne güne duruyoruz? Kapımız size her zaman açık. Ev bizim değil, sizin.
1: Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Zaten ben sana güvenmeseydim, Fatma'yı buraya getirir miydim?
3: Çok iyi yaptın. Süreyya'nın da böyle candan bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Yani, evde yalnız sıkılıp duruyordu.
5: Tabii ya, tabii.
3: Evimize hoş geldin kardeşim. Burada kalıcığına o kadar sevindim ki.
4: Teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun.
3: Hadi artık, gül biraz ama, hadi. Hadi gül bakayım. Bak! Gördün mü nasıl neşelendirdim?
6: Fatma nerede? Ne oldu Fatma'ya?
1: Adı batsın o Fatma'nın!
6: Hı? Neden? Ne yaptı ki?
0: Meğer ne malmış o Fatma! Her gece odasına bir erkek alırmış!
1: Bir gece onu dostuyla uygunsuz vaziyette yakaladım.
6: Olamaz böyle bir şey! Dünyada inanmam!
1: Ah. O gece burada olsaydın kendi gözlerinle görürdün!
0: Aman ne iğrenç bir manzaraydı! İkisi de çıplaktı!
1: Adamı kapı dışarı edip kıza nasihat ettik. Sabahleyin uyanınca bir de ne görelim, annenin pırlanta yüzüyle inci küpelerini alıp kaçmamış mı?
6: Hayır! Hayır, olamaz! Fatma böyle bir şey yapamaz! Namus sözü vermişti Fatma bana! Nişanlanmıştık onunla, bekleyecekti beni! Evlenecektik sonunda! Sonra mektuplarımın da eline geçmesi lazım! Bu işin içinde bir bit yeniği var, anlıyorum! Anne söyle bana, mektuplarım eline geçmedi mi onun?
0: Mektuptan filan haberimiz yok bizim oğlum!
4: Ha. Dur bakayım, ağır kaldırdın! Tekmeliyor! Ah! Amma da kuvvetli olacak!
3: Bil bakalım, erkek mi kız mı?
4: Bilmem!
3: Ben biliyorum işte, erkek olacak!

0: Kendi haline ulaştırasın şimşek.
1: Seninki benden kalan.
0: Yani.
1: Ay, hiç gülmem yoksa.

0: la la la la la la la la la la la la la la la
1: Gördün mü bak ne güzel elbise. Fatma'nın bebeği için aldım bunu. Nasıl sen de beğendin mi?
0: Evet çok güzel. Bakıyorum Fatma'yı da çok seviyorsun.
1: O kadar olacak. Bunu giydikten sonra hep bizi hatırlayacak.
0: Dikkat dikkat!
1: Ne oldu?
2: Kim yaptı kazayı?
1: Ben yaptım memur bey. Kanun karşısında boynum kıldan ince ama bir dakika. Necdet'ciğim senden bir ricam var. Şu vereceğim parayla şu elbiseyi Fatma'ya götür, hastaneden çıkmasına yardım et.
0: Hay kardeşim sen üzme kendini.
2: Hadi.
0: Hadi. Geçmiş olsun.
3: Sanık şoför Mehmet Hayat Ak.
4: Buyurun sayın yargıcım.
3: Mahkememiz seni tevkif etmeye karar verdi. Bir diyeceğin var mı oğlum?
4: Merhamet, merhamet sayın yargıcım. Ne olur beni tevkif etmeyin. Eğer tevkif ederseniz dul bacım. Öksüz yeğenim var. Onlara sonra kim bakar sayın yargıcım? Sefil olurlar, perişan olurlar, sokaklarda kalırlar. Merhamet edin. Bir kazadır başıma geldi. Affedin beni. Ne olursunuz sayın yargıcım.
5: Sanığın tevkifine 5.000 lira nakdi kefalet yatırdığı takdirde tahliye edilmesine karar verildi.
4: 5.000 lira mı? Ama benim bütün param bu. Sadece 4 lira.
6: Mehmet'i düşündükçe kahroluyorum. Bu ne talihsizlik. Keşke İstanbul'a hiç gelmeseydik.
0: Üzülme Fatma, yakında her şey düzelir.
7: Zavallı Mehmet. Cezaevine düşecek adam mıydı, oldu bir kere.
6: İnşallah yakında kurtulur. Ne yazık ki dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden.
7: Öyle.
6: En kısa zamanda ziyarete gitmemiz
7: tabii,
6: lazım.
7: Tabii, tabii. Ver bunu.
8: O canım. Ay yavrum.
7: Bakın ne tatlı
0: bebek. Benim bir tanem, tatlıdır tabii. Allah, canım. Yaradan'a kurban olayım, Yaradan'a.
4: Yeğenim Sait nasıl Fatma? Konuşmaya başladı mı?
6: İlahi Mehmet, neler söylüyorsun sen? Hiç 3 aylık çocuk konuşur mu?
4: Ya gülmesi, ağlaması?
6: Sorma, mahalleyi ayağa kaldırıyor.
4: Benim yeğenim olduğu nasıl da belli.
6: Ya sen Mehmet, sen buradan ne zaman kurtulacaksın?
4: Belli değil ki. Eğer 5.000 lira kefalet param olursa kurtulacakmışım. Hakim bey amcam öyle söyledi. 5.000 lirayla kurtuluyormuşum, 5.000 lira!
0: Mehmet 5.000 lirayla kurtulacak mıymış?
6: Evet, öyle söyledi.
0: Param olsa bir saniye bile tereddüt etmez, basar 5.000'i kurtarırdım Mehmet'i.
6: Ben onun arabasında çalışıp bu parayı biriktirmeyi düşündüm.
0: Şoförlük mü yapacaksın yani?
6: Neden olmasın?
7: Tabii olur!
6: Ehliyetim var, bu işi iyi bilirim.
7: Tabii, tabii, neden olmasın?
0: Vazgeçsen iyi olur, çünkü kadın işi değil bu.
6: Mehmet'i kurtarmak için başka çaremiz yok. Ne olur bu işi temin edin bana.
0: Kızım Süreyya, bu işte bize en büyük yardımcı sen olacaksın. Patron Celal Bey'le sen konuşuversene, hadi.
9: Siz hiç merak etmeyin, bana havale edilmiş bir işi olmuş bilin. Ben şimdi gider konuşurum.

0: Anlaşmadık ama halletti galiba.
1: Zannederim.
2: Haydi, beklemeden kalkıyor! Bebek! Bebek, emirgen bebek! Kalkıyor abiler, beklemeden!
3: Helal olsun be, ne hızlı çocuk! Arı gibi durmadan çalışıyor.
4: Hop hop hop, bir dakika ben dedim!
5: Benimle evlenir misin?
0: Evet, bin defa evet.
4: Kimmiş bakayım benim müstakbelcilerim?
5: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
6: Tanışmamıza lüzum yok, tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
0: Hiçbir şey anlamıyorum, neden böyle yaptınız?
4: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun, olmaz böyle şey!
5: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
6: Nerede olurlarsa olsunlar, git bul onları! Kızı ölü veya diri mutlaka getir!
7: Acı Hayat, yarın 13.45'te TV4'te.
8: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti, tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Üçü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
13: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
14: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
15: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
16: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
17: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
18: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
4: Botanik.
5: Abacus.
3: Kasa.
5: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mold

0: Affet efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
4: vardır. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: orada motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Bak Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu...
6: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
5: O zaman bize müsaade.
7: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
6: Ne ister?
5: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
6: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
5: Ah canım.
6: Böyle kalırsam?
7: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
8: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
5: Modem öyle.
4: Hadi o zaman hadi modem.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
12: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
13: Kemal'e kim söyledi?
14: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
11: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
15: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın saat 5'te bir randevunuz var.
16: Yok. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
17: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
11: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
18: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
15: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
14: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
19: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
14: Ben bir dost Bay Kemal.
15: Kemal!
19: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
1: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
2: Hedef yarın 18'de TV4'te.

0: Buraya kadar abiler, tamam, paraları uçlanalım abi. Sağ ol abi, eyvallah abicim, tamam. Sağ ol abi, gene buyurun. Beklerim ha!
1: Ye bakalım.
2: Teşekkür ederim. Çok üzüntülü görüyorum seni. Fakat anlıyorum, haklısın. Herhalde Fatma'dan bir haber alamadın.
1: Fatma'yı hala unutamadım. Hayatıma giren tek kadın o. Fakat anlamadığım bir nokta, ben Tahran'dayken hiç mektup yazmaması. Sırra kadem basmış, nişanlanmıştık da.
2: Zahmet etme. Her derdin bir çaresi bulunur, üzülme.
1: Fakat bu kadar kalpsiz olamaz. Evden bir zor görmese, kaçmazdı.

0: canım, bak ne getirdim sana, al koku! Gel bakayım biraz kokacağım, hoppala!
1: Hoppala! Hoppala! Hoppa!
0: Otur bakayım şimdi, anne işe gitsin, değil mi? Sen dikkat et, olmaz.
2: Tabii tabii, sen merak etme.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.

0: babalık. Al.
1: Dur, bir dakika! Ne demek oluyor bu?
0: 2 lira daha vereceksin efendi.
1: 2,5'tan 1 kuruş fazla vermem.
0: Buraya kadar 5 liradır. İstersen trafiğe soralım ama madem canım vermek istemiyor, sağ ol.
1: Hadi canım, bağışta mı bulunuyorsun? Dolmuşa ilk defa bilmiyorum ben, ukalalık istemem.

0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz. Allah versin amca, içi de para dolu ha.
1: Aferin sana oğlum! Al bakalım, bir yemek yersin!
0: Eyvallah amca! Sadakaya ihtiyacım yok, ben vazifemi yaptım!
1: Aferin! Mert, gönlü zengin bir kızsın! İçeri gel de seninle biraz konuşalım! Söyle bakayım bana, evli misin?
0: Hayır, evli değilim ama bir oğlum var!
1: Sen çok iyi bir insansın yavrum! Fakat bu şoförlük sana göre bir iş değil!
0: Haklısınız, ben de sevdiğim için değil, mecbur olduğum için çalışıyorum!
1: Sana fabrikamda daha rahat, daha paralı bir iş bulsam ne dersin?
0: Ah, buna çok sevinirim! Yalnız şey, benim bir abim var da...
1: Çalışmak istedikten sonra... Sen çık dışarı bakayım! Ona da bir iş buluruz elbet!
0: Ah, sahi mi? Sizi Allah çıkardı karşıma!
1: Yalnız senden bir isteğim var benim!
0: Buyurun! Elimden gelen bir şeyse memnuniyetle yaparım!
1: Çocuğunu alıp bu eve yerleşmeni istiyorum! Burada hep birlikte bir aile gibi geçinir gideriz! Ne dersin?
0: Siz ne demek istiyorsunuz?
1: Sakın beni yanlış anlama! Sana kızım, çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım!
0: Teşekkür ederim! Fakat bu fedakarlığınızın sebebi nedir?
1: Sebep, çok yalnız ve bedbaht oluşum! Kızım Nazlı'yı kaybettiğimden beri, bu kasvetli evde tarifsiz kederler içinde yaşıyorum! Sizler... Ömrümün son günlerinde benim neşe ve teselli kaynağım olacaksınız! Anlıyorsun değil mi? Senden kızım Nazlı'nın yerine geçmeni istiyorum!
2: Müvekkilimin tahliyesi için şart koşulan nakdi kefaret... Kamil Koray tarafından yatırılmış olup... makbuzu yüksek mahkemenize ibraz edilmiştir. Bir sureti de tarafımızdadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim.
3: Karar! Sanığın tahliyesine ve duruşmanın gayrimevkuf olarak devamına karar verildi.
4: Allah Allah! Allah razı olsun Hakim Bey! Sağ

0: Bugünden itibaren seni evlat edinmiş bulunuyorum. Kızım Nazlı'yı aratmayacağına eminim. Bu evde her şey senindir. İstediğini yapabilirsin.
1: Aa, babacığım!

0: İşler her gün biraz daha kötüye gidiyor. Üzerimize bir uğursuzluk çöktü sanki. Felaketler yağmur gibi üstümüze yağıyor. Korkarım bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
1: Olacağı buydu. Fatma'nın ağı tuttu baba. Allah hiçbir kötülüğü cezasız bırakmaz. Ne istediniz zavallı kızdan? Suçu, günahı neydi? Neden onu bu evden kaçmak zorunda bıraktınız? Yalnız onun değil, benim de hayatımı mahvettiniz. Tabii ki suç cezasız kalmayacaktı.
2: Mutlu yıllar Sait! Mutlu yıllar Sait!
3: Allah canım! Mutlu yıllar! Ölden mi? Tamam!
4: Çok yaşa! Ay,
3: gel bakalım pastayı keselim şimdi.
5: Mehmet, buraya gel.
6: Buyurun benim.
5: Aldığım hediye hazır mı?
6: Hazır efendim.
3: Keselim bakalım, hadi.

0: Sana ne aldım? Gel.
1: Gel bakalım dedene.
2: Canım.
3: Doktor çağıralım. Telefon et doktora gelsin.

0: Emniyet Müdürlüğü mü? Ben Doktor Şükrü Alptekin. Fabrikatör Kamil Koray bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Adli tabibe de bildireceğim.
1: Peki. Her türlü işlemin yapılması için emir vereceğim.
0: Bundan eminim efendim. Teşekkür ederim.
1: Ahmet Bey.
2: Buyurun.
1: Yanına bir memur al, Kamil Bey'in köşküne git. İçeridekileri dışarı çıkardıktan sonra kapıyı mühürlersiniz.
2: Baş üstüne.

0: Mehmet, Mehmet bak polis!
1: Eyvah tüyelim!
2: Kaç gündür sizi arıyorum, nerelerdesiniz?
1: Merhaba memur beyciğim! Biz buralardayız, nerede olacağız? Ne o, bir şey mi oldu?
2: Ne olduğunu bilmiyorum ama sizi karakola götürmemi söylediler.
1: Hayırdır inşallah!
2: Gidelim, hanımı da, yalnız sizi değil!
1: Hanım da, peki hanım da gelsin, çocuğu da gelsin! Hadi hep beraber gidelim, yürü!
0: Süreyya'cığım, Sait sana emanet! Lütfen biz gelinceye kadar senin yanında kalsın, olmaz mı?
3: Geldiler efendim!
1: Merhaba komiser bey!
0: Merhaba efendim!
4: Nihayet bulabildik sizi!
0: Hayırdır komiser bey, nedir suçumuz?
4: Durumunuz belli oluncaya kadar burada bekleyeceksiniz, oturun biraz!
1: Başa gelen çekilir! Fakirlik, ne yapalım? Eğer biraz zengin olsaydık, bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmezdi! Ama üzülmeyelim, böyle yerlerde metin olmak lazım! Aklıma kötü bir şey geldi Fatma! Sakın ihtiyarın ölümü için bizi buraya getirmiş olmasınlar! Komiser beyi hiç beğenmedim, galiba onun için geldik biz buraya!
5: Niçin ayakta duruyorsunuz, otursanıza!
4: Nerelerdesiniz? Bir hayli zamandan beri sizleri arıyorduk!
1: Efendim!
0: Neden aradığınızı anlayamadık!
5: Şaşırmakta haklısınız! Ben de olsam ben de şaşırırdım! Hiç tahmin edeceğiniz gibi bir şey değil bu!
1: Fatma, eyvah eyvah! Yandık yandık! Ya ömür boyu hapishanelerde çürüyeceğiz yahut da asacaklar!
5: Size bir sürprizim var Fatma Hanım! Ölen merhum Kamil Bey'in mirasının varisisiniz! Merhum sizi öz kızı gibi sevdiğinden bütün mirasını da size bırakmış oluyor! Tebrik ederim!
4: Güle güle harcayın!
1: Tebrik ederim Fatma!
0: Teşekkür ederim!
5: Hanımefendi, bir imza rica edeceğim!
0: Tabii!
5: İmza! Buyurun!
1: İşte dünyanın en yakışıklı delikanlılarından bir tanesi Süreyya sevgilimi, hürmetle selamlarım. Beni çıkaran fabrika top attı, eşantiyon kaldım. Canım benim. Ben evet şoförlerin en güzeli, en yakışıklı Süreyya'm. Süreyya'm tombulum. Tombulum da tombulum da tombulum. Tombulum.
0: Yavrum benim! Biz Mehmet'le vazifeye gidiyoruz. Babam gelince perdelerin değişmesi, duvarların badana işiyle alakadar olsun. Sen hiç merak etme, bütün bunları şimdiden olmuş bil. Güle güle gidin!
6: Hadi Osman!
0: Gel bakalım!

0: kıyafetinle arabayı silmek işte yakışmıyor sana.
1: Ne yapayım, arabanın cazibesi beni kendine çekiyor, dayanamıyorum Fatma Hanım.
2: Unutma ki, alışkanlığı bırakmak hastalığa sebep olurmuş. Ben de onun için
0: hadi
2: yapıyorum.
0: Hadi yazıhaneye gidelim.
2: Tabii, biraz daha yalayayım, biraz daha seleyim, gidiyoruz. Aha, Bertas'ımız. Merhaba, buyurun.

0: Emirlerime harfiyen riayet edilmesini isterim. En ufak hatayı kabul etmem. Bir dakika efendim. Lütfen vazifenizde daha dikkatli olun. Gidin, gidin. Yarım saat sonra arayın. Hadi bey, lütfen dış temaslar dosyasını gönderir misiniz? Tamam, buyurun. Ayten Hanım, Salih Efendi'nin ailesine yapılan yardım deftere geçsin. Lütfen, anlaşıldı mı?
1: İki kase işkembe çorbası tekmil olsun, sarımsaklı sirkeli. Kokoreç de söyle, yarın da baş ayıklasınlar, beyinli olsun. Söylesene sipariş
0: ver. Lütfen siz devam edin.
2: Hanımefendi, ayıp oldu. Merhum Kamil Bey'in fabrikalarının hissesinden başka 3 ticaret gemisi, ayrıca kendisine ait yatı, 5 apartmanı, fabrikası vardı. Bu müessesenin 3 milyon lirası bankalarda bulunmaktaydı. Ayrıca bazı kimselerden alacakları vardı. Mesela tüccar Rüstem Bey'den 2 milyon, Fahri Bey'den 5 milyon lira alacağı olduğu gibi, evi de ipoteğindeydi.
0: Mehmet, Fahri Bey mi dedi?
2: Evet efendim, piyasamızın büyük tüccarlarından biriydi. Servetini kumar oynayarak eritti. Bir evinden başka mülkü kalmadı.
1: Evi de biz alalım ellerinden ha Fatma.
0: Bir kere gidip yakından görelim evi.
2: Tamam. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
1: Kullanın.
2: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Şşt, Fatma gel.
0: Evet.
1: Kıyafet değiştirip evlerine gidelim, biraz güleriz.
0: Ben bir gözlük takarım.
1: Ben de bıyık sakal takarım. Giyerim. Tamam, sen orasını bana bırak. Kıyafetlerimizi değiştiririz.
3: Evet. Evet. Ne zaman gelecekler? 1 saat sonra mı? Peki efendim, bekliyoruz. Kamil Bey'in varisi buraya gelip köşkü görmek istiyorlar.
0: Keşke burada yoklar deseydin.
3: Avukat sesimden tanır, yalan söyleyemezdim.
0: Şimdi buraya gelip borçlarımıza karşılık köşke sahip çıkacaklar.
4: Anne, ben gitmeden önce Fatma'yla nişanlanıp evlenmeye karar vermiştim. Acaba gönderdiğim mektupları almadım? Cevap ver anne.
0: Onu sana hiçbir zaman layık bulmadığım için mektuplarını ben alıp ona vermedim.
4: Niçin ona insan muamelesi etmediniz? Neden onu küçük gördünüz? O da bir insandı. Evden gitmesine siz sebep oldunuz.

0: hoş geldiniz. Buyurun.
1: Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: Pis, kırık dökük, kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer. Bu işlerle lütfen alakadar olunuz, kısa zamanda halledilsin.
2: Evet, evet, çok isabetli bir noktaya temas buyurdunuz. Hepsi düzeltilmeli, tüller...

böyle şey görürsem... ...kıtiyen affetmeyeceğim. O kadar affetmem. Evet, bilmem anlatabiliyor muyum size bu durumu?

0: Fahri Bey. Her şeyi anladınız herhalde. Bir saate kadar burayı boşaltınız.
1: Siz asil insanlara benziyorsunuz. Hemen dışarı atılmamıza gönlünüz razı olmaz sanırım. Rica ederim sizden, oğlum Ali iş buluncaya kadar kalmamıza müsaade ediniz.
0: Ali...

0: Burasını size tahsis ediyorum.
1: Fakat orası bizim için çok ufak, kocam da sığamayız.
0: Kocam mindere koyar, bacaklarını da pencereden uzatın. Yorganınıza göre bacaklarınızı uzatın. Alışın biraz. Kim var orada bakayım? Gelin benden.
2: Köşk çok bakımsız kalmış. Kısa zamanda onarılsın.
3: Hanımefendi, sizden benim de bir ricam var. Şayet mümkünse oğlum Ali'ye bir iş veriniz.
2: Peki. Yarın yazıhaneye gelsin, beni görsün.
1: Biraz dikkat etseniz fena olmaz.
4: Affedersiniz.
2: Giriniz.
5: İzin verirseniz bir maruzatım var. Lütfedip iş vermekte beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çiçekleri size karşı olan minnettarlığımın bir ifadesi olarak takdim ediyorum. Hareketimi, samimiyetime bağışlayarak lütfen kabul ediniz.

0: Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Gidebilirsiniz.
1: Sağ ol.

0: Yok, yok, yok. Dünyayı dolaştım. Aramadığım yer kalmadı. Fakat onu bulamadım. Ne kadar ısrar çektiğimi görüyorsunuz. Yalvarırım sizlere. Söyleyin bana. Fatma, Fatma nereye gitti?
1: Fatma'nın Allah cezasını versin. Bize uğursuzluk getirdi. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.
0: Yo, haksızlık ediyorsun anne. Başımıza gelenlerle kızın ne ilgisi olabilir ki? Bulmam için yardım edin.
1: Aman oğlum, benim şimdi onu düşünecek halim mi var? Benim derdim bana yeter. Bir de Fatma lafıyla canımı sıkma rica ederim.
2: İnsaf et Fatmacığım, bir aydır tepdili kıyafet dolaşmaktan bıktım usandım. Herkes sokakta Ümit abi merhaba diyor.
3: Ne oldu olacak, hatırım için biraz daha bekle.
2: Fatmacığım, sen çok iyi kalplisin. Onları imtihana tabi tutup fırsat veriyorsun ama... amcanın karısı dünyanın en canoluz bir karısı bu.
3: Ne olursa olsun, onları tutup da dışarı atamam ne de olsa Ali, oğlum Said'in babasıdır. Kimsiniz?
4: Benim Ali.
3: Çabuk çabuk! Çabuk! Giriniz!
4: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
3: Evet. Şu mektubu alınız ve yüksek sesle okuyunuz.
4: Muhterem hanımefendi, yanınızda çalışan Fahri Bey'in oğlu Ali, evlenme vaadiyle beni...

0: infial edip hamile bıraktı. Mühim bir iş bahane ederek ortadan kaybolan Ali'nin ailesi, babamdan kalan mirası da vermeyerek beni evden kovdular. Çocuğumla kimsesiz kaldım, kıt kanaat geçinip gidiyoruz. Yüksek vicdanınızla sığınarak durumu halledeceğinize inanıyorum, saygılarımla efendim.
1: Ali bey, bu mektupta yazılı olanlar doğru mu? Sizden bunu ümit etmezdim.
0: Yarına kadar müsaade ederseniz bütün olanları anlatacağım size.
1: Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
0: Gidip onu görmek, hala onu temiz bir aşkla sevdiğimi, ondan evlenmek istediğimi söylemek.
1: Bu gece mesaiye kalacaktınız, unuttunuz galiba.
0: Hayır efendim, unutmadım. Sizden müsaade isteyecektim bu iş için. Beni anlayacağınızı ümit ederim, müsaadenizle.
1: Bir dakika. Şu hesapları deftere geçirdikten sonra gidersiniz.
0: Maafisin efendim.
2: Hesapları deftere geçirene kadar bizim eve gitmemiz lazım. Çabuk çabuk çıkarayım şu bıyığı sakalı, aman! Acele edelim, çabuk çabuk!

0: Fatma, canım sevgilim benim. Her zaman kalbimde yaşadın, hiçbir zaman unutamadım seni. Unutmama da imkan yoktu. Seni bulduğuma ne kadar memnun olduğumu bir bilsen. Saadetimizi annemle babam yıkmak istediler. Ama bundan sonra daha da mesut olacağız. Çok kısa bir zaman sonra senden evlenerek Said'i de oğlumuzu da bağrımıza basacağız. Çocuğumuzu o kadar özledim
1: baba,
0: ki...
1: Baba!
0: Oğlum!
2: Affedersin kabahat, ben de değil mi bakmıyorum da?
0: Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ölünceye kadar ayrılmayacağız.
1: Şey, Mehmet'le Süreyya çocuğumuza
3: efendim,
1: çok iyi baktılar.
3: Oldum.
1: Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Fatma'ya yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim size.
3: Aman rica ederim, vazifemiz Fatma'nın çocuğu bizim çocuğumuz sayılır, onun çocuğu bizim çocuğumuz sayılır.
0: Şimdilik alıverin şu çocuğu.
3: Ha, verin bakayım bana, verin.
0: Ben annemle babama haber vereyim. Fatma ile çocuğumu buldum diye. Sen al şu paraları.
1: Aa, yok, hayır,
0: istemem. Bilme canım, belki lazım olur. Al, al, al. Ben şimdi hemen döneceğim ve çocukla seni alacağım. Bana müsaade.
3: Güle güle, güle.

0: alın şunu, alın. Aman dikkat edin, bana çekmiştir, her tarafa allak bullak eder, canavar gibidir.
1: Ali'nin altın gibi bir kalbi olduğunu biliyordum.
0: Ha, böyle olduğu çok iyi oldu, bıktım artık bu saklanmaç numarasından. Sakalsız bıyıksız sokağa çıkamaz oldum.
1: Biraz daha sabretmeni rica ediyorum senden. Paranın, malın, mülkün saadet getireceğini zannederdim. Yanılmışım, Ali bütün bu zenginliğe sahip patronun teklifine hayır diyor. Beni olduğum gibi bu halimle fakir Fatma'yı seviyor.
2: Dünyalar benim oldu sanki. Öyle mesudum ki tahmin edemezsiniz. 4 sene sonra Fatma'ma ve oğluma kavuştum.
3: Yalan bu, inanmam! Kim bilir o çocuk kimdendi?
4: Hem patronun sana aşık olduğunu söyledi, ev buluncaya kadar köşkte oturmamıza izin verdi. Onu evlenmeye razı edip her şeye sahip olabilirsin.
2: Beni rahat bırakın!
3: Baban doğru söylüyor oğlum. Yaşamamız için para lazım, para!
2: Para, para! Para hırsı gözlerinizi bürümüş. Bu yüzden benim ve zavallı kızın bedbaht olmasına sebep oldunuz. Mesaiye geç kaldım, müsaadenizle.
1: Nen var Ali, bir şeye mi canın sıkıldı? Beni sevmiyor musun yoksa?
2: Hayır, sevmiyorum. Benim kalbim bir başka.

0: Gayrimeşru çocuğu olan neydi belirsiz o kızda?
1: Sizden rica ediyorum, hakaret etmeyin. Çok iyi kalpli, namuslu bir kızdır. O çocuk da benim çocuğumdur.
0: Bak Ali, sana bir fırsat. O kızı bırakman için ne istersen yapar, her türlü rahatlığını temin ederim.
1: Maalesef hayır.
0: Ne demek maalesef? Biraz para verir, gönlünü yaparsın, olur biter.
1: Fatma'ya mı? Ben Fatma'yı dünyanın en büyük servetine değişmem. O benim her şeyim. Evleneceğim onunla.
0: Çocukluk etme Ali! Senden evlenmek istediğimi hala anlamadın mı?
1: İşte bu imkansız!
0: Düşünmen için sana vakit veriyorum, delilik etme!
1: Bu dünyada ancak Fatma beni mesut edebilir. Yalnız onu seviyorum ve yalnız onu seveceğim.
2: Mektubu üzerinde bulunan adrese götürün.
3: Baş üstüne!
2: Hadi bakayım! Nedir sizin bu çarşaflı haliniz? Bundan sonra mini şort giyip geleceksiniz! Minim!
1: Ne de olsa bizden Fatma, amcamın kızı.
4: Onun uğursuzluğundan bu hallere düştük.
5: Bizi kendin gibi fakir ve çaresiz bıraktın.
0: Aman Allah'ım, yeter artık bu işkence!
1: Kâfi, bırakın artık bu boş lafları! Birbirimizi kırmayalım! Mütemadiyen münakaşa etmeyelim, hayatımızı yeniden kurarız! Ben çalışıyorum ya, işe sıfırdan başlarım!
5: Hayırdır inşallah? Kimdir acaba?
4: O Mehmet'se içeri alma! Kov gitsin, yerimiz yok de!
5: Mektup sana!

0: Ah, o çılgın kadının bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Nedir oğlum?
2: Nedir, ne yazıyor? Müessesemizde işinize son verilmiştir. Hesabınızı görüşmek üzere gelmenizi rica ederim.
1: Söylememiş miydim size bu kız uğursuzdur diye?
3: Aferin Mehmet, tam zamanında gönderdim.
2: Hazırlanın, bundan sonra beşimiz birden dilenciliğe
0: çıkıyoruz. Zararı yok, üzülmeyin. İş kıtlığına kıran mı girdi, ben de başka yerde çalışırım.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben.
2: Ne yapacaksın?
1: Yarın seninle gidip Ali'nin patronunu görüp oğlumuzu bu kızdan kurtarmamız için birkaç gün mühlet vermesini isteriz.
2: Fena fikir değil.
0: Hı? Fatma. Fatma nerede? Fatma! Fatma! Fatma!

0: Hanımefendi, Fahri Bey isimli bir beyle bir hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar.
1: Bir dakika beklesinler. Mehmet!
2: Efendim!
1: Geldiler.
2: Kim geldi?
1: Fahri Bey'le karısı. Bekleme salonundalar. Onlara ders vermek için tam fırsat.
2: Yanına çağırt derhal, hemen çabucuktan geliyorum.
0: Buyurun efendim.
3: Merhaba, iyi günler efendim.
4: Merhaba hanımefendi.
1: Oturun, sizi dinliyorum.
4: Bize lütfedip oturmamıza izin verdiğiniz ve daima yardımlarınızı esirgemediğiniz için size ne kadar teşekkür etsek, minnettar kalsak azdır efendim.
3: Kocam doğru söylüyor, müteşekkiriz size.
4: Ali'ye iş verdiniz, şımardı efendim, tıpkı annesi gibi.
3: Maalesef tam tersi, saflığı ve aptallığıyla tıpkı babası. Şahsiyetimizi ayaklar altına alarak o aptal kızı eve getirdi. Hiçbir zaman Ali'ye layık olmadı. Oğlumuz sizinle çalışmakla iftihar eder.
1: Fahri Bey'in oğlu Ali'yi lütfen buraya gönderin.
0: Buyurun efendim. Siz, burada ne işiniz var sizin?
1: Şayet o aylak kızı bir daha görmeyeceğine dair şuracıkta bir kağıt yazıp imzalarsan... ...tekrar işine dönebilirsin.
0: Hayır hanımefendi, ne Fatma'yı bırakırım...

0: ne de size muhtaç olurum. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık anne. Allah'a ısmarladık.
1: Ali, Ali, oğlum!
2: Ali, nereye gidiyorsun?
1: Müsaadenizle. Ali, gel buraya!
2: Mehmet, hemen onlardan önce eve gitmemiz lazım, çabuk!
1: Tamam, oldu. Gidelim. Tamam.
2: Niye gel?
1: Hayır, dur bir dakika.
2: Allah!
1: Ay, kendimi unutmuşum.
3: Boyacı spor derler bize. Çırçırı getiririz dize. Çırçırlar sizi!
0: Anlatın bakalım!
3: Anneme sancı geldi babacığım!
0: Bu çeki Şervin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
4: Kahve mi içmez misin?
0: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim.
3: Aman ne güzel kardeşim var!
5: Çok iğrençsin Kemal! Bu iş burada bitmez.
4: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
0: İhtiyacım var da. Hayır dedik ha!
3: Ama babam öldürmedi o adamı!
6: Anacığın gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni.
4: Evimiz gözümde tütüyor.
3: Biz de seni özledik anacığım.
0: Göreceksin, adalet yerini bulacak.
3: Kıydın bize! Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
7: Gülşah Küçük Anne birazdan TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
10: Ah, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
9: Ne ister?
10: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
9: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
10: Ah canım.
9: Böyle kalırsam.
11: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
8: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
9: modem öyle bizi bekler.
10: Modem öyle.
4: Hadi o zaman hadi modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
14: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
15: Oh, oh, oh la la. Oh, oh, oh la la. Oh la la.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
18: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: çok.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben Demir'i

0: Sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
4: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
8: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: renkleri çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor.
4: Yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
6: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
4: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
4: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim Kız yarın 16.15'te TV4'te.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu

0: sesimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor?
3: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abacus.
2: Kasa.
7: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: trendi çok.
1: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Oh, oh, oh, la, la.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: istedikleri oldu. İnşallah bu nikah kıyılmaz.
1: Rica ederim Zehra Hanım, bu tarz konuşmaların yeri değil burası.
2: Ne yapacağız şimdi? Planladığımız gibi hareket edeceğiz.
3: Tamam oldu.
0: Tabii, tabii. Fatma hemen gidip kıyafetini değiştir.
2: Öyleyse ben gidip Ali'ye haber vereyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, buraya geliyorlar beyefendi.
1: Ben onu davet etmedim ki.
2: Madem ki geliyorlar, karşılamamız lazım beyefendiciğim, ayıp olur. Ne de olsa, bu köşkün sahibi, kendisine nazik davranmamız lazım. Adab-ı muaşeret bu, ya.
0: Bu kadının bizden ne istediğini anlayamadım. Yoksa aranızda bir şey mi var? Şayet varsa bir daha yüzüne bile bakmam.
1: Neler saçmalıyorsun Fatma? Karşılamazsam ayıp olur değil mi?
0: Beni sevmediğini biliyordum zaten.
1: Müsaade et yavrum, müsaade et de ne istediğini bir anlayayım, sonra ben sepetlerim onu buradan, tamam?
2: Dur sen, ben hallederim. Sen harekete geç.
0: Ah canım benim, yavrum. Oh canım, ben kıyafetimi değiştirinceye kadar sayın sana emanet. Hadi gel çabuk, hadi, çabuk, hadi.
2: Ali dikkat et, sakın kıracak bir şey söyleme, çünkü kalbini kırarsan çok fena olur.
1: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bakalım ne istiyor benden, onu anlayalım.
2: Sinirlerine hakim olman lazım biliyorsun. Eğer sinirlenirsen, sinirlerin çok fena yerlere tesiri var. Mesela midene tesir eder, bağırsaklarına tesir eder değil mi ya? Onun için sinirlenmemeye
1: bak. Peki, peki, peki, bana müsaade.
2: Bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi, sinir dedin de aklıma bir şey geldi. Bir darbe mesel vardır hani, dam üstünde saksan vur beline kazmayı.
1: Peki canım, bir dakika.
2: Gel bak şimdi, ikinci bir darbe mesel de nedir biliyor musun? Hani bak, bak, bak, bak aklıma geldi. Hani tokat tokat üstüne, tokatların üstünde bacak vardır. Değil mi ya, değil mi? Gel, şey, gel bir dakika. Ha, tamam, hadi şimdi defol git.
1: Hoş geldiniz, burada konuşabilir miyiz?
0: Beni içeriye davet etmiyor musun?
1: Hayır, yani demek istiyorum ki burası size göre bir yer değil de.
0: Neden olmasın, niçin?
1: Saadetimin yıkılmaması için içeri girmenizi
0: merak
1: istiyorum.
0: Merak etme, saadetin yıkılmayacak Ali, merak
1: ama
0: etme,
1: bakın,
0: rica
1: bir dakika,
0: ederim bırak.
1: Ben rica ediyorum, neden anlamak istemiyorsunuz
0: rica ederim,
1: beni?
0: Rica ederim, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sizleri rahatsız etmiyorum ya.
4: Yemin ederim.
3: Teşekkür ederim. Eyvah, festival başlıyor.
0: İhya ettim.
3: Çok nazik. Seyreyle gümbürtüyü.
1: Fatma nerede Mehmet?
2: Bilmem, gitmiştir herhalde.
1: Nereye gider canım?
2: Ne bileyim ben, nereye gider?
0: Ay canım. Anne! Anne! Aşş! Anne!
4: Anne! Aa, çocuk beni annesine benzetti. Ben senin annen
0: anne
4: değilim yavrum.
0: İçme bu başında!
4: Anne! Ya, işte böyle. Ya, böyle hanımefendi.
2: İşte gördün mü, böyle olur bu işler.
1: Fatma!

0: Yahu nerede bu millet? Maça geç kalacaklar. Rüster!
1: Amma acele ediyorsun Eba Hanım. Daha maça bir saat var.
0: Bugün dananın kuyruğu kopacak. Zorlu olacak bu maç. Ha. Ne yazık ki ben gelemeyeceğim. Yukarı mahallede bir hastam var. Ha. Dur. Alın şu bombaları. Hepsi isabet etsin çır çır sporlulara.
2: Buraya bak, buraya. Ha. Maç nizami oynanırsa, antrenörümüz Murat'ın vereceği taktikler sayesinde... Evvel Allah bizim çocuklar alır bu maçı.
3: Selamun aleyküm beyler.
1: Aleyküm selam Faik baba. Tamir etti mi bizim çocukların pabuçlarını?
3: Hepsi çantada, zımba gibi oldu. Yahu bu domatesler ne?
1: Yine bize kafa tutarlarsa, hakkımızı yerlerse bundan iyi silah mı olur Faik baba? Şişko! Getir bizim sepeti!
4: Kamyon acil beyler, maça içi, hadi maça içi!
5: Maçı düşünmekten dün gece gözüme uyku girmedi.
1: Geçen maçta az mı dayak yedik? Ama bu sefer enayi değiliz.
2: Maç domatesle, sopayla kazanılmaz efendim. Bu defa karakoldan zor kurtarırım sizi.
3: Ama Çirçir Mahallesi'nin veletlerini biliyorsun. Şu parmak kadar çocuğun üstüne nasıl çullanmışlardı.
2: Bu parmak kadar çocuk onlardan üçünü hastanelik etti. Ne çabuk unuttunuz.
1: Hadi Şişko, götür sepeti kamyona.
2: Efendim, maça muharebe meydanına gider gibi çıkılmaz. Hem bizim çocuklar onlardan daha iyi oynuyor.
6: Murat iyi bir antrenör, az mı uğraşıyor takımla?
5: Ya Gülşah?
3: Amigo Gülşah ve bu başı Murat sayesinde alacağız bu maçı. Duydun mu kafa?
7: Boyacı spor derler bize. Çır çırı getiririz dize. Allah! Sizi çır çırlar sizi. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.
8: Haline bak! Korkmuyor musun hiç onlardan?
7: Korkmuyorum! Ben boyacı sporun amigosuyum! Korkar mıyım hiç?
8: Hadi hadi bırak şimdi şu efeliği de gel elini yüzünü yıka hadi!
7: Gelmem canım anneciğim!
8: Neden gelmezmişsin küçük hanım?
7: Çünkü bir tane bez daha yazacağım!
8: Şimdi başlarım ben senin amigoluğuna! Ay ay!
7: Canım anneciğim ne oldu?
8: Beni çok üzüyorsun sen ama!
7: Ben seni üzer miyim tatlım? Sen benim canımın, canımın ta içisin!
8: Sen yok musun sen? Bir gün değiştireceğiz seninle takkelerimizi!
7: Ama bir tanem, kızma sen! Ne demişti doktor amca? Kızmayacaksın, hiç üzülmeyeceksin! Sonra kardeşimin de canı yanar ya!
9: Oho! Gene neler kaynatıyorsunuz çocuklar! anlatın bakalım!
7: Anneme sancı geldi babacığım!
9: Ben sana demedim mi yavrum? Ayakta durmayacaksın, fazla yorulmayacaksın diye! Gel!
8: Allah aşkınıza ne oluyor size? Bir şeyim yok benim!
7: Ama tatlım, demin sancın tutmadı mı?
8: Murat! Şu kızının yüzüne, ellerine bir bak! Kocaman bir bezede yazılar yazmış, başta ya gene kavga çıkarsa, ha?
9: Hani üzmeyecektin anneni?
7: Aslan babacığım, hiç üzer miyim annemi? Sen bana takıma moral vereceksin demedin miydi? Bak, sana ne aldım babacığım!
9: Bu kıymetli hediyenize layık olmaya çalışacağım Gülşah Hanım!
7: Maçın kaderi sizin elinizde Murat Bey!
9: Nurten hiç beze yazı yazdık diye kavga çıkar mı canım?
7: Annem madem çekiliyor evde kalsın!
8: Yok küçük hanım anca beraber kanca beraber!
7: Amigo önde siz arkada marş marş! Ya ya ya! Şa şa şa! Boyacı spor çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Boyacı spor çok yaşa!
9: Müdafaya çekilmek yok! Hep hücum edeceksiniz! Erban, şahsi oyuna çalım adalarsan alırım seni oyundan ha. Arkadaşlarına pas vereceksin. Biliyorsun, Çırçır Spor'un en tehlikeli adamı Pele Ömer. Sakın ona nefes aldırma.
10: Olur Murat abi.
9: Hadi çocuklarım, göreyim sizleri. Asılın oyuna. Maçı alırsanız dondurmalar benden. Hadi bakalım yerlerinize. Müsaade olmayacak bu, anlaşıldı.
10: Nereye gidiyorsun?
9: Burada bak ya çocuklar.
11: Rezalet, olur mu böyle şey ya?
12: Komiser abi, şu halime bakın. Maça iki gözle girdik, şimdi biri işe yaramaz oldu.
0: İki gol attım diye beni dövdüler.
13: Kimden davacısınız?
14: Berber Osman'dan, o vurdu gözüme.
12: Murat'tan.
0: Gülşah'tan.
13: Ne? Seni Gülşah mı dövdü?
0: Yalnız beni mi? Arkadaşlarımı da.
7: Konuşabilir miyim komiser amcacığım?
13: Anlat bakalım, nasıl dövdün?
7: Sizden bir ricam var komiser amcacığım. Karşıma gelsin Ömer. Şimdi de arkadaşları gelsin.
13: Hadi.
7: Bu ikisi Ömer'in omuzlarına çıksın.
13: Omuzlarına mı? Hı hı. Hadi bakalım yapın dediğini.

0: Ne olacak şimdi?
1: Üçü bir araya gelince, gördün mü komiser amcacığım? Ne kocaman oldular. Nasıl döverim onları?
0: Susun! Haklısın Gülşah. Bu dava düştü. Üçünü de dövmediğini ispatladın.
2: Komiser abi, ya bizim dava ne olacak? Düğünüm hakkı için gözümün üstüne üstüne vurdu Murat.
3: Doğru söylüyor, ben de şahidim.
2: Ya!
0: Bak, şahidi de var. Ne diyorsun bakalım?
4: Biz namuslu bir maç yapalım dedik. Önce Şevket vurdu bana.
0: Bu işin öncesi sonrası olur mu? Ya patlasaydı adamın gözü? Maç mı yapıyorsunuz, harp mi? Rezalete bakın! Dünyada görülmüş şey midir bu? Komşu mahalledensiniz. Kocaman adamlarsınız. Bir daha tekerrür etmeyeceğine şeref sözü verin, barıştırayım sizi.
2: Hayır, kabul etmem.
3: Davamdan vazgeçme.
1: Aman! Ay! Ay! Komiser amca! Annemin sancısı tuttu, ona yardım edin. Kardeşimi karakolda mı doğuracak?
0: Nurten, ne yapalım? Kimi çağıralım? Ebe mi, hastane mi?
1: En iyisi biz eve gidelim. Annemi eve götürelim. Müsaade eder misin komiser amcacığım?
0: Götürün yavrum. Hadi durmayın burada, hadi. Hadi. Daha ne duruyorsunuz burada? Dava düştü. Taraflar barıştı. Herkes evine. Bir daha da karşıma çıkmayın sakın.
1: Bana kalırsa babacığım, Nuri geride oynasın.
4: O zaman kim mani olacak Pele Ömer'e?
1: En iyisi Ömer'i bizim takıma almak.
4: Bunun için de para lazım.
1: Parayı ben toplarım.
4: Sen mi?
1: Önce mahalleden toplarım, sonra da sinemada konser yaparız. Şişko Nuri'nin sünnetinde nasıl çıkmıştım sahneye ya?
4: Tamam, oldu bu iş. Hem Pele'yi bizim takıma alırız, hem de formalarla pabuçları yenileriz. Gülşah, aklınla bin yaşa sen. Bütün gece sen mi şarkı söyleyeceksin sahnede? Başkaları da olmalı programda.
1: Sen de çıkarsın. Eskiden Beşiktaş kulübünde nasıl top koşturduğunu anlatırsın.
4: Daha başkası?
1: Ebe Hanife abla da kanto oynar.
5: Keşke üzülmenin bir şeyim yok.
4: Hani bana seslenecektin, ben getirecektim yemeği.

0: annelerin annesi. Eline sağlık. Çok güzel pişirmişsin.
1: Afiyet olsun yavrum.
0: Ne güzel anne kokuyorsun. Ne olur bu gece yanında yatayım. Senin yanında yattığım zamanlar en güzel rüyalarımı görüyorum.
2: Olmaz. Görmüyor musun, sancıları sıklaştı annenin. Yatağında rahat etmesi lazım.
0: Ama sen hep annemle yatıyorsun. Ne olur bir gececik ben yatsam annemle.
1: Söz veriyorum, yakında hep beraber yatacağız.
0: Ya o nerede yatacak?
2: Kapının önünde.
1: Murat!
2: Anlaşıldı, anlaşıldı. Takıma peli alacağız. Sinemada konser vereceğiz. Annen de seninle yatmaya söz verdi. Hadi bakalım şimdi atla sırtıma, doğru uykuya.
0: Allah rahatlık versin sultanım.
1: Sana da yavrum.
2: Sevişmeniz bitti mi? Hadi yallah. Allah.

0: Beni seven bir kocam olduğu için, güzel, akıllı bir kızım olduğu için şükrediyorum Tanrı'ya.
1: Nankörlük edecek değilim ama yakında doğumun olacak. Bütçemize bebenin de masrafı binecek.
0: Allah doğacak çocuğu kısmetiyle birlikte getirir dünyaya.

0: Kemal Bey'le mutlaka görüşmeliyim. Bunca zamandır şoförlüğünü yapıyorum. Senin hamile olduğunu da biliyor. Maaşıma zam yapması gerekli.
1: Minnoşcuğum, yatmadan, sana Allah rahatlık versin demeden önce haberin olsun. Yarın mahallede para toplayacağız. Neden biliyor musun? Çır çır spordaki o Arap Pele var ya, işte onu bizim takıma transfer edeceğiz. Ya!
2: Murat! Murat! Yanıma gelsene. Sakın sinirlenme zam isterken Kemal Bey'den. Ne de olsa iyi bir işim var. Geçinip gidiyoruz da. Çok şükür, neyimiz eksik? Öyle değil mi?
0: Hı? Evet, öyle.
1: Muzur Ali, senin vazifen Çırçır Spor'daki Pele Ömer'i bulup kimseye çaktırmadan ona bu teklifimizi yapmak. Tamam mı?
3: Ne diyeceğim ona?
1: Soracaksın, bizim takıma girer mi? Girerse ne ister?
3: Tamam.
1: Şişko Nuri, sen para toplayacağımız bir şey bul.
3: Nasıl bir şey?
1: Şöyle tenekeden bir kutu. Oldu mu?
3: Oldu.
1: Kaymak, sen de bir kartona yazı yazarsın. Yazıyı okuyanlar kulübe para topladığımızı anlarlar.
2: Yazarım.
1: Sonra da sinema

0: Bu çekiği Şermin Hanım'a götür. Birlikte kuyumcuya gideceksiniz.
1: Emredersiniz. Sizden bir şey rica edecektim. Maaşıma zam yapmanız mümkün mü?
0: Zam mı?
1: İhtiyacım var da.
0: 7 yıldır şoförümsün. Seni severim. Ama işler pek iyi gitmiyor bu sıra. Hele biraz düşüneyim.
1: Sağ ol.
2: Hadi bakalım, boyacı Zipora sen de bir kibrit çak Ebe Hanife ablacığım.
3: Ne olacak toplanan bu paralar bakalım?
2: Takıma forma alacağız, pabuç alacağız.
3: Daha başka?
2: Kale direklerinin ağlarını yenileyeceğiz.
4: Transferimiz yok mu?
2: Nasıl da duyarsın kokusunu? En büyük numaramız Tele Ömer.
5: Amigo Gülşah'la avenesine ocaktan bedava 4 çay. Bu da Rüstem abinizden bir kibritlik ateş.
2: Ya!
6: Şa! Boyacı Spor çok yaşa!

0: Kim o?
1: Benim Murat.
0: Hoş geldin. Hayrola?
1: Bunu Kemal Bey gönderdi. Sizi kuyumcuya götüreceğim. Oradan da fabrikaya.
0: Oo, 35 bin lira. Ne anlayışlı, cömerttir şu Kemal. Kahvemi içmez misin?
1: Müsaadenizle ben arabada bekleyeyim. Siz de acele etseniz fena olmaz.

0: Sana bunu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum.
1: Gayet basit. Sana olan sevgimin ve itimadımın kıymetini bilmekle.
0: İnsafsızlık ediyorsun. Ben nankör müyüm?
1: Sen başımın tatlı belasısın.
0: Sen de beni üzmekten zevk alan bir canavar.
2: Aman ne kadar çok kibrit çakmışsınız böyle. Boyacı Spor adına hepinizi öperim. Şimdi muhteşem konserimizi önce bir kantoyla açıyoruz. Karşınızda...

0: aşkına canım. Hadi gömleğini eve götürelim. Burada sinemada burada olmasını istiyorum.
1: Hadi gayret. Şimdi yetiştirir. Kendine. Ha gayret canım. Hadi bakalım Gülşah, dışarıya, babanın yanına.
2: Ne olur Hanif ablacığım, ben de kalayım. Anneciğime yardım edeyim.
3: Olmaz, hadi bakayım dışarı.

0: dışarıya attılar.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Bilmem.
1: Ne dedi Ebu Hanife sana?
0: Hiçbir şey demedi.

0: En iyisi ben kahveye gideyim, tamam mı?
1: Tamam. Ben sana haberi getiririm. Zavallı babacığım. Amma da heyecanlı. Gören onu doğum yapıyor sanır. Hay Allah.

0: Sen boşuna üzüyorsun kendini Murat Bey oğlum. Vakti zamanı gelince öğrenir rahatlarsın.
1: Vallahi bizim kaşık düşmanı maşallah manda cibindir. Yedinci çocuğumuzu hani neredeyse ayakta doğuracaktı.
2: Tavşan kanı geldi. Bu çay Murat abimize ocaktan hediyemiz olsun.
3: kolay değil doğacak çocuğu beklemek değil mi arkadaşlar?
4: kadın kısmı bir doğurur. Murat burada 9 doğuruyor.
3: Bana kalırsa evlat, sen bu kafayla çay değil içmelisin. Efkarını senin ancak baklar.
5: Çayları bana yaz, oğlumun şerefine içsin arkadaşlar, eyvah! Kolay mı? Bugüne bugün erkek çocuk babasıyım.

0: sen Murat. Burnu, ağzı, gözleri.
1: Peki ne koyacağız adını?
0: Bilmem. Önce Gülşah'ın fikrini alsanız. Hı?
1: Doğru. Onsuz hiçbir şey yapamayız.
0: Nerede Allah aşkına Gülşah?
1: Bana kahveyi haberi getirdi. Hı? Sonra birden yok oldu.
2: Dur kaçma Hüsnü! Dur diyorum sana! Eğer seni bir elime geçirirsem bacaklarından ayıracağım more!
0: Canım!
3: Canım anneciğim! Aman ne güzel kardeşim var! Ay şuna bak! Maşallah!
0: Ne dersin, adını ne koyalım kardeşinin?
3: Fenerbahçe'den Arslan Cemil mi? Galatasaray'dan Yasin mi?
1: Kardeşin muhakkak ünlü bir futbolcu mu olmalı?
0: Başka bir at bulamaz mısın?
3: Buldum!
0: Nedir?
3: Kardeşime en güzel adı buldum! Rahmetli dedemin adı Haydar!
1: Aferin! Çok güzel, beğendim!
3: Ne diyorsun bu işe Ethem amca?
2: Madem transfer parası toplandı... ...resmen bunu Pele Ömer'e teklif edeceksiniz çocuklar, ha?
4: Tabii ya!
2: İşi kanunen sağlama bağlayalım, ne dersiniz?
3: Evet derim ama... ...Ethem amca sana verecek paramız yok!
2: Aldırma sen! Feda olsun mesaimiz boyacı spora!
4: Tabii ya!
2: Şimdi iki tarafı da tatmin edecek bir sözleşme yazalım hemen, ha?
4: Hadi bakalım!
0: Bu anlaşmayı imza etmem ben!
3: Arkadaş! Sen bizden 700 lira istemedin mi?
0: Ya.
3: Yeni bir takım elbise, ha. Yeni pabuç istemedin mi? Ya. Vereceğiz işte!
0: Vazgeçtim! Aa. Paradan da, elbiseden de, pabuçtan da! Iş.
3: Sıcak başına mı vurdun şaşkoloz? Daha ne zorun var?
0: Çırçır Spor bana tam 1000 papel veriyor! Oo. İki takım yeni elbise, oo. İki pabuç... ...sezon boyu köfteci Ahmet'ten de bedava, oo, yemek!
3: Ah. Vay canına! Tufaya bak sen!
0: Hadi eyvallah!
5: Ortağım olduğun için... ...senin kumar borcunu ödedim. Tam 900.000 lira. Artık seninle aynı çatı altında çalışamam. 600.000 daha veriyorum. Fabrikadaki hisseni satın alıyorum. Bu çekin. Bunlar da kumar bonolarım. Şuraya imzanı at, aramızda her şey bitsin.
6: Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez.
5: İmzala ve...

0: Senin zam meseleni konuştum Kemal'le.
1: Ne dedi Kemal Bey?
0: Yarın saat 10'da seni köşkte bekliyor.
1: Sağ olun Hakkı Bey.
2: Bir gün sen de anne olacaksın yavrum. Senin de böyle güzel bir bebeğin olacak. Yaptıklarıma dikkat et de öğren.
3: Sana da bunları annen mi öğretti?
2: Evet.
3: Peki Haydar büyüyünce ona kim öğretecek?
2: Haydar erkek olduğu için bunları öğrenmeyecek.
3: Demek babam kardeşime başka şeyler öğretecek.
2: Öyle değil. Kız çocuğu anneler, erkek çocukları da babalar yetiştirir.
3: Canım. Oh, vallahi gel bakalım şimdi yatağa. Canım.
2: Üstümüz yat bakalım.
3: Bilelim. Emziriyoruz, altını temizliyoruz, ninni söylüyoruz. İster misin büyüyüp adam olunca bizi beğenmesin? Ya. Biliyor musun babacığım? Hele Ömer su koyuverdi. Anlaşmayı imzalamadı. Ne olacak şimdi?
4: Başlarım şimdi senin pele Ömer'ine. Sabah boyacı spor, akşam boyacı spor. Yetti be!

0: Aldığım parayla evi döndüremiyorum. Sağa sola borçlandım. Yarın sabah patronla son konuşmamı yapacağım. Çok sinirliyim Nurten.
1: Git de kızının gönlünü al. Bu hayat pahalılığını o çıkarmadı.

0: Artık benim pabucum dama atıldı. Haydar erkek olduğu için benim yerimi aldı.
1: Sen benim canımın, canımın ta içisin. Kimse alamaz yerini.
0: Ama eskiden bana bağırmazdın.
1: Beni bağışla. Ben ettim, sen etme sultanım. Hadi. Bana bir yanak ver de affettiğini anlayayım.
0: Affederim ama şartım var.
1: Neymiş o?
0: Yarın pazar. Beni arabayla gezdirir misin?
1: Tamam. Sabaha patronun evine gideceğim. Oraya kadar birlikte gideriz. Oldu mu?
2: Sabaha son defa konuşacağım Kemal'le. Yola gelmezse, fabrikadaki hissemi geri vermezse, yapacağımı bilirim.
3: Gözüne her şeyi aldın demek.
2: Her şeyi de ayarladım bebeğim. Korkma, başın belaya girmeyecek. Kemal ortadan kalkarsa, fabrika, hanlar, arsalar benim olacak hepsi. Yeter ki sonuna kadar sen benimle ol bu oyunda.
3: Peki, oyunun kurbanı kim olacak?
2: Şoför Murat.
1: Gülşah! Gülşah!
0: Hazırım aslan babacığım.
1: Minnoş'u da mı alıyorsun?
0: Onun da canı yok mu? O da gezmek istemez mi?
1: Ne yapalım? Boynumuz kıldan incedir güzel kızımıza.
0: Hadi bakalım! Minnoş'la bana şöyle bir boğaz havası aldır şoför bey.
1: Buyursunlar.

0: Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e.
1: Pazar günleri evimden çıkmam. Hatta hizmetkarlara bile izin veririm. Başımı dinlerim. Seni ben çağırmadım.
2: Bir yanlışlık olmuş demek. Özür dilerim. Ama madem ki buradayım, müsaadenizle durumumu açmak isterim.
1: Ne varmış durumunda?
2: Karım bir erkek çocuk getirdi dünyaya. Şimdi evde 4 nüfus olduk. Aldığım aylığı denkleştiremiyorum geçimime. Sizden zam istemiştim. Hala bir cevap vermediniz bana.
1: Sana düşüneceğim demiştim.
2: Artık bekleyemem. Lütfen kararınızı verin.
1: Piyasa kırık. Eski işler kalmadı. Maaşına zam yapamam. İşine gelmiyorsa bırak işi.
2: Anlıyorum. Peki, muhasebeden borç alabilirim.
1: Hayır.
2: Çok ihtiyacım vardı.
1: Hayır dedik ha.
2: Kendine başka şoför bul.

0: Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Ne oldu babacığım? Gene bozuk çalıyorsun.
0: Kapıştık herifle. İşi bıraktım.
1: Ne biçim bir adam bu?
0: Kanı içilecek bir adam. Yarın ada pazarına gideceğim iş aramaya. Bana dua eder misin? Duana ihtiyacım var.
1: Ederim elbet.
2: Yarın muameleyi resmiyete dökeceğim. Fabrikayla hiçbir ilişkin kalmayacak.
3: Çok ileri gittin Kemal. Bırak da fabrikada ufak bir hissemiz olsun.
2: Yeter artık, fazla konuştuk.

0: Ada pazarına bir bilet istiyorum.
1: Murat Akova mı?
0: Evet, niçin soruyorsunuz?
2: Yolculuk nereye?
1: Cinayet masası.
0: Ada pazarına.
2: Bizimle müdüriyete geleceksin.
0: Niçin?
1: Bunu şefimize sorarsın. Ruhsatlı silah fabrikadan sana verilmiş. Üstünde parmak izleri çıktı. Cesedin elindeki bu anahtarlıkta da kızının resmi var. İşte.
3: Kaç defa sordunuz, kaç defa cevap verdim. Hep aynı şeyler.
1: Saat 10'da köşke gitti.
3: Evet.
1: Hizmetkarların olmadığını biliyordun.
3: Bilmiyordum, kendi söyledi.
2: Başka ne dedi?
3: Maaşını arttırmam dedi. Borç istedim, vermedi.
1: Sen de onu öldürdün.
3: Öldürmedim.
2: Sonra kasadan tam 40 bin lira çaldın.
3: Hayır, çalmadım.
4: Ne görmüşsen, ne duymuşsan aynen bize anlatacağına inanıyorum Gülşah. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
4: Pazar sabahı köşke babanla birlikte mi gittin?
5: Evet.
4: Baban köşke girdikten sonra sen onu mu bekledin?
5: Evet. Yanımda Minnoş da vardı.
4: Demek kedileri seviyorsun.
5: Minnoş kedi değil ki kuş.
4: Arabada babanı beklerken ne oldu?
5: Hiçbir şey olmadı.
4: Hiçbir ses de duymadın mı?
5: Hayır, duymadım.
4: Sonra baban geldiğinde ne dedi sana?
5: İşi bırakmış, kızmış da ona. Ben de ne biçim bir adam bu diye sordum babama. Babam da konu içilecek bir adam dedi. Ne sordunuzsa cevap verdim, tamam mı? Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi.
4: Evet, sizi dinliyoruz.
6: Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu. Bana beni sevdiğini söylüyordu. Onun evli olduğunu bilmiyordum. Maktul Kemal aile dostumdu. Murat kazancının azlığından yakınırdı hep. Bana sık sık bir gün çok parası olacağını ve beni Avrupa'ya götüreceğini söylerdi. Son günlerde hep sinirleri bozuktu. Kemal'le kapışacağını hissetmiştim para yüzünden. Onu sevmiştim. Ona inanmıştım. Ama cinayet işleyeceğini hiç ummamıştım.
7: Sözlerinin hiçbiri doğru değil. Yalan! Hepsi yalan Hakim Bey!
2: Deliller ve şahitlerin ifadeleriyle olay ortadadır. Murat Akova cinayeti taammüden işlemiştir.
5: Babacığım!
0: Canım kızım! Yavrum! Hayatımda sadece anneni sevdim. Bunu anlat ona.
5: Üzülme sen aslan babacığım. Hepsini anlatırım anneme.
0: İçim rahatladı şimdi işte. Bu gece mahpusta rahat uyuyabilirim.
8: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
9: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
10: Kemal'e kim söyledi?
11: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
8: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
12: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın saat 5'te bir randevunuz var.
13: Biliyorum. Müfettişte bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
14: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
8: Ya istediğimiz ölü... ...ya da senin ailenin ölüleri.
15: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
16: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
17: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
18: Alo, buyurun. Ben ekipler amiri Kemal.
17: Ben bir dost Bay Kemal.
16: Kemal!
18: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
19: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
14: Hedef yarın 18'de TV4'te.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu...
1: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
0: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
1: Net ister.
6: 1000 megabite varan hız tam da bunun için Serap.
10: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
20: Ah canım.
10: Böyle kalırsam?
21: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
22: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
23: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle, bizi bekler.
20: Modem öyle.
23: Hadi o zaman. Hadi modem.
24: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
25: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
26: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: 5 yıldır hep seninle. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailem.

0: Emir kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: defterini alayım.
1: 3 dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
7: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
12: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
13: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
14: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
15: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
16: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
17: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
18: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos. Formula 1 resmi sponsoru.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
6: Seçmeyene sabit.
7: Modası geçmeyen lezzet, al beni. Çikolata.

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız mıdır?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
6: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
4: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
4: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim Kız yarın 16.15'te TV4'te.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Kadın kısmı ömrünü erkeğine adamalı. Acılarını paylaşmalı. Ben hep bunu yaptım babana. Sen de şahidimizsin. Ama baban aramıza o kadını soktu. Yapmamalıydı bunu. Yapmamalıydı.
3: Babam hep seni sevdi anneciğim. O kadın yalan söyledi.
2: Daha çocuksun. Anlayamazsın çektiğim acıları.
3: Hapishaneye gitsene. Babamla bunları konuşsana. Göreceksin babam yalan söylemez.
4: O kadınla hiçbir ilişkim olmadı. Beni oyuna getirdiler Nurten. Dinim hakkı için gerçeği söylüyorum.
2: Seni seviyormuş. Sen de onu sevmişsin. 1,5 yıldır gizli münasebetiniz olduğunu mahkemede ulu orta söyledi. Niçin onu susturmadın? Niçin?
4: Bana inanman lazım. İnanmazsan, böyle bir günümde yanımda olmazsan sonra nasıl dönerim evimize? Kadınımsın. Kader bizi birbirimize yazmış. Çocuklarımın anasısın. İnan bana. Hepsi yalan. Hepsi düzen.

Evet, vazife icabı haberi benim vermem lazım ama yapamam bunu. Parmak kadar çocuğa nasıl söylerim anasının trafik kazası geçirip hastanede ameliyat olduğunu?

0: gelecek, sıcacık ana kucağına alacak seni. Bir de sütünü emdiğini mayışıp kalırsın. Ya Haydar Bey kardeşim, hadi kapa gözlerini de uyu bakalım. Daha sofrayı kuracağım oğlum. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana.
1: Kadıncağız ölümden zor kurtulmuş.
2: Gel de bunu anlat bakalım Gülşah.
3: İnsanın anlatmaya dili varmaz.
2: Ne olacak? Çocuk evde annesini bekler. Biz burada düşünüp dururuz. Kim verecek haberi Gülşah'a?
4: Bu işi yapsa Ebu Hanife yapar. Gülşah dünyaya o getirdi. Yari ana sayılır. O becerir bunu.
5: Ne duruyorsunuz? Gidip haber versenize Hanife kadına.
6: Annem yok mu?
7: Yalnız ben geldim. Sofrayı da hazırlamışsın.
6: Yalnız sofrayı mı? Haydar Bey'in altını temizledim. Ona ninni söyledim. Uyuttum. Ya!
7: Aferin sana.
6: Annem hala gelmedi.
7: Annenden geliyorum ben.
6: Nerede annem?
7: Bir müddet eve gelemeyecek. Bunu haber vermeye geldim.
6: Hapishanede babamla birlikte mi kalacak?
7: Annen hapishanede değil yavrucuğum. Hastanede.
6: Hastanede mi?
7: Hayat bu. Zorluklara göğüs germeyi, acılara katlanmayı öğrenmelisin. Sen artık bu evin küçük annesisin.
6: Ne oldu anneme?
7: Kaza geçirmiş. Bir araba kazası. Ama şimdi sıhhati iyi.
6: Onu göremez miyim?
7: Bu gece seninle birlikte yemek yeriz, yatarız. Sabaha da komiser amcan gelir, seni hastaneye götürür.
6: Ya Haydar?
7: Sen dönünceye kadar ona ben bakarım.
6: Annem ölmeyecek değil mi?
7: Ölmeyecek tabii.
6: Talihsiz bir insanım ben. Babam hapishanede, annem hastanede.
7: No, canın ağlamak mı istiyor?
6: Evet ama senden utanıyorum.
7: Sen doğduğun günde ağlamıştın. Hadi utanma yavrum. Açılırsın, ağla.
5: Annen kurtulacak. İyi olacak. Ama bir müddet burada kalması lazım. Doktor öyle söyledi. Şimdi anneni sadece göreceksin. Konuşmana izin yok. Tamam mı Gülşah?
6: Tamam komiser amcacığım.

0: Faik 250 lira. Tombiş 200 lira. Kamer 120 lira. Osman 150 lira. Rüstem 180 lira. Kazım 200 lira. Abbas 80 lira. Az verdin be Abbas.
1: Eğer başka param varsa teneşir param olsun.
0: Benden de 140 lira. Hepsini topladık etti tas tamamına 1320 lira. Bu paranın faydası olur sanırım Gülşah.
2: Olmasına olur ya, bakalım kabul edecek mi?
0: Öyle. Şşt, geliyor.
2: Vay, amigomuz şeref verdiler. Demli bir çaya ne dersin?
3: İstemem. Bugün hiç keyfim yok, yüreğim yanıyor.
4: Buz gibi limonatam var, yürekleri serinletir.
3: Limonata da istemem Tombiş amca.
0: Gülşah kızım, üst üste acılar seni buldu. Allah büyüktür, sabredenin doğrunun yanındadır. Annen hastaneden, baban da hapishaneden çıkıncaya kadar sen bizim kızımız sayılırsın.
5: Naçizane aramızda uç beş kuruş topladım. Kabul edersen hepimizi sevindirirsin.
3: Hepiniz çok iyisiniz. Sağ olun ama kabul edemem. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Çalışıp anneme babama yardım ederim.
6: Haklısın ama biz hiçbir şey yapmayacak mıyız?
3: Annem için, babam için sadece dua edin. Yeter bu. Kamer baba, he, iki azat kuşu verir misin bana?
7: Al kızım,
3: al. Seni annem için, seni de babam için azat ediyorum. İnşallah yakında anneciğim de babacığım da azat olur.
8: Haydar'a bir iş buldum. Madem çalışmaya karar verdin, hem sana ayak bağı olmaz, hem de kendi masrafını kendi çıkarır.
3: Anlayamadım.
8: Tanıdığım varlıklı bir kadın var, yukarı mahallede. Bebeği öldü. Kadıncağızın göğüsleri süt dolu. Sancılanıyor ikide bir. Haydar onun sütünü emer, hem beslenir, hem de para kazanır ablası.
3: Peki bunu kabul eder mi o kadın?
8: Etti bile. Dün konuştum. Evlat hasretini gidireceği için çok sevindi. Çantaya Haydar'ın her şeyini aldım. Hemen gitmem lazım.
3: Madem sen böyle istiyorsun Ebu ablacığım, peki. Hadi bakalım Haydar, doğru iş başına. Alnının teriyle kazan parayı. Seni çok özleyeceğim Haydar Bey kardeşim.

0: Ebe ablam da bana yutturdu sensin. Ben senin çalışamayacağını, bu yaşta para kazanamayacağını sanki bilmiyor muyum? Ama sokaklarda çalışmaya mecburum Haydar. Sana bakamazdım. En iyisini yaptı Hanife abla. Beni affet kardeşim.
1: Başına gelenleri duydum kızım. Artık sen bahçemden çiçek çalmayınca bahçıvanlığımın tadı kalmadı.
0: Çiçek çalacak halim mi kaldı?
1: Duydum ki çalışacak, ekmek parası kazanacakmışsın. Sana en güzel çiçeklerimden ayırdım. Hem de bedavadan. Ne dersin? Var mısın çiçek satmaya? He?
0: Varım.
1: Gel bakalım öyleyse.
0: Çiçek var. Güzel çiçeklerim var. Çiçek var. Mis kokulu çiçek var. Çiçeklerim var. Mis kokulu çiçeklerim var.
2: Defol. Bura bizim yerimiz. Gelirsen bacaklarını cart diye ayırırım.
0: Ben de ekmek parama çıktım. Sana mani olan mı var?
3: Bacak kadar boyunla rızkımızla mı oynarsın velet? Defol buradan.
2: Hadi bakayım.
3: Hadi.

0: Buyurun efendim. Şöyle oturun Gülşah Hanım. Ne var bugün listelerde? Kuzu fırın, şiş kebap. Kuzu fırın olsun. Baş üstüne. Gülşah Hanım'a kuzu fırın!
1: Bana bir sürü şey getirmişsin. Niçin masraf ettin bir tanem?
0: Annemsin. Canımın canının ta içisin. Ben ne güne çalışıyorum? Senin için, babam için.
1: Hepinizi özledim. Evimiz gözümde tütüyor.
0: Biz de seni özledik anacığım.
1: Yakında hastaneden çıkacağım. O zaman çalıştırmam seni. İki dünya bir araya gelse çalıştırmam. Bu çaresizliğime hoş gör kızım.
0: Ağlama güzelim. Sen anneysen ben de küçük anneyim artık. Alnımıza böyle yazılmış, ne yapalım? Geldi geçti işte. Hadi gül bakayım. Gül de iki yanağında güller açılsın. On teknik abi. Ne var? Var. Sigaralar var. Sigara.
2: Yürü. Yürü bakalım. Aferin sana, kafan çalışıyor.
0: Ne istiyorsun benden? Bırak gideyim.
2: Önce bana cevap ver. Anan baban var mı?
0: Var. Mantar gibi yerden bitmedik ya. Anam da var, babam da.
2: Neredeler?
0: Babam hapishanede, annem hastanede.
2: Güzel. İşte size bir kardeş.
3: Hoş geldin desenize.
2: Ailemize giren ölünceye kadar burada yaşar. Dileneceksin ve bana para getireceksin. Eğer numara yapmaya kalkarsan, kaçmak istersen seni parça parça doğrarım. Leşini köpeklere atarım.

0: bu sorduğumuz 9. karakol. Kimse Gülşah'ın nerede olduğunu bilmiyor.
1: Ya, annesine haber versek mi acaba?
2: Deli misin sen?
0: Şuraya bakın, Gülşah değil mi o? Aa, dilencilik yapıyor.
1: Nasıl oldu bu iş?
2: Hey, şu adama bakın!
1: Gülşah bu adamın eline mi düştü acaba?
0: Baksanıza, gözleri hep Gülşah'ta! Hadi Gülşah'ı kurtaralım!
2: Koş!

0: Gülşah.
1: Ne oldu? Ne var kaymak?
0: Gel sana bir şey söyleyeceğiz.
2: Kararımızı verdik. Artık seni hiç yalnız bırakmayacağız. O gece sinemada olduğu gibi biz çalacağız.
1: Ben bir şarkı söyleyeceğim.

0: Babacığım, nasılsın aslan babacığım?
1: İyiyim kızım. Sana sevineceğin haberlerim var. Polis bazı ipuçları bulmuş. Göreceksin, adalet yerini bulacak.
0: Çok sevindim. Yakında seni bırakırlar aslan babacığım. Annem de hastaneden çıkacak. Artık kötü günlerimiz sona eriyor.
1: Evet, eriyor. Hepinizi çok özledim.
0: Sana temiz çamaşır getirdim, sigara da.
1: Senden iftihar ediyorum küçük anne.

0: babama, bu anneme, bu da bana.
1: Haydar'a yok mu?
0: O kendi masrafını kendisi çıkartıyor oğlum.
1: Merak ettiğim bir şey var Gülşah. İçin kan ağlarken nasıl şarkı söyleyip dans ediyorsun?
0: Biz sanatkarların kaderi böyledir oğlum. İçimiz kan ağlasa da yüzümüz

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ olasın Kazım abi. Bizi evden önce acaba hapishaneye götürebilir misin?
0: Başım üstünde yarınız var. Emrad'ın fizanacı değil.
2: Bizi yeniden sağ salim bir araya getiren Yüce Tanrı'ya şükreder.
1: Senden boş yere şüphelendiğim için beni affet Murat.
2: Sen de haklıydın Nurten. Mahkemedeki ifadesinde çok iyi rol oynadı namussuz kadın. Eminim beni boş yere yakmadı.
1: Gitsem, konuşsam onunla.
2: Boş, bir fayda vermez.
1: Belki onu yola getiririm. Taştan da olsa belki yüreği sızlar, pişman olur. Mahkemede ve poliste ne söylediysem onu biliyorum.
3: Kocamın sizinle ilişkisi olmadığına eminim. Niçin yaptınız bize bu kötülüğü? Yuvamıza kara bulutlar çöktürdünüz. Çocuklarımın babasına katil damgası vurdurdunuz. Niçin?
4: Babam o adamı öldürmedi. Bizim aileden katil çıkmaz.
3: Bize yardım etmeyecek misiniz?
1: Boşuna geldiniz buraya. Hem daha fazla vaktim yok.
3: Deli misin sen? Nasıl kaçırırız bebeği Gülşah?
5: Nerede saklarız?
6: Nasıl bakarız?
4: Siz erkeksiniz ama ben kadınım. Bebeğe nasıl bakılacağını bilirim. Saklayacağınız yeri de buldum. Göreceksiniz, çocuğunun acısı yüreğine oturunca bülbül gibi konuşacak. Konuşunca da babam hapisten kurtulacak. Tamam mı? Var mısınız bu işte?
7: Varız!

0: Sonra başımıza iş açarsın.
1: Ben onsuz yaşayamam. Kim kaçırabilir yavrumu? Yalvarırım, bana yardım et.
0: Elbet yardım edeceğim. Sakın benden habersiz hiçbir şey yapma.

0: anasına gideceğiz, hesap soracağız. Tamam mı?
1: Kim gidecek?
0: Benle Şişko Nuri.
2: Nasıl gireceksiniz içeriye?
0: Öyle bir numaram var ki, sıkıysa bizi içeriye almasınlar. Bana adıyla, sanıyla küçük anne derler.

0: Nereye böyle?
1: Nereye olacak kardeşim? İçeriye.
0: Buraya çocuklar giremez.
2: Sen gözlerine gözlük tak. Biz çocuk muyuz?
0: Ya nesiniz?
1: Cüceyiz.
2: Ben 25 yaşındayım. Hocam Nuri Bey de 30 yaşında.
1: İnanmazsan bizim mahallede herkese sor.
2: Hadi bakalım çekil yolumuzdan.
0: Buyurun.

0: odasına gidiyorum. Sen vaziyeti idare et Nuri Beyciğim.
1: Seninle konuşmaya geldim.
2: Kimseyle konuşacak vaktim yok. Rahatsız etme beni.
1: Aklını başına topla da beni iyice dinle kızım. Çocuğun elimizde. Eğer polise gidip babamın suçsuz olduğunu söylersen çocuğuna kavuşursun.
2: Hayır, yapamam bunu.
1: Sen bilirsin, o zaman da çocuğunun yüzünü göremezsin.
2: Kaç para istiyorsunuz? Ne isterseniz vermeye hazırım.
1: Para değil. Ben babamı istiyorum. Babamın suçsuz olduğunu ispat etmek istiyorum. Aramızda kalsın bu. Yoksa kızın açlıktan ölür. Ne mama yiyor ne uyuyor. Zavallı bebecik. Günahı ne bunun? Bütün suç anasında.
3: Haklısın Gülşah.
1: Anaların suçlarını hiçbir zaman çocukları çekmemeli. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Uyu kızım Hadi bakalım kızım uyu. Uyu da rüyanda anacığını gör. Sabah olsun ilk işimiz seni anana götürmek olacak.
4: Ya ya ya, şay şay şay.

0: Yavrum. Yavrum. Yavrum benim.
1: Ben senin gibi kötü kalpli olmadığım için kıyamadım bebeğine. Ama sen kıydın bize. Babam, anam, kardeşim senin yüzünden mahvoldular.
0: Affedin hepiniz beni.
1: Affetmek mi? Affetmek Allah'a mahsustur.

0: Ne oldu? Nen var küçük anne?
1: Şimdi hatırladım resimdeki adamı. Evin önünde görmüştüm onu. Daha önce de fabrikada görmüştüm. Babam beni fabrikaya götürmüştü. Babamla konuşurken kapıda gördüm, iki adamı sormuştum ama. Biri ölen adam, biri de resimdekiydi.
0: Bu işte bir bit yeniği var.
1: Şişko Nuri, yardım eder misin bana?
0: Ne yapacağım?
1: Fabrikaya gideceğiz yarın. Adamı bulduk mu gerisi kolay.
0: Tamam.
2: Çok acı çektin Murat. Sen de, ailen de. Ama nihayet yolun sonuna geldik.

0: Sanırım bugün her şey aydınlığa çıkacak. Adını temize çıkarman için bize yardım etmen gerekli.
1: Yardım hazırım efendim. Yeter ki temize çıkayım, adalet yerini bulsun.
2: Önce Şermin'i ziyaret ederim. Seni kulüpte görünce ne yapacağını merak ediyoruz.
0: Artık bunu alabilirsin.
1: Sağ ol.

0: Efendim?
1: Sana söylemiştim. Mahvolduk işte. Murat burada. Nasıl kurtuldun, nasıl kaçtı? Söyle, ne yapacağım şimdi?
0: Büyütme her şeyi, aklını başına topla. Hemen terk et kulübü. Kimseye görünmeden doğru eve git, beni bekle.
1: Geliyor! Kadının evine gidecek. Şimdi ne yapacağız?
2: Ben onunla gideceğim. Sen de anneme git, komiser amcaya git, anlat durumu. Hadi çabuk!

0: Sana sakin ol ve beni bekle demedin mi?
1: Ben gidiyorum. Yokum artık bu işlerde.
0: Kimden kaçıyorsun? Belki benzettin mi Murat'ı?
1: Hayır, benzetmedim. Oydu.
0: Delirdin mi sen?
1: Kızımı onlar kaçırdı. Yaptıklarıma pişman oldum. Sana uymamalıydım.
0: Yok canım, son pişmanlık fayda vermez bebeğim.
1: Ölsem de kalmam artık burada. Bırak yakama Hakkı!
0: Bir kere bulaştın bu işe, çaren yok. Benden ayrılamazsın artık.
1: Bana mani olamazsın. Üstüme gelme, her şeyi anlatırım polise.

katil hakkıdır. Ben de suç ortağıyım. Durmayın, yetişin. Şimdi de Gülşah'ı öldürecek. İnşaatlara doğru gittiklerini gördüm.

0: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
1: Zarar yok. Ben de yeni gelmiştim.
0: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
2: Ama acı çekiyorsun.
0: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
1: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
3: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
4: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
2: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
5: Aldat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
0: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
0: Hayır.
6: Hicran birazdan TV4'te.
7: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: şimdi çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona...

0: hayattır yani.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
4: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Benimle evlenir misin?
9: Evet. Bin defa evet.
10: Kimmiş bakayım benim müstakbelim?
8: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
11: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
9: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
10: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
8: Saçma sapan bir düşmanlık

0: yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
1: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
2: Ebru!
3: Acı Hayat yarın 13.45'te TV4'te.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Oy şefim!
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
10: Olsun!
9: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
16: Kasa.
15: Marul. Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
3: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
10: Olsun!
9: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
1: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam.
5: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
3: Tecrübeyle sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet al beni.
5: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: önemli çok.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
4: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
4: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
7: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle bizi bekler.
4: Modem öyle.
2: Hadi o zaman modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Gülşah, korkma, sıkı tutun. Beni iyice dinle. Baban kurtuldu. Polis katili yakaladı. Artık bütün kötü şeyler bitti yavrum. Evimize dönüyoruz.
1: Evet, evimize dönüyoruz.
2: Anladım babacığım, evimize dönüyoruz.
1: Aferin kızım.
0: Kızım, baban ne derse onu yapacaksın.
2: Yaparım.
1: Hatırlıyor musun, seninle bir gün Belgrad ormanlarında köprü oyunu oynamıştık.
2: Sen köprü olmuştun, ben de üstünde yürümüştüm.
1: Tamam, şimdi burada da aynı oyunu oynayacağız. Dikkat et, sakın heyecanlanma. Tamam mı yavrum?
0: Hadi. Gel kızım. Yavaş, dikkat et. Dikkat et yavrum, gel. Gel bana. Dikkat gel kızım,
1: Gülşah,
0: gel yavrum.
1: Gülşah.
0: Gülşah.
2: Anneciğim.

0: arada şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana. Bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzen baskarı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider.

0: Merhaba Hicran, işler nasıl?
1: Fena değil. Hoş geldin.
0: Bu gece geliyorsun değil mi?
1: Geliyorum tabii. İşler hafifleyince vınlarım buradan.
0: Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odası...

0: arasında girmek güzel değil ama. Ne yapalım?
1: Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
0: Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.
1: Merak etme, bekletmem seni.
2: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
1: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
2: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya! Gel seni edipsiz karı! Açılamazsam adam değilim! Hazır dursun bak! Saçımı bırak!

0: Parçalayacağım seni. Parçalayacağım şimdi. Yedimsiz.
1: Kendiliğin ortasına düştük.
2: Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
3: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
1: Hadi siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim.
3: (Gülüyor)

0: Affedersiniz. İstemeyerek oldu.
1: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
0: Gene özür dilerim sizden.
1: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı.
2: Eyvah, Nazan geliyor.
3: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
1: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
3: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
1: İçime doğdu.
3: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
1: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
3: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
1: Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
4: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın.
1: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
3: Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler.
1: İyi geceler.
4: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan.
1: Şimdi ne yapacağız?
4: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
1: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
4: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağıracağım. Şu paltoları verir misiniz?
5: İçeri girmiyor musunuz?
4: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al. Demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
5: Hı? Bana bak! Sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan!
1: Yeni yılın kutlu olsun.
3: Senin de.
1: Kusura bakma. Herif sana asılınca kendimi tutamadım.
3: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
1: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
3: Çok mu beğendin burayı?
1: Yok, hayır. Sana rastladım. Seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
3: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu. Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada.
6: Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
4: Öyle

0: Zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
1: Alacağı olsun Orhan'ın. Bak, arkadaşların gidiyor.
0: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
1: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
0: Senden ayrılmak istemiyorum.
1: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden 1000 kat güzeldir. Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem. Söylersin. Hem de bal gibi söylersin.
2: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! Meral'i istiyoruz! Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye!
3: Evet, Meral'i istiyoruz!
4: Hadi arkadaşlar, radyo ediyorum sana! Meral!
3: Susun be! Her yenisi takının! İnsanda bir damla utanma olur!

0: Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekilde rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
1: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdi, hepsi o kadar.
0: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.

0: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
1: İnsanı çileden çıkarma. Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
0: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
1: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
0: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın.
1: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
0: Ne? 5 mi? Mahvoldum, hemen gitmem lazım.

0: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
1: Zarar yok, ben de yeni gelmiştim.
0: Gidelim istersen buradan.
1: Sen bilirsin.

0: Sana aşığım. Seni seviyorum İcran.
1: Ben de sana aşığım. Ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

hiç gülmedi yeşil gözlüm. Kader beni sevmedi yeşil gözlüm. Gittin şu kalp soldu bitti, aşkın hicran doldu bitti.

0: Senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: Bir tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır. Kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
2: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.
3: Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle.
2: Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
4: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözleri...

0: kadını bir insan görmesi lazımdı.
1: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
0: Hayır, sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur.

0: Memnun oldum.
1: Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
0: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
1: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
2: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
3: Hoş geldin abi. Müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
2: Hemen senden konuşmamız lazım.
3: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
2: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim, fakat sen beni dinlemedin.
3: Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
1: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
0: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
1: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
2: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.
3: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
2: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
3: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
0: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
3: Hadi yürü.
4: Orhan da bula bula bu vestiyerci kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
5: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
2: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
4: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
5: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
2: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
5: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.
2: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz, yoksa yalnız mı?
4: Yalnız geldik, ne olacak?
2: Hadi basın gidin buradan.
5: Ulan amma da dayım üstüne, gitmiyoruz işte, ne yapacaksın?
2: Götür arkadaşını!

kuleden çıkmış, önderle üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran içinde kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş.

0: Abicim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu.
1: O kağıtları Orhan'a ver.

Yalan söyledin. Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın. Hem boyunca nefret edeceğim senden. Abimin ölümüne de sen sebep oldun. Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır. Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu...
10: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
11: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
12: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
10: Millet ister.
9: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
10: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
9: Ah canım.
10: Böyle kalırsam.
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
15: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
9: Modem öyle.
15: Hadi o zaman modem.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
17: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
18: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
13: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
4: Büyük bir aile gibiyiz.
3: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
9: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
3: Zeynep Arda!

0: Basketçiler mi sen Murat?
1: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
0: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
2: Demek bizim evet. Kıza resmen evlenme teklif etti.
3: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
0: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
3: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
4: Bizim Kız yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben. Botanik.
9: Abacus.
7: Kasa.
9: Marul.
7: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca İşler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle.
14: Bugünden yarına, Allianz seninle.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
1: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
2: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

sevilmek, sevmek. Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevilmek, sevmek. Ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: inan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı
1: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
2: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
1: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
2: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
1: Hala onu seviyorsun değil mi?
2: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
1: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
2: Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
3: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
2: Gazino'ya buyurun, orada dinlersiniz beni.
3: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
2: Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır.
3: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
4: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz? Sizin hayranınızı.
2: Çok naziksin. Beni nerede dinledin?
4: Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok.
2: Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz?
4: Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

0: Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Ecran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.
1: Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
0: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
1: Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık.
0: Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim.

0: amca ben Fatma'yım.
1: Nusret Bey'in kızı mı?
0: Evet.
1: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
2: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
3: Yakında baba olacaksınız.
0: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
2: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
4: Yakında her şey düzelir.
5: Sağ ol abi.
0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
1: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
2: Fatma'nın ağı tuttu baba.
0: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
0: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
2: Fatma nerede Mehmet?
1: Bilmem, gitmiştir herhalde.
2: Nereye gider canım?
6: Güzel şoför. Birazdan TV4'te.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu...
9: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
10: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
9: Ne ister?
8: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
9: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
8: Ah canım.
9: Böyle kalırsam?
10: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
11: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
7: Ay, alın bunu, vallahi götürürüm.
9: modem öyle, bizi bekler.
8: Modem öyle.
7: Hadi o zaman modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: kalktın diye şüpheleniyorlar.
1: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
2: Kemal'e kim söyledi?
3: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
0: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
5: Biliyorum. Müfettişte bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
6: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
0: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
7: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
8: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
9: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
8: Ben bir dost Bay Kemal.
4: Kemal!
8: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
10: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
11: Hedef yarın 18'de TV4'te.
12: Dilek hakkın var. Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
17: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
21: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
22: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
23: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
24: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
25: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
26: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
27: Dileklerini alayım.
12: 3 dilek hakkın var.
15: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
28: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara...

0: Çatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: A101'de haftanın yıldızları. Omo 5,5 kilo toz deterjan 449 lira. Veniş Costa leke çıkarıcı 219 lira 50 kuruş.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Alayım.
4: Üç dilek hakkın var.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

0: Merhaba çocuklar, merhaba!
1: Necdet'ciğim, anlatsana İstanbul'dan ne haber? Ya. Hallettin mi o vaziyeti, anlat Allah aşkına!
0: O işi hallettim. İyi. Hem de umduğumdan çok daha kolay oldu, çok rahat.
1: Canım anlat, sıkıntıdan çatlayacağım, patlatacaksın beni, anlat!
0: Anlatıyorsun, anlatacağız! Bir dakika müsaade et, anlatalım! Allah Allah! Şey, amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma!
1: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git! Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yapayım?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
1: Niçin konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet, senin de gelmeni istiyorum.
1: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma! Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım, benim için acı bir şey bu!
2: Böyle konuşma, küçük yaştan beri beraber büyüdük, anca beraber, kanca beraber! Paramız yetecek mi dersin?
1: Ver bakayım sendeki paraları bana, ver, ben sayayım da, ona göre!
3: Orada da yolun ortasında durmayın beyim, şöyle kenara çekin!
1: Can anlaşıldı, için. Yolcuyuz be! Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini! Al, ordunu da ver, hadi al bavulu, gidelim, yürüm işte! Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor!

0: Necdet'ciğim, anlatsana İstanbul'dan ne haber? Ya. Hallettin mi o vaziyeti, anlat Allah aşkına!
1: O işi hallettim. İyi. Hem de umduğumdan çok daha kolay yaşasın. Oldu, çok rahat.
0: Canım anlat, sıkıntıdan çatlayacağım, patlatacaksın beni, anlat!
1: Ne yapıyorsun, anlatacağız? Bir dakika müsaade et, anlatalım! Allah Allah! Şey, amcanın adresini buldum. Ama senin derhal gitmen şart, hiç durma!
0: Evet Fatmacığım, madem ki senin gitmen gerekiyor, oraya git! Ziyan yok, ben bağrıma taş basarım, sensiz yaparım, ne yapayım?
2: Bana bak Mehmet, sen niye böyle konuşuyorsun?
0: Niçin konuşmayayım, ne yapayım?
2: Bak Mehmet, senin de gelmeni istiyorum.
0: Ben kimseye yük olmak istemem Fatma! Hayatta bugüne kadar kimseye yük olmadım, benim için acı bir şey bu!
2: Böyle konuşma, küçük yaştan beri beraber büyüdük, anca beraber, kanca beraber! Paramız yetecek mi dersin?
0: Ver bakayım sendeki paraları bana, ver, ben sayayım da, ona göre!
3: Orada da yolun ortasında durmayın beyim, şöyle kenara çekin!
0: Can anlaşıldı, yolcuyuz be! Al bavulunu, al bavulunu bir tanesini! Al, ordunu da ver, hadi al bavulu, gidelim, yürüyelim işte! Herif darlanıp duruyor, her tarafından da para çıkıyor!

0: Komşuğa söyleyelim de bunları dışarı atsın.
1: Aldattım seni, kanmadım etimi. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz.
2: Hadi bakalım, işiniz bitti, gidin artık buradan!
3: Dur ya, o çılgın mısın, deli misin nesil? Bırak sen, ben ondan başa çıkarım! Bana bak, o buraya amcasının evine geldi, anlaşıldı mı?
4: Ne oluyor burada, bu gürültü nedir? Verin paralarını da gitsinler!
5: Aman beyefendi, biz buraya para için filan gelmedik!
4: Niçin geldiniz?
5: Ama tam anlatacaktım, bu uşak mıdır nedir, ne biçim adamdır, tam mani oldu! Ben buraya Tahran'dan çekil şöyle sen! Tahran'dan yeğeninizi getirdim size, işte yeğeniniz Fatma! Oh. Evet! Uşak müsvetesi!
6: Yeğenim... Fatma!
7: Beni tanımadınız mı amca, ben Fatma'yım!
6: Nusret Bey'in kızı mı?
7: Evet, kardeşiniz Nusret Bey'in kızı Fatma!
6: Nusret! Onlar ölmemişler miydi? Gelin yukarıda konuşalım bu meseleyi!
5: Tabii, tabii, yukarıda konuşalım! Nihayet o adres elime geçer geçmez doğru İstanbul'a geldim! Aradığım zaman hiç müşkülat çekmedim! Yeğenle amcayı birbirine kavuşturdum, Allah mübarek etsin, birbirinizden ayırmasın!
6: Zehra bak bunlar ne diyorlar!
5: Ay, genç bir cadı! Merhaba!
6: Güya bu kız 15 yıl önce ölen kardeşim, Nusret'in kızıymış!
0: Hiç de benzemiyor, delirmişsiniz siz! Bunlar sahtekar ve dolandırıcı, yalan söylüyorlar!
5: Bana bakın, bana bakın hanımefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin! Biz ne sahtekarız ne de dolandırıcı, işte! İşte burada Fatma'nın kafa kağıdı! Bak, bak, bak da gör! Aman beyefendi, inanmıyor musunuz? O sizin kardeşinizin kızı ve Nusret Bey'in tek mirasçısıdır! Aa, inanmıyorsanız eğer, biz de gider karakola, lazım gelen muameleyi yaptırırız, biz namuslu vatandaşlarız! İkimiz beraber büyüdük aynı zamanda, aa!
0: Aman bey, misafirlere rezil olacağız! Şimdilik onları oyalayalım, sonra bir icabına bakarız!
6: Olur! Pekala! Siz şimdilik istirahat edin, misafirler gidince bu meseleyi etraflıca konuşuruz!
7: Gidelim buradan Mehmet, ben böyle amca istemiyorum!
5: Ne diye gidecekmişin? Gidip de onların ekmeğine yağ mı süreceksin?

0: biliyorsun işte! Babanın mirasına konmak istiyorlar!
1: İyi ama bunu nasıl ispat edebiliriz?
0: Canım, sen orasına karışma! Ben evvelallah senin hakkını kimseye yediremem! Göreceksin, buraların hepsi senin olacak! Senin kızım, senin, senin bacım! Geç şöyle, geç, otur, otur! Otur, istirahat et! Otur sen! Otur!
1: Arabam yok, beni eve kadar bırakır mısın?
2: Tabii, tabii bırakırım! Baba, müsaade edersen herkesi evine kadar bırakacağım.
1: Hoşça kalın efendim.
3: Güle güle.
1: Hoşça kalın. Güle güle kızım.

0: Her şeyi anladınız herhalde. Bir saate kadar burayı boşaltınız.
1: Siz asil insanlara benziyorsunuz. Hemen dışarı atılmamıza gönlünüz razı olmaz sanırım. Rica ederim sizden, oğlum Ali iş buluncaya kadar kalmamıza müsaade ediniz.
0: Ali...

0: Burasını size tahsis ediyorum.
1: Fakat orası bizim için çok ufak, kocam da sığamayız.
0: Kocam mindere koyar, bacaklarını da pencereden uzatın. Yorganınıza göre bacaklarınızı uzatın. Alışın biraz. Kim var orada bakayım? Gelin benden.
2: Köşk çok bakımsız kalmış. Kısa zamanda onarılsın.
3: Hanımefendi, sizden benim de bir ricam var. Şayet mümkünse oğlum Ali'ye bir iş veriniz.
2: Peki. Yarın yazıhaneye gelsin, beni görsün.
4: Biraz dikkat etseniz fena olmaz.
5: Affedersiniz.
2: Giriniz.
5: Hanımefendi, izin verirseniz bir maruzatım var. Lütfedip iş vermekte beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çiçekleri size karşı olan minnettarlığımın bir ifadesi olarak takdim ediyorum. Hareketimi, samimiyetime bağışlayarak lütfen kabul ediniz.

0: Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Gidebilirsiniz.
1: Sağ olun.

0: Yok, yok, yok! Dünyayı dolaştım. Aramadığım yer kalmadı. Fakat onu bulamadım. Ne kadar ıstırap çektiğimi görüyorsunuz. Yalvarırım sizlere. Söyleyin bana, Fatma, Fatma nereye gitti?
1: Fatma'nın Allah cezasını versin. Bize uğursuzluk getirdi. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.
0: Yo, haksızlık ediyorsun anne. Başımıza gelenlerle kızın ne ilgisi olabilir ki? Bulmam için yardım edin.
1: Aman oğlum, benim şimdi onu düşünecek halim mi var? Benim derdim bana yeter. Bir de Fatma lafıyla canımı sıkma rica ederim.
2: İnsaf et Fatmacığım, bir aydır tepdili kıyafet dolaşmaktan bıktım usandım. Herkes sokakta Ümit abi merhaba diyor.
3: Ne oldu olacak, hatırım için biraz daha bekle.
2: Fatmacığım, sen çok iyi kalplisin. Onları imtihana tabi tutup fırsat veriyorsun ama... amcanın karısı dünyanın en canoluz bir karısı bu.
3: Ne olursa olsun, onları tutup da dışarı atamam ne de olsa Ali, oğlum Said'in babasıdır. Kimsiniz?
0: Benim Ali.
3: Çabuk çabuk! Çabuk! Giriniz!
0: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
3: Evet. Şu mektubu alınız ve yüksek sesle okuyunuz.
0: Muhterem hanımefendi, yanınızda çalışan Fahri Bey'in oğlu Ali, evlenme vaadiyle beni ihval edip hamile bıraktı. Mühim bir iş bahane ederek ortadan kaybolan Ali'nin ailesi, babamdan kalan mirası da vermeyerek beni evden kovdular. Çocuğumla kimsesiz kaldım. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz, yüksek vicdanınızda sığınarak durumu halledeceğinize inanıyorum, saygılarımla efendim.
3: Ali Bey, bu mektupta yazılı olanlar doğru mu? Sizden bunu ümit etmezdim.
0: Yarına kadar müsaade ederseniz bütün olanları anlatacağım size.
3: Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?
0: Gidip onu görmek, hala onu temiz bir aşkla sevdiğimi, ondan evlenmek istediğimi söylemek.
3: Bu gece mesaiye kalacaktınız, unuttunuz galiba.
0: Hayır efendim, unutmadım. Sizden müsaade isteyecektim bu iş için. Beni anlayacağınızı ümit ederim, müsaadenizle.
3: Bir dakika, bir dakika! Şu hesapları deftere geçirdikten sonra gidersiniz.
0: Maafsın efendim.
4: Hesapları deftere geçirene kadar bizim eve gitmemiz lazım. Çabuk, çabuk çıkarayım şu bıyığı sakalı, aman! Acele edelim, çabuk, çabuk!

0: Bastım sana bir kere bunu.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Kim o?
2: Lütfen açar mısınız?
0: Ay geldi, geldi. Çabuk.
1: Ne
3: Necdet Bey'in evi burası mı?
1: Evet.
3: Fatma isminde birini arıyorum.
1: Burada, buyurun.

0: Fatma, canım sevgilim benim. Her zaman kalbimde yaşadın, hiçbir zaman unutamadım seni. Unutmama da imkan yoktu. Seni bulduğuma ne kadar memnun olduğumu bir bilsen. Saadetimizi annemle babam yıkmak istediler. Ama bundan sonra daha da mesut olacağız. Çok kısa bir zaman sonra senden evlenerek Said'i de oğlumuzu da bağrımıza basacağız. Çocuğumuzu o kadar özledim
1: baba,
0: ki.
1: Baba!
0: Oğlum!
2: Affedersin kabahat, ben de değil mi baklarım da?
0: Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ölünceye kadar ayrılmayacağız.
3: Şey, Mehmet'le Süreyya çocuğumuza efendim, çok iyi baktılar. Oldum. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Fatma'ya yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim size.
2: Aman rica ederim, vazifemiz Fatma'nın çocuğu bizim çocuğumuz sayılır, onun çocuğu bizim çocuğumuz sayılır.
0: Şimdilik alıverin şu çocuğu.
2: Verin bakayım bana, verin.
0: Ben annemle babama haber vereyim. Fatma ile çocuğumu buldum diye. Sen al şu paraları.
3: Aa, yok, hayır,
0: çekinme istemem. Canım, belki İstemem. Lazım olur. Al, al, al. Ben şimdi hemen döneceğim ve çocukla seni alacağım. Bana müsaade.
2: Güle güle, güle rica ederim. Alın şunu, alın. Aman dikkat edin, bana çekmiştir. Her tarafa allak bullak eder, canavar gibidir.
3: Ali'nin altın gibi bir kalbi olduğunu biliyordum.
2: Ha, böyle olduğu çok iyi oldu. Bıktım artık bu saklanmaç numarasından. Sakalsız bıyıksız sokağa çıkamaz oldum.
3: Biraz daha sabretmeni rica ediyorum senden. Paranın, malın, mülkün saadet getireceğini zannederdim. Yanılmışım. Ali bütün bu zenginliğe sahip patronun teklifine hayır diyor. Beni olduğum gibi bu halimle fakir Fatma'yı seviyor.
4: Dünyalar benim oldu sanki. Öyle mesudum ki tahmin edemezsiniz. 4 sene sonra Fatma'ma ve oğluma kavuştum.
5: Yalan bu, inanmam! Kim bilir o çocuk kimdendi?
6: Hem patronun sana aşık olduğunu söyledi, ev buluncaya kadar köşkte oturmamıza izin verdi. Onu evlenmeye razı edip her şeye sahip olabilirsin.
4: Beni rahat bırakın!
5: Baban doğru söylüyor oğlum. Yaşamamız için para lazım, para!
4: Para, para! Para hırsı gözlerinizi bürümüş. Bu yüzden benim ve zavallı kızın bedbaht olmasına sebep oldunuz. Mesaiye geç kaldım, müsaadenizle.
3: Nen var Ali, bir şeye mi canın sıkıldı? Beni sevmiyor musun yoksa?
4: Hayır, sevmiyorum. Benim kalbim bir başkasına ait.
3: Gayrimeşru çocuğu olan neydi belirsiz o kızda?
4: Sizden rica ediyorum, hakaret etmeyin. Çok iyi kalpli, namuslu bir kızdır. O çocuk da benim çocuğumdur.
3: Bak Ali, sana bir fırsat. O kızı bırakman için ne istersen yapar, her türlü rahatlığını temin ederim.
4: Maalesef hayır.
3: Ne demek maalesef? Biraz para verir, gönlünü yaparsın, olur biter.
4: Fatma'ya mı? Ben Fatma'yı dünyanın en büyük servetine değişmem. O benim her şeyim. Evleneceğim onunla.
3: Çocukluk etme Ali. Senden ev...

0: Evlenmek istediğimi hala anlamadın mı?
1: İşte bu imkansız.
0: Düşünmen için sana vakit veriyorum, delilik etme!
1: Bu dünyada ancak Fatma beni mesut edebilir, yalnız onu seviyorum ve yalnız onu seveceğim.
2: Mektubu üzerinde bulunan adrese götürün.
3: Baş üstüne!
2: Hadi bakayım! Nedir sizin bu çarşaflı haliniz? Bundan sonra mini-şort giyip geleceksiniz! Minim!
1: Ne de olsa bizden Fatma, amcamın kızı.
4: Onun uğursuzluğundan bu hallere düştük.
5: Bizi kendin gibi fakir ve çaresiz bıraktın.
0: Aman Allah'ım, yeter artık bu işkence!
1: Kâfi, bırakın artık bu...
5: Mektup sana!

0: Ah, o çılgın kadının bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Nedir oğlum?
2: Nedir, ne yazıyor? Müessesemizde işinize son verilmiştir. Hesabınızı görüşmek üzere gelmenizi rica ederim.
1: Söylememiş miydim size bu kız uğursuzdur diye?
3: Aferin Mehmet, tam zamanında gönderdim.
2: Hazırlanın, bundan sonra beşimiz birden dilenciliğe çıkıyoruz.
0: Zararı yok, üzülmeyin. İş kıtlığına kıran mı girdi, ben de başka yerde çalışırım.
1: Ne yapacağımı biliyorum ben.
2: Ne yapacaksın?
1: Yarın seninle gidip Ali'nin patronunu görüp oğlumuzu bu kızdan kurtarmamız için birkaç gün mühlet vermesini isteriz.
2: Fena fikir değil. Hı?
0: Fatma. Fatma nerede? Fatma. Fatma! Fatma!

0: Hanımefendi, Fahri Bey isimli bir beyle bir hanım geldiler, sizi görmek istiyorlar.
1: Bir dakika beklesinler. Mehmet!
2: Efendim!
1: Geldiler.
2: Kim geldi?
1: Fahri Bey'le karısı. Bekleme salonundalar. Onlara ders vermek için tam fırsat.
2: Yanına çağır, derhal hemen çabucuktan geliyorum.
0: Buyurun efendim.
3: Merhaba, iyi günler efendim.
4: Merhaba hanımefendi.
1: Oturun, sizi dinliyorum.
4: Bize lütfedip oturmamıza izin verdiğiniz ve daima yardımlarınızı esirgemediğiniz için size ne kadar teşekkür etsek, minnettar kalsak azdır efendim.
3: Kocam doğru söylüyor, müteşekkiriz size.
4: Ali'ye iş verdiniz, şımardı efendim, tıpkı annesi gibi.
3: Maalesef tam tersi, saflığı ve aptallığıyla tıpkı babası. Şahsiyetimizi ayaklar altına alarak o aptal kızı eve getirdi. Hiçbir zaman Ali'ye layık olmadı. Oğlumuz sizinle çalışmakla iftihar eder.
1: Fahri Bey'in oğlu Ali'yi lütfen buraya gönderin.
0: Buyurun efendim. Siz, burada ne işiniz var sizin?
1: Şayet o aylak kızı bir daha görmeyeceğine dair şuracıkta bir kağıt yazıp imzalarsan... ...tekrar işine dönebilirsin.
0: Hayır hanımefendi, ne Fatma'yı bırakırım, ne de size muhtaç olurum. Müsaadenizle, Allah'a ısmarladık anne, Allah'a ısmarladık!
5: Ali, Ali, oğlum!
3: Ali, nereye gidiyorsun?
5: Müsaadenizle! Ali, gel buraya!
1: Mehmet, hemen onlardan önce eve gitmemiz lazım, çabuk!
5: Tamam, oldu, gidelim! Tamam!
1: Niye gel?
5: Hayır, dur bir dakika!
1: Ay Allah!
5: Ay, kendimi unutmuşum!

0: istedikleri oldu. İnşallah bu nikah kıyılmaz.
1: Rica ederim Zehra Hanım, bu tarz konuşmaların yeri değil burası.
2: Ne yapacağız şimdi? Planladığımız gibi hareket edeceğiz.
3: Tamam, oldu.
0: Tabii, tabii! Fatma hemen gidip kıyafetini değiştirsin.
2: Öyleyse ben gidip Ali'ye haber vereyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hanımefendi, buraya geliyorlar beyefendi.

0: Ne, ben onu davet etmedim ki.
1: Madem ki geliyorlar, karşılamamız lazım beyefendiciğim, ayıp olur. Ne de olsa, bu köşkün sahibi kendisine nazik davranmamız lazım, adab-ı muaşeret bu, ya!
2: Bu kadının bizden ne istediğini anlayamadım, yoksa aranızda bir şey mi var? Şayet varsa bir daha yüzüne bile bakmam.
0: Neler saçmalıyorsun Fatma? Karşılamazsam ayıp olur değil mi?
2: Beni sevmediğini biliyordum zaten.
0: Müsaade et yavrum, müsaade et de ne istediğini bir anlayayım, sonra ben sepetlerim onu buradan, tamam?
1: Dursan ben hallederim. Sen harekete geç.
2: Canım yavrum. Oh canım. Ben kıyafetimi değiştirinceye kadar sayın sana emanet. Hadi gel çabuk çabuk hadi.
1: Ali dikkat et, sakın kıracak bir şey söyleme, çünkü kalbini kırarsan çok fena olur.
0: Tamam, tamam, anlaşıldı. Bakalım ne istiyor benden, onu anlayalım.
1: Sinirlerine hakim olman lazım biliyorsun. Eğer sinirlenirsen, sinirlerin çok fena yerlere tesiri var. Mesela midene tesir eder, bağırsaklarına tesir eder değil mi ya? Onun için sinirlenmemeye bak.
0: Peki, peki, peki, bana müsaade et.
1: Bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi, sinir dedin de aklıma bir şey geldi. Bir darb-ı mesel vardır hani, dam üstünde saksan vur beline kazmayı.
0: Peki canım, bir dakika.
1: Gel bak şimdi, ikinci bir darb-ı mesel de nedir biliyor musun? Hani bak, aklıma geldi. Hani tokat tokat, üstüne tokatların üstünde bacak vardır. Değil mi ya, değil mi? Gel bir dakika. Tamam, hadi şimdi defol git.
3: Büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
5: Elimden geleni yaparım.
4: Kız midir?
2: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
4: Zeynep Arda!
3: Milli basketçilerimizden Murat.
4: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
2: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
5: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
6: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
2: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
6: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
7: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu...
5: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
10: Peki ya benim toplantı saatimde yavrum canı oyun oynamak isterse?
5: Millet ister.
9: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse, ya toplantıda?
9: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
10: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
11: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
8: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
5: modem öyle, bizi bekler.
9: Modem öyle.
8: Hadi o zaman modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
16: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
17: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
18: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
19: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifini

0: yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben!
8: Botanik!
7: Abacus!
4: Kasa!
7: Marul!
4: Kumbara!
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara!
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Hoş geldiniz. Burada konuşabilir miyiz?
7: Beni içeriye davet etmiyor musun?
6: Hayır. Yani demek istiyorum ki burası size göre bir yer değil de.
7: Neden olmasın? Niçin?
6: Saadetimin yıkılmaması için içeri girmenizi
7: merak
6: istiyorum.
7: Merak etme. Saadetim yıkılmayacak Ali. Merak
6: ama
7: etme.
6: Bakın,
7: rica ederim. Bırak.
6: Ben rica ediyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz beni?
7: Rica ederim.
6: Beni?
8: Hoş geldiniz efendim.
9: Hoş bulduk efendim.
8: Sizlere de hassız etmiyorum ya.
9: Yemin ederim. Teşekkür.
10: Eyvah! Festival başlıyor.
8: İhya ettim.
9: Çok naziksin.
10: Seyreyle gümbürtüyü.
6: Fatma nerede Mehmet?
10: Bilmem, gitmiştir herhalde.
6: Nereye gider canım?
10: Ne bileyim ben, nereye gider?
11: Anne!
12: Dur çocuğum. Anne. Çocuk beni annesine benzetti. Ben senin annen
11: anne.
12: Değilim yavrum.
11: Bir de bu başındasın.

0: Yeni bir hafta, yeni bir heyecanla karşınızdayız. Biraz formatımızdan bahsetmek istiyorum. Benim yapmış olduğum yemeği lezzetli bir halde ve aynı zamanda vermiş olduğum süreye uygun bir şekilde yarışmacılarımız yemeklerini hazırlayacaklar. Bu lezzetli yemekleri süre zarfında yaptıktan sonra tadım sırasına geçiyor. Tadım esnasında gözleri tamamen kapatarak kendi yapmış oldukları yemeklere puanları verecekler. Sıfırdan beşe kadar puanlarınızı veriyorsunuz. Pazartesiden perşembeye kadar, cuma günü finalde ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Ve kendi yapmış olduğunuz lezzetli yemeği bulmak için birbirinizle yarışmanız lazım. Ve en yüksek puanı alan haftanın birincisi olarak 10.000 TL'nin sahibi olacak. Benim yemeğim. Bu hafta bayağı renkli geçecek. 4, 3, 2, 1. Yarışma başladı.
1: Ay şimdi ben yapmaya başlıyorum.
0: Bir dakika. Koyun onu. Tribüne oynuyorsun şu an Zeynep.
1: Kim? Oraya koyacaktım. Burayı temizledim.
2: Tabii yapacaktınız, edecektiniz, gelecektiniz.
0: Zahmet olmazsa biraz hızlanalım. Pilav pişecek, fırına girecek. O hamsi ayıklanacak. Bayağı sert geçecek bu hafta. Benim yemeğimde tadım aşamasındayız. Hazırsak başlayalım. Buyur lütfen.
1: Asıl yarışma şimdi başlıyor.
0: Sence bu yemek kimin olabilir?
1: Bu benim yemeğim.
3: Kesinlikle benim değil de.
0: Neden senin değil?
1: Kavrulmamış.
3: Pişmemiş.
2: Çiğ kalmış.
3: Eksik gibi geliyor.
0: Bir uyanıklık var yani.
2: Kendi yemeğimi tanımayacaksan bu yarışmada ne işin var?
0: Sen hiçbir şey söylemiyorsun.
2: Soğanlar inanılmaz diri kalmış.
0: Bırak da ona ben karar vereyim. Puan.
3: 0. 5 veriyorum. Yanıldın mı acaba?
1: Ben 0 veriyorum.
4: Şampiyon belli. İkinci, üçüncü kim?
0: Konu kapanmıştır. Benim yemeğim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hayatımızın her anını güzelleştiren başımızın tacı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tabii ki yarışmacılarımızın da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizlere güzel bir hediyem var.
1: Öyle mi?
0: Mutlaka vermek istiyorum.
1: Ya acaba? Ay şefim çok teşekkür ediyorum.
0: Senin için.
1: Çok teşekkür ederim. Ay tabii aldığım ilk olsun. Çiçek gibi bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum. Buradan eşime de gösteriyorum almadığın çiçekler. Şefim çok teşekkürler.
0: Rica ederim Emel Hanım.
2: Çok teşekkür
0: kadınlar
2: ederim.
0: Olsun.
2: Çok
0: ay,
2: sağ çok olun. Güzel. Çok incesiniz. Hiç beklemiyordum böyle bir şey.
0: Sizler var olduğunuz sürece biz erkekler var olmaya devam edeceğiz.
3: Arkadaşlar kadınlar gününüz kutlu olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun şefim. Çok teşekkürler. Şef bugün bize çok güzel bir jest yaptı Kadınlar Günü olduğu için. İnşallah eşim Sezer bundan kendine bir pay çıkartmıştır.
0: Yarışmacılarımızı şimdi tanıyoruz. İlk yarışmacımız Akın. Seni tanıyabilir miyiz?
5: Merhaba, İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum. Adım Akın Uzunal Bekarım. Aslen Trabzon Elhamdülillah Oflu'yum.
0: O ne demek ya?
5: Şükretme sebebimiz bizim.
0: Öyle mi?
5: Evet.
0: Ne güzel. Peki Zeynep seni tanıyalım.
1: Şefim ben Zeynep Aydoğan, 34 yaşındayım, evliyim, iki çocuk annesiyim. Buraya kazanmaya geldim. Peki. Yani arkadaşlar da gelmişler, ayaklarına sağlık böyle şey yapmışlar. Onlara da güzel bir anı olsun. Katıldım geldim. Teşekkür ediyorum.
0: Peki Emin seni tanıyalım.
6: Ben Emin, Mertel'de oturuyorum burada, İstanbul Mertel'de oturuyorum. İki tane çocuğum var. Apartman görevlisiyim. Aslen Yozgatlıyım, ben de elhamdülillah Yozgatlıyım diyeyim bari.
1: Aa ben unuttum şefim ya. Elhamdülillah Mardinliyim şefim, arabım ben de. Onu söylemeyi unuttum.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Mardin, Trabzon.
1: Evet.
0: Emel Hanım sizi tanıyalım.
7: Merhaba, Emel Tulsar Kılıç ben. 34 yaşındayım. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Adanalıyım.
1: Elhamdülillah.
0: Mardin, Adana, Trabzon, Yozgat.
7: Arkadaşlara nereli olduğumu söylemem yetti bence. Meydan okumama gerek olduğunu düşünmüyorum bu saatten sonra.
0: Bakalım şimdi yarışmaya geçmeden önce bir sepetler

0: Açtıracağım ben size.
1: Şefim, ben şunu önüne bir yere koyabilir miyim?
0: Vallahi gelen zaten nazar boncuğu değil, oyuncakla geliyor. Buyurun koyabilirsiniz.
1: Kızından ya, Uğur.
0: Aa, öyle mi? Ah, kıyamam.
1: Evet, Ceren'cim.
2: Evet, çok ihtiyacınız olacak olur bence de.
1: İyi. Yok, o sadece benim şansımın küçük bir katkısı.
0: Bu hafta bayağı renkli geçecek. Şimdi,
1: evet hocam.
0: 3, 2, 1, 0 bir kaldıralım. Emin, ilk senden başlayalım. Sence ne olabilir?
3: Şefim, şimdi bu buğulama olabilir. Tavada kızartma olabilir. Bunun aslına bakarsan oflu. Sana göre bir yemek çıktı ama.
1: Evet.
2: Hamsili pilav şefim bence.
3: Evet. Hamsili pilav olabilir.
1: Akın'ın Karadenizli olması bence bugünkü yemekte onun için bir avantaj. İnşallah bu avantajını kullanabilir.
4: Daha tam net değilim ama bu hamsi buğulama değil kesinlikle. Pilav,
0: ne olabilir
4: sence? Pilav yapacağız büyük ihtimal. Hamsili pilav yapacağız büyük ihtimal. Arkadaşlara geçmiş olsun diyorum şimdi ben.
0: Allah! Geldi bir büyük bomba. Bakalım Rafet Şef ne hazırlamış sizin için. Benim yemeğim. Günlerden hamsili pilav. Malzemeler. 2,5 su bardağı daha önceden ıslatılmış pirinç. Yarım kilo hamsi. 1 adet soğan. 2 yemek kaşığı kuş üzümü. 3 yemek kaşığı ezilmiş yer fıstığı. 3 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 tatlı kaşığı yeni bahar. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 2 diş sarımsak, bolca taze nane, bolca dereotu, bolca maydanoz. Hadi tarife başlayalım. Öncelikle tenceremin altını bir yakayım. Unutmayın ki eğer tereyağlı bir pilav yapmak istiyorsanız mutlaka daha önce 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapmayı unutmayın. Neden derseniz, tereyağı sıcağı gördüğü takdirde ve ısınmaya başladıkça İçerisindeki pastörize süt yanmaya başlar. Yanmaması için mutlaka bir yemek kaşığı, mutlaka ve mutlaka zeytinyağı ilavesi yapmayı unutmayın. Yapmam gereken, şimdi soğanlarımı küp küp doğrayacağım. Soğanlarımı yağıma attım. Şimdi soğanlarımı burada kavururken aynı anda soğanla birlikte kuş üzümü, yer fıstığı birlikte güzelce bir karamelize ediyorum. Bu burada kavrulurken hamsilerimi şöyle alıyorum. İlk önce güveçlerimin içerisini bir yağlayacağım. Bir fırça yardımıyla güvecin etrafını sufle yapar gibi her yerini yağlayacağım ki ters çevirdiğimiz zaman yapışma olmasın. Hamsiyi burada içe doğru dizmek en büyük unsurlardan bir tanesi. Yarısını dışarı doğru sarkıtınız ki hamsinin üstünü kapatırken kolaylık olsun. Bir parça da ortaya koydum. Eşit bir miktarda dağıtmanız lazım. Kuş üzümleri göz göz olduğu an artık der ki bana pirinci ver. Pirincimi dahil ettim. Daha önceden ıslatılmış olması lazım mutlaka. Tarçın, yeni bahar, şeker, kırmızı toz biber. Bunları güzelce birbirine yedireceğim. Bunlar burada kavrulurken burada görmüş olduğunuz dereotu, maydanozu ince bir şekilde kıyacağım. Nane, dereotu ve maydanozumu pilavıma ilave ettim. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Karabiber ilavesi yapacağım. Ve karıştıracağım. Ocağımın altı tam hararetli yanarken suyu vereceğim. Yaklaşık 1 dakika harlı ateşte bırakacağım. Sonra altını kısacağım. 8 dakika sonra altını kapatacağım. Pilavın suyu yaklaşık 1 serçe parmağınızın yarısı kadar pirincin üzerine çıktığı an kapağını kapatın. 1 dakika harlı ateşte bırakın. Sonra altını kısın. 8 dakika süre tutun ve altını kapatın, demlemeye bırakın. Of. Pilavımızı aldım şöyle. Güveçlerin ortasına pilavı bırakıyorum. Pilavı hafif sulu bırakın ki fırına attığımız zaman geri kalan o sulu kısmı da fırında hamsiyle menç olsun. Yani iç içe geçsin. Suyunu tam çektirirseniz bir de fırında 10 dakika daha bekleteceğiz. Hamsilerle birlikte kızarsın diye o zaman daha böyle çıtır çıtır olur. O yüzden hafif mutlaka sulu bırakmanızı tavsiye ediyorum. Hamsili pilavımız hazır. 180 derecede 10 dakika üstünü kızartacağım ve ters çevireceğim. Servise sunacağım. Hamsiden muhteşem bir koku, gel bana diyor, gel. Of, üstü böyle muhteşem çıtır çıtır olmuş, nar gibi kızarmış. Hamsilerim hazır. Tabağa koydum. Tek bir hareket. Şöyle yapıyoruz. Bir parça dereotu. Ellerinize sağlık. Şimdi de muhteşem bir hamsili pilav sizleri bekliyor. Kolay gelsin.
5: Benim yemeğim.
0: Evet, notlarımızı aldık arkadaşlar.
2: Evet şefim.
0: Benim asistanlar hamsiyi ayıkladı ama ben size ayıklanmamış hamsi verdim.
1: Evet,
0: İlk önce pilavınızı yapıyorsunuz. Pilav burada kaynarken hamsiyi ayıklıyorsunuz, yıkıyorsunuz.
2: Kılçın alıyor muyuz şefim?
0: Tabii ki. Hamsili pilav. Hayda, daha dakika bir. Kılçı alınıyor mu?
4: Şefim, böyle küçük şans hediyelerinden başka dualara ihtiyaçları var sanki yarışmacıların.
1: Buna çok laf etti ya arkadaş. Akın mıydı?
4: Evet.
1: Ha, Akın Bey. Kazandığım anda bu size el sallayacak. Akın benim oyuncağıma tabii ki laf attı. Beni çünkü kendine rakip gördü, korktu benden. Öyle de devam etsin istiyorum.
4: Beni sadece zorlayacağını Emel Hanım'ın düşünüyorum. Diğer arkadaşların çekişmeye dahil olabileceğini zannetmiyorum.
0: 3, 2, 1 yarışma başladı.
1: Başladı. Ay şimdi hemen yapmaya başlamıyor musun?
0: Süreniz 35 dakika. İlk önce malzemeleri tezgahın üzerine diziyorsunuz. Sepetlerinizi arkaya taşıyorsunuz. Ve çok hijyenik, temiz, pırıl pırıl bir çalışma bekliyorum. Elinizde yüzük.
1: Var.
0: Varsa lütfen çıkartınız.
1: Tamam hemen.
0: Ve yarından itibaren tırnaklarınızın da oje gibi.
1: Yok şefim. Varsa, ay.
0: Lütfen.
1: Oje yok şefim, oje
2: Hayret,
1: yok.
2: Hayret, Zeynep Hanım nasıl oje yok sizde?
1: Ya şimdi buraya yemek yapmaya geliyoruz yani. Ayrıca ben 14 yıllık ev hanımıyım. Evde de öyle çok fazla oje sürmüyorum. Önce de bir ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Ellerini yıkamadan başladılar ama.
2: Tabii.
0: Bayağı sert geçecek bu hafta.
2: Biz aslında çekmeye girmeden önce elimizi yıkamıştık. Zeynep Hanım sadece gösteriş olsun diye yaptık.
0: Dakika bir gol bir. Ne demiştim orada? Hatırlarsa ne yağ kullanıyorduk tereyağın yanmaması için?
4: Zeytinyağı.
0: O zeytinyağı değil. Zeytinyağı önünde duruyor.
1: Ben oturmuş tarafa alayım.
0: Zeytinyağı önünde duruyor.
1: Nasıl alayım yağ
0: hoş. Of, bol yağlı bir.
4: Bence bunu yıkayalım.
0: Nasıl?
4: Tamam lazım.
0: Ezamet oldu.
1: Yıkayacak mı yağlı tencereyi?
4: Yanlış yağ kullanmam bence büyük bir hata. Çünkü şefimiz onu kullanmamı istemiyordu ama ben kendi yediğim yemeklerde tercih etmediğimden dolayı alışkanlığı direkt onu kullandım.
0: Siz evde de mi böyle soğan doğruyorsunuz?
1: Yok şefim, ben onları küçülteceğim şimdi. Şu an bir şey söyleyeyim, çok heyecanlandım ama ya. Bir dakika.
0: Peki.
1: Peki. Düzelteceğim şefim, merak etmeyin. Şu an çok heyecanlandım. İlk elin günahı olmaz. Ben şey yapacağım, onları
0: biraz küçülteceğim. Biraz panikledin mi?
1: Ya şefim, ben çok heyecanlı, zaten hiperaktif bir insanım. Bir de biraz böyle sakarım.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı.
0: Kırıp dökmüyorsun umarım.
1: Ya kırıp döküyorum vallahi. Evde bardak kalmadı ya. Kıra kıra bir şey kalmadı. Ama ben şeyim. Kontrollü geldim, çalışarak öyle geldim. Mi? Cumartesi günü eve yemeğe misafir davet ettim. Sırf buraya geleceğim diye şefim.
0: Evet.
1: İnanın ben de Arabım, hani şey için söylemiyorum ama yemeklerim çok lezzetli.
0: Mardin Arabı.
1: Mardin Arabıyım, evet şefim.
0: Siz ve orada muhteşem yemekler
1: muhteşem
0: yapıyorlar.
1: Muhteşem yemekler şefim.
0: Ciğer dolmaları, kaburga dolmaları.
1: İçli köfteler, patlıcan kebapları. Ama şey, hamsiye de şey yapmadım çünkü eşim Ordulu. Karadeniz evet. Geliniyim ben. O yüzden hamsiye de balığa da alışkınım yani. Bir de iki tane çocuk, biri 14, biri 12 yaşında.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Yani her gün evimde en az 3 çeşit yemek yaparım. Tatlı yaparım mutlaka.
0: Emel Hanım, buradan size bir atıfta geliyor. Size bir meydan okuma savaşı var.
2: Bence Zeynep Hanım sadece konuşuyor ya. Başka hiçbir şey yaptığı yok Zeynep Hanım'ın.
1: Konuşmaya. Ama daha bir şey yapmadım ki, sen bir şey görmedin.
0: Niye ağlıyorsun?
2: Çok duygulandım şefim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya bugün.
1: Evet.
2: Siz de hediye verdiniz. Ben o yüzden şey duygulandım. Yoksa şey hiç alakası yok başka ya, bir şeyle yani.
0: Sen Adanalıydın değil mi?
2: Evet.
0: Adana'da ben böyle soğan doğradıklarını hiç görmedim.
2: Çok konuşuyor Zeynep Hanım. Hani dikkatimi dağıtıyor benim.
1: Ya ben çok konuşurum. Onu baştan bir kere söyleyeyim. Beni kimse susturamaz yani.
2: Yok, muhtemelen zaten siz...
1: Öyle o bir
2: yok,
1: şey orada
2: sizin
1: bir şey
2: taktiğiniz
1: yani.
2: Baştan belli oldu zaten
1: ya,
2: Zeynep Hanım.
1: Ya neyim? Taktiğim mi?
2: Evet.
1: Bir şey söyleyeyim sana. Hiçbir zaman konuşmamla bir taktik yapmadım, buna inan.
2: Yani sizin konuşmanız... Ha. Bence tamamen taktik.
1: Tabii ki Zeynep'in taktiği var, tabii ki Zeynep'in stratejisi var ama bu konuşmak değil yani.
0: Sizin evde yağ ısıtmadan, tereyağı atmadan mı soğan kavuruyorlar? Tereyağını atmadın, soğanı koydun.
1: Alkışlıyoruz. Alkış. İşte Emel tereyağını atmayı unuttu.

0: 1-0. Öndeyim şu anda yani. Hata yaptı. Dakika bir, gol bir.
1: Adanalı, tereyağı erimeden soğanları nasıl kavuracaksın?
0: Ya.
2: Sarımsak, bir anda yavaş.
1: Buyurun, bir hata da burada. Siz evde yemek yapıyor musunuz?
3: Yapıyorum. Ama
1: böyle
3: bu,
1: mi yapıyorsunuz?
3: Bu yemeği hiç yapmadım. Böyle yapmadım da şefim hangi, biraz heyecandan oldu bu.
1: Hangi yemeği yaparsan yap. Evet. Burada... İlk önce yağ eriteceksin abi.
3: Evet.
1: Buyurun, devam edin.
0: Şefim, buradan örnek verebilirsiniz benden.
3: Sarımsak soracaktım.
1: Bir şey söyledi Zeynep.
2: Sizden kötü örnek, evet haklısın. Yok,
3: oradan örnek almak istemiyorum. Şu anda çok konuşuyorlar onlar. Ben finalde göreceğim bunları zaten. Şu anda boş yapıyorlar hepsini. Ya şu Zeynep Allah aşkına sussun. Kulağımı tırmaladı ya. Yemin ediyorum kulağımı tırmaladı. Hiç susmuyor kadın. Her şeye gireyim diyor yani. Her şeye ben konuşayım. Kamera hep beni çeksin. Ya sen nasıl çekecek burada? Şampiyon var.
0: Şefim kaç tane yapacağız? Gelseden.
1: Oo!
2: Hata yok.
1: Arkadaşlar.
2: Hata yok ama bir şey izlemem.
1: Siz buraya eğlenmeye geldiniz galiba.
0: Hayır, hayır, eğlenmeye değil.
1: İşin farkında değilsiniz. Yeniyim. Beni izlediniz. İsterseniz 5 tane yapabilir. Bak ben bir şey söyledim. Ben size bir süre verdim. Bir yemek tarifi verdim. Laz uşağı bu arada iyi gidiyor. Söyleyeyim. Adam izledi. Siz de izleseydiniz.
0: Ama şefim bir yandan not aldım ya ben o yüzden.
1: Tamam, notlarına bak o zaman.
0: Bakıyorum.
1: Her şeyi ben söyledikten kendisi sonra 10 bin lirayı bırakın o zaman. Ben alayım burada. On bin alırsan ne yapacaksın?
2: Şefim boşuna soruyorsunuz. Emin Bey'in hiçbir şansı yok çünkü yani.
3: Evet, hiçbir şansım yok. Kazanamam. Ben yok, sadece Emel Hanım veya Zeynep Hanım kazanır. Hocam,
2: tabii tabii, aynen öyle.
0: Şefim ters köşe yapıyor aklınca.
4: Lütfen yerinize ters köşe yapıyor. Misiniz?
1: Abi gerçekten. Ocak yanıyor burada. Tencereyi kenara aldım.
3: Yanmasın diye aldım.
1: E tamam, şey ocağın altını kapat. Bir şey yap. Kız.
0: Şefim şöyle...
1: Tereyağı yanmaya başladı.
0: Şefim şöyle bir güzellik yapacağım arkadaşa.
1: Ne yapacaksın?
0: Çok yanlış gidiyor. Ben bitireyim de ona da yardım edeyim.
1: Ama senden çok tüyo aldığını gördüm az önce bir şeyler.
2: Zeynep Hanım anca siz konuşun. Akın Bey size bakıp şey yemeği çok güzel
0: yok,
2: yapıyor
0: yok,
2: yani.
0: Yok yanlış yapıyor. Tabii, yavrum tabii. Bak hiç benim konuşmama takılmayın. Ben hem konuşur hem yaparım. Ben aynı anda 4 işi birden yapıyorum. Benim
2: belli akım, zaten belli.
1: Küçük tencerede yaparken sen neden küçük tencerede yapıyorsun?
4: Çünkü kahramanlık yapıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
4: Kahramanlık.
1: Kahramanlık.
4: Evet.
1: Kahramanlığın sonucu ne olur biliyor musun?
4: Kötü olabilir.
1: İyi de olabilir.
4: Evet.
1: Yani bak iyi de olabilir. Senin yaptığın aslında doğru. Niye doğru dersen, pilavı daha hızlı pişirmek istiyorsan küçük tencere mantıklı.
2: Akın Bey bence bilgisi olmadığı için öyle bir tencere kullandı. Çünkü normalde bunu herkes bilir. Pilav daha derin ve geniş bir tencerede yapılır.
1: Bir dakikayı hatırlatayım mı ben size?
0: Hayır, hayır. Dakikayı şu an hiç hatırlatmayın. Daha çok erken.
1: Öyle yeni mi? Başladık. İyi, tamam, evet, hatırlatmayayım.
0: Yani arkadaşları bilmiyorum ama...
1: Çünkü süre geçiyor. Benim o hamsi biliyorum. Ayıklanacak.
0: Evet, işte onda aklım zaten hamsi.
1: Yıkanacak. Var. Pilav pişecek. Fırına girecek.
0: Allah'a. Aa şefim, o 35 dakikanın içinde 10 dakika fırında mı var?
1: Evet. Siz vallahi konuşuyorsunuz. Emin burada yemeği bitirdi bu arada.
3: Şefim, biraz harlı demiştiniz.
1: Biraz harlı dedim de burada büyük bir hata yaptığının farkındasın değil mi?
0: Şefim burada çok büyük bir hata var şefim.
1: Abi ben hatayı söyledikten sonra hata burada. Pişmiş aşa soğuk su konmaz.
3: Ya sen kandırdın beni, soğuk su katıyorsun.
0: Şefim aynı şey
3: burada. Sana
0: şefim,
3: ben diyorum ki soğuk
0: şefim,
3: su
0: aynı şey, aynı şey.
1: Al bir dakika bir gol, bir de sen göster. Sen de göster.
3: Vallahi hemen yaktınız beni.
2: Ama şefim siz önden söylediniz.
1: Yaktınız beni ya. Bir dakika bekleyin. Yaktınız. Bir saniye bekleyin. Siz benim yerime anlatır mısınız ne yapması gerekiyor? Nerede hata yaptı?
0: Şefim bence nerede hata yaptı? Bir dakika şunu kısayım şimdi konuşurken. Oo. Yok yok, hayır hayır, tamam.
1: Soğuk su koydu bir. Evet.
0: Soğuk su koydu bir. Bunları doğramadı iki. Not almadı, izledim diye hava atıyordu ya. Bakın benim notlarım sırasıyla hepsini yazmışım vallahi. Pilavına soğuk su koyan birinin bence bu yarışmada işi yok.
4: Pilava soğuk su koyulur. Aslında normalde ben pilav yaparken zaten soğuk suyla yapıyorum ama...
1: Pilavın suyunu verdiğiniz an kapağını kapatmalısınız. Haydi son son 20 dakika pilav pişecek.
0: 20 dakika mı?
1: Ya.
0: Hayır,
1: ya.
0: Az kalsın.
1: Son 20 dakika pilav pişecek. Emin birazcık panik mi var sende?
3: Panik yok da hiç temizlemedim hamsi ben şefim. Nasıl yapacağım bunu?
1: Abi ilk önce sen ilk önce tezgahını bir temizle de.
3: Tamam.
1: Ondan sonra hamsiyi nasıl

0: ayıklayacağını Akın'dan öğren. Akın öğretsin sana. Ama hızlı bak. Senin yemek yetişmeyecek. Onu sana söyleyeyim.
1: Sen Akın'ın dediğini yap, yaptığını yapma. Yalnız en bıçak çok, gerçekten çok
2: en çok benden çekiniyorsunuz herhalde. En çok bana yükleniyorsunuz.
1: Ben mi? Doğru bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki tek rakibim şu anda. Şuradaki tek rakibim şu anda.
3: Benim değil mi? Zeynep Hanım.
0: Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Bırak! Kapat altını.
2: Evet.
0: Yanlış bir...
2: İşte bu.
0: Yanlış bir...
1: Yanmadı. Sadece biraz karamelize evet. Oldu.
0: Karamelize olmak değil bu. Ben yanlış yemek tatmam.
1: Yanmadı şefim. Karamelize oldu.
0: Bu karamelize mi sizce arkadaşlar?
4: Yanmış şefim. Kokusu direkt yanmış. Zaten. Cayır cayır direkt yanmış. Yanmış
0: ya. Kurtarabilirsin.
4: Cayır cayır yanmış.
0: Vallahi bilmiyorum.
3: Çok her şeyi iyi yapıyorsunuz ya. Onu da kurtarırsınız.
0: Sen
3: ya
0: böyle
3: siz.
0: Laf yetiştirirsen pilav dayanar.
1: Onun ben tadını şimdi şey yapacağım. Rakiplerin boşuna sevinmesinler. Ben bu pilavı kurtaracağım.
3: Zeynep Hanım bence buradan sonra yemeğini asla kurtaramaz. Çünkü zaman yetmez. Yetse de pişirme dereceleri yetişmeyecektir. Çiğ kalacaktır.
0: Pilav olmaya başladı. Evet. Ya Zeynep millet pilavı bitirdi.
1: Evet.
0: Sen pilavı yapacaksın da of.
1: Şefim siz bana güvenin.
0: Şekeri bile bile mi fazla koydun tadını almak için? Şekerli olsun benim olsun diyorsan Rafet Şef yemez. Ya onu sana söyleyeyim. Daha önceki yarışmacılar da ya baharatını fazla koyar ya bir şeyini anlamak için kendi yemeğinizi bulsanız 5 bile verseniz orada sıfırı
3: vallahi
0: direkt çakarım.
3: Şefim bence Zeynep Hanım o pilavı bitirsin de ister şekeri fazla koysun ister tuzunu yani.
1: Bence burada Emel, Emin ve Akın üçü de benden korkuyorlar. Üçü de beni kendilerine rakip olarak görüyorlar. Üçü de çekiniyorlar.
0: Şey söyleyeceğim. Sen pilav mı yapıyorsun, risotto mu yapıyorsun? Şu an yaptığın senin risotto.
2: Ortaya karışık bir şey olacak
4: Kılçığı
2: galiba.
4: Kılçığı çıkartıyor muydu o?
0: Emin'e sor.
3: Yok yok çıkarmıyoruz Emin Bey. Kılçıklı olarak şey yapacağız.
4: Kılçıklı mı?
3: Aha kılçıklı.
0: Bak böyle pilav olmaz. Suyunu koyduğun an kapağını kapat. Pilav yaparken baharat atıyorsunuz. Olmaz. Baharat attıktan sonra karıştırıyorsunuz. Suyu verip kapağını kapatıyorsunuz. Akın kardeşim baharatı verdi, suyu atmadı, suyu verdi.
1: Kapak açık soğudu.
3: Şefim öyle güzel bir detay yakaladım ki.
0: Heh söyle.
3: Söyleyemem. Hayır asla söyleyemem. Kesinlikle tadım şefim. Yaparken söyleyeceğim. Çünkü şu an hiçbirinin aklına bile gelmiyor. Çok da güzel kafamda yer etti yani.
4: Şefim bu işi çıkartacağız. Hiç temizlemedim daha.
0: Bir dakika. Ya yardımcı olsana rakibine ya.
3: Şefim söyledi o... kılçıklar ayıklanmıyor dedim.
4: Yani o yardımcı olmaz tersini söyler gibi geliyor şef.
2: Yani hamsi kılçığı alınan bir balık değil.
0: Sen hiç hayatında ama... hamsili pilav yemedin mi?
4: Yemedim.
0: Yemedim.
4: Yemedim. Vallahi yemedim.
0: Abi nerede yaşıyorsun ya?
4: İstanbul'da. Ben yine de
3: balıklar
4: garantiye...
3: çok küçük şefim. Yani gerek yok bak, bence Emin Bey. Kılçığını şey yapmasın.
0: Kopya çek ama güvenme. Sen bir de herhalde güvenmiyorsun. Sürekli
4: güvenmiyorum,
0: bakıyorsun.
4: Güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Ne yaptın?
0: Akın'a bak.
3: Tabii.
0: Zeynep'e
3: nasıl
0: bak.
3: Nasıl yapamadığına bakın Akın Bey'in.
4: Şefim onlar şimdi mangalda kül bırakmadı. Hata yapan onlar. Şu anda biz yapmadık daha onların...
0: Evet, senin pilav yanmadı.
4: Yanmadı.
3: Şefim ya kuşkuya düştüm şimdi.
0: Hamsiyi hakikaten hiç ayıklamadın mı?
4: Hiç ayıklamadım.
3: Belli olmuş.
4: Hiç ayıklamadım şefim.
3: Şefim.
4: Şimdi bunun kılçığı çıkmış.
3: Ben size biraz önce bir şey söyledim ya. Evet. Hani şey, ben de bir anda iki kişi yapınca o şeyi kuşkuya düştüm ama eminim yani sizin verdiğiniz şey de yoktu tarifte.
0: Bir tane hamsi göstereceğim. Abicim, her programda söylemek zorunda mıyım ya? Beyler. Erkekler şu mutfağa girin. Şu hamsiyi elinize alın. Hamsinin kafasından tutuyorsun böyle bak. Bak bak gördün mü? Bunu çektin.
2: Mahvoldum.
0: Bunu parmağına aldın. Şöyle. Elinle şöyle ortadan ikiye açıyorsun bak.
1: Bir şey söyleyeyim sen pilavı
0: İzliyor musun? Ya. Akın.
2: İhtiyacım yok şefim.
0: Sonra bunu şöyle alıyorsun. Bak bak bak. Çektin. Şuradan kemikten kırıyorsun. Kuyruk kalıyor. Kuyruk kalıyor. Sonra bunu soğuk suda güzelce yıkıyorsun. Buyurun. Kuyruğuyla birlikte size hamsinin nasıl ayıklandığını gösterdim. Gördün? Zeynep
1: çekim
0: herhalde ayıklamış.
1: Bende.
0: Peki. Pilavın kapağı açılmaz suyu verdikten sonra.
3: Evet, ben de
0: evet,
3: öyle diyordum.
0: Evet, niye açıyorsun? Bu Emel'in daha yarışma başlar başlamaz seninle alıp veremediğini ya. Sen her söylediğine göz altından, bıyık altından
1: şimdi,
0: giriyor.
1: Şefim şimdi rakip olarak beni görmeleri tabii ki. Yani şuraya baktığınız zaman rakip olarak tabii ki ben yani. Evet. O yüzden ona bir şey demiyorum ama bana sorarsanız buradaki rakibin kim diye.
0: Evet.
1: Şu an burada.
0: Kim?
3: Tabii tabii. Görürsen.
0: Sen ilk önce pilav pişirmeyi öğren de.
3: Çok iyi oldu.
0: Pilav pişirmeyi öğren.
1: Şefim elinize su dökemem. O ayrı bir
0: konu.
1: Ama bir şey de itiraf edebilir miyim? Ben sizden çok korkuyordum.
0: Niye korkuyordun?
1: Daha önce sizi televizyonda gördüğüm zaman böyle yüzünüz, bakışlarınız falan çok çekiniyordum.
0: Az sonra yine korkutacağım sizi.
1: Evet.
0: Az sonra.
1: Yok, acayip şey
0: oldu. Bu yemekler yetişmesin. Bak ben ne yapacağım?
4: Şefim nasıl çıkartıyorum?
0: Vallahi hepsinden güzel çıkartıyorsun. Emin adımlarla emin bir şekilde gidiyorsun Emin abi.
4: Teşekkür
3: ederim. Evet ama süre yetmeyecek.
0: Hiçbiriniz bu arada zahmet edip de şu ayıklamış olduğunuz temizlenmiş balığın içerisine şöyle biraz su dökseniz. Hepiniz evde pasaklı mı çalışıyorsunuz? Hadi erkekleri geçtim. Ya hanımlar, senin balık nerede?
3: Burada şefim.
0: Birbirinize güzel meydan okuyorsunuz da maşallah
1: hani
0: temizlikten de hiç...
1: Balıklar nerede?
4: Bunlar da çöpte.
0: Neyleri çöpe attın? Çöpe attıysanız...
4: Yok şefim.
1: Ayıkladığı balıkları göremedim de.
0: Balıklar nerede?
4: Burada.
0: Nasıl burada ya?
1: İşte şefim aynı kabın içinde hem ayıklıyor.
0: Oo.
1: Aferin çok güzel gidiyorsun.
4: Ben şefim temizlediklerim orada ya.
0: Temizlediklerini bir kaba alsaydın ya.
4: Alacağım şefim.
0: Ne zaman?
4: Olmaya çalışıyorum.
0: Akın senin pilav değil bildiğin İtalyan risottosu oldu.
4: Hocam ek malzeme alıp tekrar pilav yapabiliyor muyuz?
3: Tabii bu saatten sonra
0: vallahi
3: yaparsın.
0: Vallahi yapabilirsin, sıkıntı değil, yetiştirebiliyorsun.
1: 10 kere açtı pilavın kapağını, 10 kere.
0: Son 15 dakika.
1: Ne?
3: Şefim 10 dakika fırına girecek, yetişmez.
0: 5 dakika ya. İçerisinde pilavı pişirip ve güveçlere balıkları dizmeniz lazım bu arada. Zahmet olmazsa biraz hızlanalım. Ocağın altını biraz açalım. Haydi. Bir temizlik yapsak diyorum, biraz hızlı olsak diyorum. Yani bu balıklar pişecek daha. Bu tezgahı diyorum temizleyelim biraz. Beyefendi.
4: Hallediyoruz şefim.
0: Evde mutfağa girmezsiniz. Haydi hanımlar. Emel'cim.
3: Hemen yapıyorum
0: şöyle
3: şefim.
0: Şöyle kamera görebiliyor mu burayı?
3: Şefim hemen temizliyorum.
0: Hayır temizlik konusunda değil. Sen yemeğe tuz attığına inanıyor musun? Ocağın üstüne tuz çekmişsin de onu fark
3: Şefim bir o kadar da zaten yemeğe gittim merak etmeyin.
0: Çok tuzlu yani.
3: Hayır şefim çok
0: ben hamsiyi hiçbir zaman böyle bir hamsi doldurmadım.
3: Ama bakayım şefim hamsiler küçük olmuyor dışarı doğru sarkmıyor ne yapabilirim?
0: Sarkıt.
3: Sarkmıyor şefim düşüyor sürekli.
0: Ben gösterdikten sonra ne anlarım? Evet. Altını dolduracaksın, altını kaplayacaksın. Etrafına hamsileri dizeceksin. Evet.
3: Kayıyor.
1: Bana da bir
0: kaymaz.
1: Bana da bir
0: çöre. Altını doldurmazsan kaymaz. Altı boş olursa kayar. Hepinize maşallah yemeği ben yaptım.
3: Hayır şefim bana tüyo falan vermediniz ki ya.
0: Bunların hepsi puana etkidir. Ve çok pasaklı çalışıyorsunuz.
3: Evet.
0: Bir tane hanımefendi bugün ama dünya şefim... 8 Mart Kadınlar Günü. Kıyamıyorum size fırça da atamıyorum.
4: Ben gayet düzgün ve temiz çalıştım gördüğünüz gibi tezgahımı. Ondan sonra bütün bulaşığımı neyimi tezgahtan kaldırdım. Tezgah net böyle cam gibi oldu. Dağınık çalışmıyorum. Çok da güzel çalıştığımı inanıyorum. Çok da temiz çalıştığımı inanıyorum. Yemeğimi de temiz yaptığımı inanıyorum. Ya onlar pis çalıştı zaten gördüm.
3: Ben genelde mutfakta çok derli toplu çalışırım ama bugün nedense çok heyecan yaptım. O yüzden dağınık oldu biraz. Ama bundan sonraki günlerde böyle olmayacak.
1: Kattın karıştırdın vallahi.
4: Neyi kattım karıştırdın?
1: Ne hali? Şefim bir şey rica edebilir miyim? Ellerin balıklı da.
3: Bir şey eksik
0: Emel'in,
3: değil şefim.
0: Emel'in bayağı bir malzemesi eksik.
3: Hayır şefim hepsinden koydum.
0: Koydun.
1: Yeşillik koydun mu?
3: Evet yeşillik de koydum.
1: Yer fıstığı, pirinç.
0: Hayırdır bu yeşillikleri ne yapacaksın?
3: Bir tek nane.
0: Hayır. Zeynep'e buket yapıp hediye mi vereceksin? Onun kadınlar gününü mü kutlayacaksın? Ne yapacaksın bu kadar
1: iyi? Ya bir şey fark etmiş.
3: Ama
1: bir,
3: fark ettiğim şey ama oydu şefim. Fark ettiğim şeylerden biri oydu ama.
1: Şefim bırakın yormayın.
0: Bir dakika.
1: Bir şey rica ediyorum.
0: Allah aşkına no,
1: beni,
0: abi beni yordun ya.
1: Tamam.
0: Bir saniye ya.
1: Tamam. Bir son bir şey rica edip susuyorum.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Şunu kapatabilir misiniz?
0: Kapatacağım. Bir dakika.
1: Yalnız.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: O şefim kapanmadı ama.
0: Ya kal kapattım.
1: Tamam.
0: Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Allah senin eşine...
1: Ya hayır bunu versin. Söylemeyin ne olur ya.
0: Yemin ederim enişte bey Allah sana sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Ya beni yordun burada. Hamsi öyle ayıklanmaz. Gösterdim az önce. Heyecan yapma. Elin ayağın birbirine dolaştı.
1: Burada yarım kilo mu hamsi vardı?
0: Hamsilerin kılçıkları olmayacak içerisinde. Kesin, ağzıma kılçık gelmemesi lazım. Evet. Şimdi son bir dakika içerisinde hamsilerin fırına girmesi lazım.
1: Bir dakika mı?
0: Evet, bu ne ya?
3: Seni diyeceğim şefim.
0: İyi de benim yaptığım gibi olmamış bu. Dışında, nerede hamsi dışında?
3: Gelecek şefim, siz merak etmeyin, gelecek.
0: Of.
3: Ya hamsiler küçük.
0: Akın gelecek. Helalim var, hamsiyi Akın yıkıyor.
3: Ben yıkadım İster... geldim, yıkadım geldim.
0: Öyle şefim, mi?
3: Çoktan. Oo. Peki.
0: Bu pilav kaptan çıkmaz çünkü etrafında hamsi yok. Kap, hamsiler olmadığı için pilav kabın
3: çıkacak, çıkmaz.
0: Şefim, peki,
3: çıkacak.
0: Göreceğiz.
1: Bu baharatların içinde tuz var mıydı?
0: Ne?
1: Tuz var mıydı?
0: Tuz var mıydı?
1: Hayır.
0: Bilmem var mıydı?
1: Ben bir dahakine not almayacağım. Direkt seyredeceğim vallahi. Ben
0: seyret.
1: Öyle olmuyor, yok.
0: Haydi hızlı.
1: Sen şey yapsana bak hızlı, Akın.
0: Hızlı şu tezgahı falan bir temizleyelim. Akın, böyle pasaklı olmaz.
1: Bak sen beni dinle, şunun bir tadına bak. Sen bunun kapağını çok açtın çünkü. Onun bir sen bence şey yap.
0: Seni lafa tutuyor.
1: Onun bir tadına bak.
2: Onun akıl oyunları beni alt etmeye yetmez şefim. Akıl oyunları beni alt etmeye yetmez.
1: Emin ol öyle bir çaba içine girmem.
3: Şefim ne kadar zamanımız kaldı?
0: Fırına girmesin balıkları yakın atmak için son bir dakika. Emin Bey. Ruhlar aleminde gezmenin bir anlamı yok. İsterseniz yarışmayı bırakabilirsiniz. Sizin yerinize ben yarışabilirim.
4: Yok şefim, bırakmayacağım.
0: Abi son bir dakika var. Daha hamsiyi koyacaksın. Fırına girecek. Hadi hızlı bir şekilde. Gel abi, kamera nerede? Bırak ya Allah aşkına, bu nedir ya? Bu
3: şefim,
0: nedir ya?
3: Toplayacağım hemen.
0: Ama olmaz. Bana böyle pis yemek yapmayın kardeşim. Bana böyle pis yemek yapmayın. Temiz, hijyenik, evde yemek yapar gibi, misafir gelmiş gibi. Bu değil. Hamsili pilav bu değil. Kaldır şunu. Şu kapağı kaldır. Hamsili pilav bu değil. Adam gibi hamsili pilav istiyorum senden. Bu değil. Bunun üstünü kapatacaksın. Elinde bu kadar hamsi var.
3: Vakit yok şefim.
0: Uyanıklık yapmak istiyorsan o aynı mesele.
3: Hayır şefim, hayır, asla
0: kendiniz
3: öyle değil.
0: Kendiniz bilirsiniz. Ben size tüyo veriyorum. Daha ne istiyorsunuz?
3: Ama şefim vakit yok.
0: Kendin bilirsin. At. Tamam, bir şey demedim.
4: Emil sarımsağı komple attı içine. Ona gözüm kaydı orada zaten. Yani suyu oradan bilmem daldırdı, balıkları böyle eline takır takır acele etti. Yani dedi ki ben bu yemeği yapayım da nasıl olursa olsun birine zaten 5 puan vereceğim. O da şu olur, bu olur gibisinden.
0: Yanlış fırına attın, yanlış fırına attın. Diğer fırına atacaksın. Emin'in fırını attın. Emin Bey'le ortak mı çalışmak
4: istiyorsun? Çıkar fırınımdan.
3: Asla.
0: Emin fırının derecesini düşürdü, kapağını açtı.
4: Bütün kabahati ondan buldum şefim şimdi.
0: He?
3: Bir tek o eksikti zaten Emin Bey'in.
2: Ne oldu? Rengin soldu.
1: Bakıyorum sana, yapabiliyor musun diye bakıyorum ya. Baba iyilikten anlamıyor bu. Ben daha buna bir şey...
0: Kime söyledin o cümleyi?
2: Hanımefendi benden kopya çekmeye başladı da az önce atıp tutuyordu.
0: Allah'a doğru söylüyor. İlk. Akın bu şekilde yapmaya başladı. Zeynep sen de onu görerek aynısını yapma.
1: Yemin ediyorum hayır. Sadece baktım kuyrukları dış kısma koymuş. Aferin dedim, öyle devam et dedim, o kadar.
2: Doğru.
1: Ben biliyorum yani hamsili pilav yapmadığım şey değil. Benim oğlum çok sever.
0: Soruyorsun ama az önce bana soruyordun bunu böyle dışına mı kapatacağız, içe mi kapatacağız?
1: Şimdi, her şeyi biliyor gibi görünmek de biraz şey oluyor.
0: Bakayım.
3: Yani her şeyi bilmiyorsunuz da biliyor gibi göründüğünüzü itiraf mı ettiniz şimdi?
1: Hayır hayır, yani hani size ayıp olmasın diye.
3: Tabii tabii.
1: Nasıl bomba değil mi? Çiçek gibi bak.
0: Vallahi bomba çiçek gibi de bu tezgah falan yani.
1: Şefim hemen temizliyorum hemen.
0: Ne zaman temizlemeyi düşünüyorsun?
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Hamsiler fırına girmesi lazım. Bu arada iyi veya kötü, seversiniz sevmezsiniz. Emel Hanım fırına hamsiyi attı. Daha 3 arkadaş, Emin Bey, Akın Bey
1: şefim, onun
0: ve
1: gibi...
0: Zeynep Hanım.
1: Bunlar durmuyor ya, ona sinir oluyorum.
0: İşte. Bak Akın'dan kopya çekebilirsin. O durdurduysa sen de durdurman lazım. Son 10 dakika. Bu pilavlar yetişecek mi?
1: Tabii ki şefim.
0: 10 dakika dedim ama farkındaysan.
1: Şefim 2 tane yapıyorum bu arada.
0: Evet.
3: Şefim ben şey yapabilir miyim ya? Biraz dinlenebilir miyim? Gezebilir miyim arkadaşlar?
0: İstediğini yapabilirsin. Buyur. Oh.
1: Gel yavrum öğren gel. Gel bebeğim gel, sen bana 5 puan vereceğim birazdan, tamam mı canım?
3: Kime?
1: Bana.
3: Tabii eminim.
1: Valla arkadaşlar.
3: Bu ikinci yaptığınız pilav mı sizin?
1: Ben ikinci yapmadım ki, o pilavı kurtardım.
3: Şefim yanık şeylerle, soğanlarla pilav yapmış ama olmaz.
1: Şefim ki. Bakar mısınız?
3: Aslında olur.
1: Hiç bak. Hayır, asla kabul etmiyorum. çiçek gibi. Tabii, tabii. Tertemiz, hijyenik, afiyet olsun.
0: Siz bu yemeği yetiştiremeyeceksin. Sen anlatıyorsun, tribüne oynuyorsun şu an Zeynep.
1: Kim? Ben.
0: Şefim, bakar mısınız, siz tribünde olun ben. Pilavı attı fırına.
3: Şefim baştan kaybetti zaten o çünkü...
1: Şefim o ne attı ki? Sadece pilavı kazdı.
0: Son

0: 9 dakika.
1: Tamam, hemen.
0: Son 9 dakika.
1: Bitti.
0: Niye baştan kaybetti dedi?
1: Çünkü şey yaptı.
2: Ne yaptı?
1: Pilavı koydu.
2: Ne yaptı?
0: Baştan kaybetti dedi. Neden öyle dedi?
2: Baştan o kaybetti. Zaten siz yaktınız Zeynep Hanım.
1: Hayır, daha hayır, yanmadı. Yanmadı. Sadece yani karamelize oldu. Yanmadı. Hayır.
2: Onun kokusunu alıyoruz, merak etmeyin. Ya çok işimize yarayacak. Tebrik
1: sadece
2: ederim.
1: Sadece hayır. Sadece şey karamelize oldu, yanmadı.
2: Yanmamış, evet.
0: Evet. Son süreyi söylüyorum. 8 dakika Zeynep, fırına atmazsan yetişmez.
1: Şu an iyi gidiyorum ama asıl benim için yarışmanın önemli kısmı burası değil. Gözlerimizin kapanıp da yemeği tatmaya başladığımız zaman yarışma başlayacak benim için.
0: Ortalığı temizlemeniz lazım.
1: Ayarıyla oynayabiliyor muyum?
0: İstediğini yapabilirsin.
2: Onu düşürmeniz lazım Zeynep Hanım. Ayarını. Ben düşürdüm çünkü.
1: Tamam canım, seni kırmıyorum, düşürdüm.
0: Bir dakika. Koy onları oraya. Bunları buradan aldın, bunun içine attın. Bu balıkların olacak.
1: Günah ya. Tamam, ben hemen... Şefim, ben bunu atmayacaktım. Oraya koyacaktım, tamam. Burayı temizledikten sonra...
2: Tabii tabii, yapacaktınız, edecektiniz, gelecektiniz, hı-hı, gidecektiniz.
1: Yok, yok, gerçekten. Şimdi bakın şefim, göreceksiniz.
3: Vaatler yarışmasına hoş geldiniz.
1: Göreceksiniz, göreceksiniz.
0: Ne dedin?
3: Vaatler yarışmasına hoş geldiniz.
0: Vaatler yarışmasına...
3: Hoş geldik.
0: Kim vaat veriyor?
3: Erik dalı gevrektir, amanın da basma ya gelmez.
2: Ya Emin Bey dedim, ne oluyor ya bir anda öyle şarkıya girince? Hatta hala kulağımda yankılanıyor yani.
3: Şimdi onlardan önce yemeği bitirdim. Fırına verdikten sonra böyle bir erik dalı söyleyesim geldi mesela. Su kürekten bulanır, nerimandam da dolanır. Böyle neşeliyimdir ben mesela. Erik dalı gevrektir, amanın da basma ya gelmez. Nasıl şefim?
0: Ne yaptın abi? Bir şey yaptın az önce, anlamadım.
3: Yani tezgah falan temizledim.
0: Vallahi işim helal olsun, tertemiz. Buralar falan böyle tarçın herhalde ocağın üzerine serpiştim.
3: Tarçını yanlışlıkla döktüm şeyleri, şefim, o yüzden öyle oldu. Orayı da temizledim.
1: Ay canım.
3: Detaylı bir şekilde bunlar zaten uğraşıyor şu anda.
0: Şu hamsiler yerde, burada hamsiler.
3: O ben değil, şey
2: nereden
3: attı.
2: Nereden biliyorsunuz Emine?
3: Emel Hanım attı, onun tarafı, onun tarafı. Ya o ne var, bayağı hamsiler.
0: Oh. Oh.
3: Maşallah, maşallah, maşallah, konuşanlara bak.
1: Arkaya taşıması lazım şefim onları.
0: Ne yapması lazım?
1: Yani bu kablolar işi bittiği zaman oraya arkaya taşısa kendine de yer açılır, daha rahat.
3: Emel Hanım, şefim, şefim. Yapmıyor ama bak, kendi yerini yapmıyor şefim. Ben yapıyorum, o yapmıyor.
2: Elinize sağlık.
0: Hakikat sen Emin benim Bey sözümü dinlemiyor musun ya? Dinlemiyor. Oraya sen balık döküyorsun, temizlesinize.
3: Dinlemiyor şefim. Hiç dinlemiyor sizin sözünüzü.
2: Emin Bey siz dediniz ama ben yaparım diye.
3: Ne alakası var? Senin tarafını ben ne yapacağım?
1: Anca bana.
2: Hani Dünya Kadınlar Günü ya bugün. Belki de tamam, cinsinlenlik yapmak istemiştir. Temizlemek istemiş. Olabilir yani.
1: Emin'in yemeğini tatmak hiç içimden gelmiyor. Çünkü çok dağınık çalışıyor. Hijyen kurallarına uymadığını düşünüyorum. O yüzden Emin'in yemeğini tatmak istemiyorum.
2: Lütfen ama ellerinizi yıkar mısınız? Yeri sildiniz. Öyle
3: evet, ben de elimi yıkamaya lütfen gidiyordum ma.
2: Tamam, haklısınız.
0: Bunun dışında hamsi nerede?
2: Şefim daha bitmedi benim şey.
0: Nerede hamsi?
1: Hocam ya.
0: Hamsi nerede?
3: Şefim bunlar biraz daha dursa olmuyor mu? Vaktimiz bitti.
0: Olmaz. Mi? Fırından çıktı, bitti. Çok hızlı bir şekilde sunum yapıyorsunuz. Tabağı çıkarmanın zamanı son 30 saniye. Sayıyorum, geriye sayacağım, çok hızlı.
1: Hangisini çıkarsam ya?
0: Arkadaşlar tabaklarda hata var bu arada, haberiniz olsun, çıkaranlar da dahil.
3: Herhalde.
1: Ay!
0: Evet. Ay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve elleri kaldıralım, bırakalım.
1: Ben burada bir itirafta bulunmak istiyorum. İlk defa hamsili pilav yaptım. İlk defa yapmama rağmen bence yemeğim çok güzel oldu.
3: Yemeğim çok güzel oldu. Bence çok da güzel pişti. Rafet Şef'ten 5 puanı ben alacağım.
0: Tadım zamanı. Bakalım kim kime ne verecek? Kim yemeğini yapmış, kim yemeğini yapamamış? Haydi bakalım.
4: Benim yemeğim.
0: Benim yemeğim de tadım aşamasındayız. Hazırsak başlayalım. Buyur lütfen.
1: Asıl yarışma şimdi başlıyor.
0: Sence bu yemek kimin olabilir?
1: Bu benim yemeğim.
3: Kesinlikle benim değil de.
0: Neden senin değil?
1: Kavrulmamış.
0: Hiç mi yemek?

0: çiğ kalmış.
1: Eksik gibi geliyor.
2: Hmm, bir uyanıklık var yani.
0: Kendi yemeğimi tanımayacaksan bu yarışmada ne işin var?
2: Sen hiçbir şey söylemiyorsun.
0: Soğanlar inanılmaz diri kalmış.
2: Bırak da ona ben karar vereyim. Puan.
3: 0. 5 veriyorum. Yanıldın mı acaba?
0: Ben 0 veriyorum.
4: Şampiyon belli. İkinci, üçüncü kim?
2: Onu kapanmıştır.
5: Benim yemeğim.
2: Benim yemeğimde tadım aşamasındayız. Muhteşem lezzetli yemekler yapıldı. Şimdi ise gözler kapatılarak o lezzetli yemekleri acaba kim kime ne puan verecek? Kim ne tadım yapacak? Kime ne söyleyecek? Bilmiyorum. Başlayalım. Bakalım ilk tadım kimden başlasam? Zeynep, bugün tadımı senden başlamak istiyorum.
6: Tamam şefim.
2: Buyur lütfen.
6: Ay çok heyecanlı.
2: Buyurun. Şimdi sana bir gözlük vereceğim.
6: Evet.
2: Gözlükle gözlerini kapatmanı rica edeceğim. Buyurun. Hazırsak tadıma başlayalım.
6: Asıl yarışma şimdi başlıyor. Başlayalım şefim, hazırım.
2: Buyurun açalım. İlk önce yorum alıyorum. Sonra tahmin alıyorum. Sonra sıfırdan beşe kadar puan vermenizi isteyeceğim. Yemeği nasıl buldunuz?
6: Şimdi soğanlar acayip diri kalmış. Yani hiç kavrulmamış. Öyle söyleyeyim. Kuş üzümü pişmemiş. Ondan sonra yani bu yemek pişmemiş, pişememiş. Balık zaten suşi mübarek. Çiğ. Ya bir kere bu yemek benim yemeğim değil. Bunu söyleyeyim. Bundan çok eminim yani şu anda. Emin Bey bana çok uzaktaydı. Onu çok fazla takip edemedim açıkçası. Şimdi ilk elin günahı. Emel Hanım bilmiyorum ya. O bu kadar çiğ bırakmaz diye düşünüyorum. Yani. Ama bu benim yemeğim değil. Peki, açıkçası benim yemeğim olmadığı için kimin olduğu çok da önemli de değil benim için şu anda. O yüzden ben bu yemeğe 0 veriyorum. Yoksa benim miyim? Ay yoksa benim miydi ya? Yok ya, değildi.

0: Şimdi şefim, bu diğerine göre biraz daha iyi pişmiş. Az önceki tattığıma göre biraz daha iyi pişmiş soğanları. Balığı daha çiğ ama yani pilav olarak daha böyle iyi pişmiş. Bu diğerine göre aynen.
1: Sence kim yemiyor olabilir?
0: Ya içimden bir ses bu benim yemeğim olduğunu söylüyor bunun. Acaba içimdeki altıncı hissim... Ya benim altıncı hissim çok kuvvetli. Altıncı hissimi dinlemeli miyim? Bence dinlemeliyim. Ve bunun yeşilliği de iyiydi. Ben iç sesimi dinleyeceğim. Bu benim yemeğim. Ben bu yemeğe... 5 puan veriyorum. Allah'ım. Ay Allah'ım inşallah bu benimle. 5 verdim değil mi ben bunu? Bitti bu artık. Bitti artık, bu geçti gitti. Akın'ın yemeği bu. Bu Akın'ın yemeği. Neden? 10 kere tencerenin kapağını açtığı için kendisi. Her şey o kadar çiğ ki. Yumuş yumuş.

0: Babanız alalım.
1: Çok eminim. O yüzden Akın Bey'e kocaman bir 0 veriyorum. Hay Allah'ım, inşallah.
0: Peki son yemeğimiz kaldı. Son yemek için tadıma başlayacağız. Açalım.
1: Ya hepsi birbirine o kadar benziyor ki. Bu da benim olabilir. Benim olabilir. Ama ben ne yaptım? Şefim, ben ne yaptım ya? Bir 5-2-0 verdim değil mi? Benim burada bir risk almam gerekiyor. Yani
0: bir,
1: ben...
0: iki tane 0 verdin, bir tane 5 verdin.
1: Evet. Şimdi ben bu yemeğe 5 verirsem... ya kendimden başka, yani bir kişiye, kendimden başka bir kişiye daha 5 vermiş oluyorum. O zaman nerede kaldı benim Zeynepliğim? Olmuyor. Ya hep ya hiç ya. Benim zaten hayat felsefem bu yani. Arada kalmayı hiç sevmem. Ben o verdiğim 5'in benim yemeğim olduğunu iddia ediyorum. İç sesime güvenerekten... bu yemeğe de... Ama şimdi bak, bu güzel olmuş. Aslında yediklerimin içinde tat olarak en iyisi buydu. Pişme derecesi olarak da en iyisi buydu. Ama dediğim gibi risk almam gerekiyor. O yüzden buna da 0 veriyorum. Ve bitiriyorum. Allah'ım, birazdan birkaç saniye sonra inşallah pişman olmam inşallah.
0: Gözlüğü çıkartabilirsin. Yerinize geçiyorsunuz. Bakalım kime ne puan vermiş. Bak bakalım kime ne vermiş.
2: Bu kadar ama yani hiçbir yemeğin...
3: Yani
2: yorumlarım.
3: Bir garanti. Herkes tabii kendi yemeğini daha çok beğendiği için... Zeynep Hanım'ın da en güzel yemeği benim yemeğim olduğuna karar verdiği için.
2: Ezbere verdim.
4: Hayır,
3: ezbere.
2: Ezbere verdim.
4: Yemek en güzel.
2: Senin
4: yemek benim yemeğimi beğendi.
2: Değil, ezbere verdim.
3: Nasıl ezbere verdi? Ezbere en verdim. İyi pişen oydu.
2: Tattı. Yok, evet. Benim yemeğim olabilir mi acaba? Bilmiyorum.
3: Bir insan kendi yemeği olacağını düşünüyorsa...
1: Son yediğim kimindi şefim?
2: Benimdir.
1: Son yediğim senin miydi?
4: Benim yemeğimdi.
1: En son?
4: Evet.
3: Kendi
4: sıfır verdi.
0: Çok övdün Akın'ı.
2: Akın'ı yanında yaptın.
0: En çok sevdiğim, en çok beğendiğim dedin.
2: Yemek dedin, sıfır verdin.
1: Yok, pişman değilim. Yani Burak, ya böyle gidecek. Onu söyleyeyim.
2: Ama dediniz
1: 5-3-0 gidecek.
2: Kesinlikle bak. Benim yemeğim olamazdı.
1: Tamam, onu demiş olabilir. Kesinlikle ben sana şunu söylemek istiyorum.
2: Kendi yemeğinize
1: bu yarışma,
2: kesinlikle benim yemeğim 4... olamazdınız. O kadar iddialısınız ya. Böyle bir şey var mı? Bak, kendi yemeğinize... kesinlikle benim yemeğim olamaz.
1: Emin tamam, bir iki dakika sonra. Şimdi ben orada seni de göreceğim. Tamam mı? Bunu sadece şunu bil. Bundan sonraki 4 gün de böyle gidecek. 3-0 bir 5'le gidecek. Ama bana, ama başkasına.
2: Ya,
1: ama benim adım
2: belli
1: da Zeynep'se.
2: Neyse, gözükmüyor.
1: Öyle. Abi, burası yarışma, risk alacağım tabii ki yani.
3: Buradan Zeynep Hanım'a söylüyorum. İnşallah iç sesini dinlemeye devam eder de bütün hafta boyunca bana 5 puan verir.
1: Emel çok fazla sevinmez. Ben bugün Kadınlar Günü'ne özel ona bir hediye vermek istedim açıkçası. Bundan sonrası için benden alacağı tek puan 0.
0: Peki arkadaşlar. İkinci tadım için yarışmacımız Akın. Seni bekliyorum.
1: Buyurun.

0: Açalım.
1: Tadı güzel, beğendim. Yani benim yemeğim olabilir. Şu an çok kararsızım.

0: Ama yemek pişmiş. Balık da kötü değildi.
1: Sence kimin yemeği olabilir bu?
0: O benim yemeğim olabilir.
1: Peki puanın?
0: Puanım... 3.

0: Hazırız. Yemeğin tadını nasıl buldun?
1: Yemek biraz daha çiğ kalmış, pişmemiş. Galiba çok konuşan Zeynep Hanım'ın da bu yemek. O yüzden bu yemeğe puanım 0.

0: açalım.
1: İyi pişmiş, güzel. Tadını alabildim. Kendi tabağıma çok benziyor çünkü. Onun için bu tabağa 5 vermek istiyorum. Kendi tabağım olduğunu hissettim çünkü. Tadı da güzel. İçine koyduklarımdan biliyorum. İnşallah yanılmıyorum.

0: Önce yorumların.
1: İki tane mi puan verdim ben?
0: Üç tane verdiniz.
1: Bu sonuncu mu?
0: Evet. Beş verdiniz, sıfır verdiniz, üç verdiniz. Puan alayım.
1: Ben bu yemeğe de üç vermek istiyorum ben. Üç diyorum buna da. Çünkü kararsız kaldım.
0: Peki, gözlüğü çıkartalım.

0: Bak bakalım kime ne
1: görmüyorum ki.
2: Bana evet, anneni gör yeter.
1: İşte bu. Başardım. Ama senin yemeğin cidden belli oluyordu. En bir önceki yediğim yemek kiminle acaba?
2: Benim gönül gözün bayağı iyi görüyor ha.
1: Evet. Onunla gönül benim yemeğim
2: bayağı iyi görüyor
1: benim
2: yani.
1: Benim tabağım birbirine çok yakındı. Yani orada tek yenmeyecek bir yemek var.
2: Bak sen sadece şu üçüncüye bak. Zaten... Tamam mı? Mutlu
1: evet,
2: ol.
1: Bakıyorum.
2: Tamam işte mutlu ol.
1: Bak ben onlara görmeden yalnız yorum yaptım. Çok da aşağı yorumlar yapmamışım.
2: Görmeden derken hakkaniyetli... benimkini gördün mü?
1: Hayır, hakkaniyetli yorum yaptığıma inanıyorum yani. Yemekler 3 aşağı 5 yukarı bu puandı zaten. Evet, kendi yemeğimi buldum. Kendi yemeğimden emindim. Ama daha sonraki tabaklarda tat aşımına uğradığım için... diğerlerinden emin olamadım. O yüzden onlara da 3'er puan vermek zorunda kaldım.
2: Akın yemeğini bulmak için taktik yapmış olabilir. Düşünüyorum bunu içten içe. Ama nasıl bir taktik yaptı onu da tam kestiremiyorum yani.
0: Benim yemeğimde 3. tadım. Emin Bey seninle başlayalım. Buyurun lütfen.
2: Hadi Emin kurtar beni.
3: Sen daha çok beklersin.
2: Kurtar beni. Sana güveniyorum.
0: Gözlüğümüzü takalım. Emin Bey hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Hazırsak başlayalım. Bakalım kimden ne puan alacaksın?

0: Hoşuma gitti. Ama benimki bu kadar lezzetli olduğuna inanmıyorum. Kararsız da kalmadım aslında. Bu yemek benim. Kesinlikle benim değil de.
1: Neden senin değil?
0: Bu yemek neden benim değil? Bunun tuzu biraz eksik gibi geldi bana.
1: Ben tuzunu az
0: ben, ben az koyduğumu düşünüyorum.
1: Bir uyanıklık var ya orada.
0: Şefim.
1: Stratejik mi bu?
0: Stratejik. Stratejik değil de şu anda stratejik değil yaptığım. Çünkü orada heyecanlı bir şekilde yemeği ilk defa yapıyorum ben. Hani tuzunu az koyduğumu hissettim orada ben.
1: Ben de çok senin sayende tüyo öğrendim. Bana da tüyo vermiş oldun.
0: Yani.
1: Benim de puanım var biliyorsun değil mi?
0: Evet şefim sizin de puanınız var.
1: Kimin olabilir bu yemek?
0: Bu yemek... Akın'ın olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki puanınız?
0: Puanım... Tabii ki sıfır.

0: Şefim, bu yemek diğerine biraz benziyor. Diğeriyle aynı gibi neredeyse. Aynı diyebilirim.
1: Sence kimin olabilir?
0: Bence bu yemek kimin olabilir? Bence bu yemek... Böyle içinde bir hırt hırt bir şey geldi ama soğan mıydı? Pirinç mi öyleydi, onu anlayamadım. Bu yemek bence soğanları Emel Hanım yanında koca koca doğramıştı. Büyük büyük. Şimdi bir tane çocuk o soğanı yese ki boğazının burasında duracak. Allah göstermesin yani, öyle doğramıştı. Ben onu zannediyorum. Emel Hanım'ı zannediyorum yanında yarıştığı için. Doğradığı soğanları da gördüm zaten. Sıfır tabii mecburen, sıfır veriyorum şefim.

0: demek, namı diğer şampiyonum diyorum. Yani benim. İnsan yaptığı, soyduğu balığı, pişirdiği yemeği bilir. Bunlar bilemedi tabii. Bazısı bilemedi. Akın bildi de. Zeynep Hanım bilemedi. Ama bu yemek %1 milyon diyorum ki benim. Bu kadar lezzetli bir yemek görmedim. Ben ikisinden yedim ama bu çok da lezzetli. O kadar lezzetli ki. Diyorum şefim bu yemeğe 5 veriyorum. Yanıldın mı acaba? 5 verdim bir kere şefim. Kesinlikle benim diyorum.
1: 5 verdin değil mi?
0: 5 şefim.

0: tabak benim hiç olamam. Mümkün değil. Bu tabak ilk yediğimle aynı yani. O bir hartar ses ikisi.
1: Ve ses geldi?
0: Hırt hırt diye bir ses geliyor.
1: Ne demek?
0: Bir şey hırt, pişmemiş hırt? Ama ne hırt yani hocam? Pişmedi. Dişini ısırdın mı zart, car böyle sesler çıkıyor ya. Hı. Bu da hırt hırt işte yani. Bunu kaba konuşmak istemiyorum genelde.
1: Diri?
0: Diri yani. Diri, bu yemek kimin olabilir diye sorarsanız, bir önceki yemek kimindi şefim? Kafam karıştı. Benimdi.
1: Evet.
0: Ondan önceki yemek kimindi? Onu bilmiyorum.
1: Zeynep Hanım mı?
0: Bu da Zeynep'inkine benziyor. Bu da hırt hırt yapıyor şimdi.
1: Akına da hırt hırt dediniz ama.
0: İşte iki tanesi dedim ya şefim. Yani
1: bir peki. Tane...
0: Bu da Zeynep Hanım'ın olabilir.
1: Zeynep Hanım'a karşı bir gıcıklığınız olmasın?
0: Yok yok, kesinlikle yok. Hani burada ilk başta başladı ya, ben dedi böyleyse. Hani derler şöyle bir durum vardı. Şampiyon belli, ikinci üçüncü kim?
1: Puan.
0: Sıfır.

0: Bulmuşum şefim, işte bu şampiyon burada.
1: Mümin Bey,
2: bunu konuşmak için çok erken.
1: Tabağa şeker falan mı doldurdunuz acaba?
0: Şefim,
3: şeker değil. En kötü yemeği kendini yapacağını burada. Biliyordu zaten. En kötü aynen. Yemeği de...
0: Ya bir Allah aşkına, ben yani, size sıfır normal. Vermişim. Şampiyon kendi yemeğini bulmuş. Kıskanma, her zaman kıskançlık yapıyorsunuz. Beni daha çok kıskanacaksınız ilerleyen zamanlarda. Yeni
3: bence çok güzel bir taktik geliyor.
2: Ben şu an çok bak bir şey
0: söyleyeyim. Neyin taktiği?
2: Havaya girme. Şefim, daha birinci yemek ya.
0: Neyin taktiği?
2: Sana sormak lazım. Neyin taktiği?
0: Ben bize orada
2: de söylesene,
0: ne
2: biz de o taktiği
0: sen okulayalım. Sen dedin ki bu yemek benim. Ama senin değil, sıfır verdi.
3: Tamam
0: beş
3: da.
0: Beş verdi. Senin...
2: Aynı şey senin başına da gelebilir. Senin burada, başına da gelebilir.
0: Diyor, kesinlikle benim diyor yemek.
3: En kötü yemeği kendin yani yaptın. Garanti. O yüzden tanımamda
0: konu olmalı aslında. Akın bir de sen oflusun ya. Bu balıklardan niye anlarsın falan. Bir üç yani. Tane öbürüne üç veriyorsun.
1: Ben hırtırt.
0: Kendi yemeğini zor
1: ben
0: buldum.
1: Hırtırt eden,
3: sen nasıl
1: hırtırt
3: buldun
1: eden hiç daha
3: yemeğini?
1: Önce balık görmediğim için.
4: Bir saniye. Bir saniye. Kendi yemeğinden bu kadar emin olan... İlk defa bir yarışmacıyla karşılaştım.
2: Evet, bu da beni düşündürüyor açıkçası.
3: Bir saniye, hayır en kötü yemek ya.
4: Şimdi, ben de burada puanlama yapacağım.
1: Ve şefte.
4: Lezzette bir uyanıklık yaptığın an.
3: Ben eminim.
0: Yapmadım
3: ben
0: şefim, eminim. Her şey...
4: Bakacağım.
0: Yani, bakacağım. Yani sizin gözünüzün önünde yaptık yemekleri zaten.
4: Tuzunu fazla koymuş olabilirsin, şekerini fazla koymuş olabilirsin. Pirinci diri bırakmış olabilirsin. Daha önceki burada uyanık yarışmacı arkadaşlarımız vardı. Onlar bunları yaptılar.
0: Şefim şimdi siz tamamen
4: bakacağım.
0: Benim dediğim için buradan yola çıkıyorsunuz.
4: Yok. Belki çok beğeneceğim. Beş vereceğim. Bak.
2: Yani
4: ben de çünkü tatmadığım
2: yemeğini,
4: için.
2: Şeften de beş bekle bence.
4: Beş olabilir, sıfır olabilir, bir olabilir.
2: Hayır şefim çok güveniyor.
0: Tabii
2: ya
0: şefim,
2: şu an
3: Ya yok, uyanıklık yapmaya
0: çalışıyor. Uyanıklık değil, siz pilavı karıştırdınız durdunuz. Ben karıştırdım mı?
2: Ben de karıştırmadım.
3: O yüzden pişmemiş işte sizinki.
2: Ben emin bir bakar mısın? Ben de karıştırmadım
1: benim
2: pilavımı
1: için.
0: Pilavı hiç karıştırmadım.
1: Benim tabağım içinde güzel.
0: Art ses geliyor
2: ya
0: sizinkilerden.
2: Ya siz zaten soğuk suyla ekleyip durdunuz. 50 kere kapak açtınız bilmem ne yaptınız.
0: Ben kapak falan açmadım yani bir aşçı şeyinde.
3: Tabii tabii ha, biz de hepimiz.
0: Güzelce koydum oraya.
2: Soğuk su.
0: Hatta senden yanıldım, gittim soğuk su koydum.
2: Evet, buz gibi.
0: Kafamı karıştırdım orada.
4: Karakart gösterebilirim. Konu kapanmıştır.
3: Emin Bey taktik yaptı. Nasıl taktik yaptı? Emin Bey zaten kötü yemek pişiriyordu bence. Kendinin de en kötü yemek olduğunu bildiği için çok fazla uğraşmadı. Kendi yemeğini tanıyabileceğinden dolayı taktik yaptı.
0: Kendi yemeğime tanımama neden bu kadar şaşırıyorlar? Bu programın adı ne? Benim yemeğim. O da benim yemeğimdi, ben de tanıdım.
4: Son yarışmacımız, bugünün son yarışmacısı Emel'in tadımına geçeceğiz. Emel Hanım buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Emel Hanım hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
4: Hazırsak başlayalım.

0: Açık.
1: Bence pirinçler çok güzel pişmiş. Soğanlar da hiç diri değil, ağza gelmiyor. Sadece diğer yorumlara bakarak söylüyorum. Akın Bey de kendiminkinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Onunla karıştırabilirim diye üzülüyorum ama... Kesinlikle söylüyorum. Bu benim yemeğim.
0: Kaç?
1: 5.

Bu yemekte soğanlar inanılmaz diri kalmış. Büyük ihtimalle tabii ki Zeynep Hanım'ın yemeğidir. Ben 0 veriyorum.

0: Biraz öncekine Emin Bey'in mi dedim ben? Değil mi öyle bir şey?
1: Zeynep Hanım'ın demiştiniz. Hı.
0: Fark etmez aslında Emin Bey'inkiyle aynı gibi duruyor da. Bunun hem pirinci hem soğanı çiğ kalmış. İnanılmaz şekerli bir tat var, anlayamadım. Ya şekeri fazla koydu. Büyük ihtimalle bunu yapan Emin Bey'dir. Puanım 0.

0: yemek benim yemeğime çok yakın. Ama içindeki sarımsakları müthiş diri kalmış. Ben öyle yapmadığıma da eminim. Kimin tabağı olmuşan karar veremiyorum ama.
1: Bence kimin olabilir?
0: Ben biraz önce Emin Bey'e söyledim tabağı onundur diye ama bu da biraz aklımı karıştırdı. Çünkü sarımsakları çok diri duruyor. Büyük büyük duruyor.
1: Peki puan alalım.
0: Bu tabağa da 0 veriyorum.
1: Şimdi çıkartabilirsiniz gözlüklerinizi. Buyurun.
2: Ama sen de görüyorsun.
3: Harbi görüyorsun gibi geliyor.
0: Bakayım mı?
4: Emin abinin dili görüyor.
1: Arkadaşlar o gözlükte kimsenin görme şansı 0. Yok.
4: Şekeri taktınız. Görüyor
0: Emin abi. Ben kendimi... Yani...
3: Bir dakika ben şekeri görüyorum. Bu neyi gördü peki? Bu da tarçını mı gördü? Bu da 5 puan verdi kendisine. Veya içindeki
4: abi birbirine
3: üzüm,
4: yakın
3: kuş
4: olan
3: gördü.
4: Belli şey iki tabak var zaten.
3: Neyi söyleyeceksin?
0: Yok, pardon yarışmanın adı ne?
3: Ne? Sen söyle ne?
0: Benim yemeğim
3: evet.
0: Yemeği. Ben bu yemeği kendi yemeğimi tanımayacaksan bu yarışmada ne işim
3: ben
0: var?
3: Ben sana demedim o lafı zaten. Şeker dedi de Akın orada. Hani demiş,
2: çok ezbere konuşuyorsunuz ya.
3: Yani.
2: Daha bir yemek yapıldı yani. Bir durun ya.
3: Zeynep Hanım size hep sıfır
2: hani
3: verdi.
2: Hemen, ya da
3: için.
2: Şöyle yapalım siz gelin
3: verdi.
2: Havaya.
3: Hep
2: gelin.
3: Sıfır yani. Bir tane
2: yani hiçbir şey söyleyeyim mi bak. Yani. Bir, iki, üç. Üçünüz de yemekten anlamıyorsunuz. Tattan da anlamıyorsunuz.
3: Şimdi biz burada şef değiliz. Aşçı da değiliz.
2: Tamam işte şefim şimdi göreceksiniz yani. Daha çok erken Şefim konuşmak için ezbere konuşmayın.
0: Ya kimin lezzetli olduğu zaten bütün yarışmacılar gözleri kapalı söyledi. Siz kendiniz de kendi ağzınıza söylediniz zaten.
3: Ya artık bir kere Zeynep Hanım başkasının yemeğine yani. Benim dedi kesinlikle benim.
0: Tabii tabii
3: dedi.
0: Aynen
3: benim
0: öyle.
3: Benim yemeğim dedi. Yani. Bir tereddütle de kalmadı.
2: Hiç ya sen acaba hiç tereddütte kalacak mısın? Ben onu çok merak
3: ben
2: ediyorum.
3: Ben hiç
2: gerçekten.
3: Kalmadım. Buyurun direkt şampiyon.
0: Ya bir hayır, şey siz de onun gibi kötü.
2: Şefim biz o zaman ödülü açıklayalım. Demek Emin Bey'e de söyleyelim gitsin yani. Daha çünkü 4 gün var ya. 4.
3: Şefim burada Bismillah şu anda ya. Şov peşindeler. Bismillah. Ben ama yemeğe kesin karar vererekten. Emel Hanım da
0: güvenemiyorum. Ben Rafet şefimin.
4: Biz gidelim isterseniz.
2: Aynen öyle biz ikimiz gidelim. Siz ikiniz burada arkadaş arkadaş takılın.
3: Buyurun gidin ben karışmam bu işi. Ben yapıyorum.
1: Bir saniye. Bu yemeğin içerisinde şeker vardı. Tarçın var. Nane var, maydanoz var, pirinç var, sarımsak var. Çok şey var. Kimin uyanıklık yaptığına şimdi tadımda Rafet Şef karar verecek. Hadi tadıma geçelim.
2: Ben zaten çok kıskanç bir insanım. Kıskandım yani. Kıskanmadım değil ama şu an Emel'i daha çok kıskandım açıkçası.
0: Bence Zeynep Hanım ilk önce beni çok kolay lokma zannetti sanıyorum. Kendi konuşmalarıyla bastırmaya çalıştı. Fakat anladı. Beni kesinlikle Zeynep Hanım alt edemez.
1: Benim yemeğimde şimdi ben puanlayacağım. Bakalım kime ne puan vereceğim. İlk Zeynep'le başlamak istiyorum.

0: Zeynep.
1: Şefim, ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Sen hiçbir şey söyleme şu an. Ben bitireyim, sonra söyle.
1: Tamam.
0: Senin yapmış olduğun hamsili pilavda... ...normalde vermem gereken puan... ...5 puan. Ancak... ...soğanların çiğ ve diri olduğu için... ...sana puanım... 4.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şeften 4 puan alınca gerçekten çok mutlu oldum. Ama yine de beni çok fazla tatmin etmedi. Çünkü ben birinciliklerin kadını olduğum için benim kitabımda kaybetmek yok yani. Ve siz de bunu göreceksiniz. Bu yarışmanın kazananı ben olacağım.
0: Şimdi sıra Akın'da. Akın için almış olduğum notlar var.

0: Ben bu yemeği tatmam. Soğan kabuğu var. Gösterebilirim. Görüyorsun değil mi soğan kabuğunu? İlk yarışmanın ilk günün günahı olmaz. Normalde tatmamam lazım. Kabuklu bir yemek restoranda yer misin? Yemez. Seni kırmıyorum. İlk gün hevesini düşürmek istemem. Ama tadına da bakmaktan kendimi alakoymayacağım. Bu yemek... risotto üzerinde hamsi olmuş. Dağınık çalıştın. Vermiş olduğum hiçbir yeşilliği kullanmadın. Yeşillikleri kullanmamanın sebebi neydi? Kendi yemeğini tanıyabilmen miydi?
1: Hayır, yeşillik attım ben içine. Yemeklerin, malzemelerin hepsini kullanmadığım için.
0: Bak.
1: Biraz ayırdım.
0: Buraya bak, buraya bak, buraya bak. Bembeyaz bir pilav. İçerisinde ben yeşillik görmüyorum. Sen görüyor musun?
2: Üstüne kullandın, içine kullandın.
3: Hayır, bir saniye, bence, bir saniye. Bence taktik olarak.
0: Bir saniye.
1: Hayır, taktik değil. Kestiklerimi deyince de buradan
0: burada
1: görebiliyorum ama
0: burada ben bir eksik. Taktik görüyorum. Herkes tam taze baharat kullanmış gibi. Sen çok az kullandın ki dereotu, maydanoz, nanenin tadını almayayım. Daha soft, daha bir hafif baskın bir tat alayım diye yeşilliği kullanmadın.
1: Alakası
0: onu da geç. Risotto yedin. Sana verdim puan.

0: bunları bugünden alışın ki ben size ne tarif ettiysem ve orada ne gösterdiysem birebir aynı lezzeti tutturmanızı ve yakalamanızı isteyip tadım esnasında da eşit bir şekilde, adil bir şekilde yarışıp kendi yemeğinizi bulmanızı istedim. Ama sizler daha diğer iki yemek daha var. İlk günden adımlarımı sayıyorsunuz, nefesimi sayıyorsunuz, kolum uzandığı zaman kolumdan gelen sesi dinliyorsunuz. Daha feşret yemez.
1: Ben gerçekten o yemeğin için o ürünlerin koyulduğunu bilmediğim için koymadım. Şef de bunu bir taktik sandı. O yüzden biraz puanımı kırdı. Mutsuzum bu konudan dolayı biraz.
0: Şimdi sıra Emin'de. Bakalım Emin Bey. Özellikle bu yemeğe iyi bakmak istiyorum. Çünkü dedin ki bu eminim. Seninle bile iddiaya girerim dedin. Bakalım. Niye bu kadar emin olduğuna? Bol baharatlı, bol otlu. Hatta ya, böyle bol bol.
2: Malzemeleri doğradım yani.
0: Bir saniye, bir saniye.
3: Çok belli değil mi?
2: Ne belli? Ne belli olan ne?
3: Hiçbir şey pişirmemişsiniz resmen.
2: Belli olan ne? Sen sarımsakları komple atmışsın, ben ince ince doğradım orada.
0: Bir saniye.
2: Şefim tadına doyamadı, görüyor musun?
0: Emin Bey'in yemeği nereden anladığını ben size söyleyeyim.
1: Şekerden.
0: Balıkların kılçıkları içinde duruyor. Ağza acayip kılçık geliyor, bir saniye.
2: Şefim bazılar...
0: Bugünkü yediğimiz Emin Bey'in hamsili pilav olmamış da... ...hamsi süttaşlı hamsi olmuş. Hamsi süttacının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Rize, Ordu'da böyle hamsi köy süttacı vardır. Bol şekerlidir.
2: Sizin verdiğiniz şekerleri kullandım ben şefim.
0: Hamsiler yani. Var.
2: Burada bir taktik yapmadım.

0: İnanın bana bak, yemin ediyorum. Şöyle bileyim, böyle bileyim diye bir taktiğim olmadı yani.
1: Dün şekeri boca etmişsiniz.
0: Ya zaten Emel Hanım olmadı. Şekeri vermiş, o kadar konması gerekiyor zannediyorum. Ben baştan ne dedim?
2: Ben siz yemek yaparken, bir saniye. Ben siz yemek yaparken yorum yapıyor muyum?
0: Yapmıyor. Sen niye karışıyorsun oradan?
2: Emin, ben şu an seninle konuşuyorum ve senin tabağına puan veriyorum.
0: Tamam şef.
2: Sana puanım sıfır.
0: Bu sıfırı neden verdiniz, onu öğrenebilir miyim sayın şefim? Yani neden verdiniz bu sıfırı?
2: Şerbetli sütlaçlı hamsi yediğim için.
0: Şimdi siz, ben ilk baştan dedim ki bu pilavı ben hiç yapmadım. Hiç yapmadığım için bir malzeme vermişsiniz. Ben malzemenin hepsini kullandım.
2: İşte.
0: Bu mu, o yüzden mi sıfırı verdiniz? Hani yarısı kullanacaksın. Hanımefendi bir dakika, ben bir şey soruyorum sadece.
2: Sen. Evet.
0: Hani neyden sıfır aldığımı öğrenebilir miyim?
2: Neyden sıfır aldın? Malzemenin hepsini kullansaydın.
0: Hepsini kullandım. Verdiğiniz
2: malzeme. Hamsiler nerede?
0: Hamsiyi siz zaten orada yetiştiremedik. Peki. Emel Hanım da kullandı.
2: Yeni Bahar nerede burada?
0: Ben?
2: Yeni Bahar nerede?
0: Orada verdiğiniz her şeyi kullandım şefim ben.
2: Yeni Bahar yok mu?
0: Bilmiyorum, hepsini kaldırdım pilavın içine koydum zaten. Attım.
2: Orada her şeyi verdim, malzemenin hepsi ölçülü.
0: Sadece tarçın biraz yere dökülmüştü. Onun haricinde hepsini kullandım. Ama çok sıfır da yakışmadı. Peki, bana şey yakışmadı yani.
2: Bir dakika. Beyefendinin, hanımefendilerin son bir yemek kaldı. Niye onlar da aynı malzemeyi kullandı? Niye onlarınkinde şeker yok da seninkinde şeker var? Akkınınki niye çok şekerli değil?
1: Şefim bilerek yaptı.
0: Bir saniye Emel Hanım.
1: Yani bir yemeğe o kadar şeker koymayacağını.
0: Bir dakika, benim yemeğime yorum yapıyor hanımefendi.
1: Yemek programına geldiyseniz bunu biliyorsunuz.
0: Madem konuşuyorsanız gidin bir altın günü
2: yapın. Konu kapanmıştır.
0: Börek yapın ondan sonra.
2: Konu kapanmıştır.
1: Yani.
2: Emin'ciğim konu kapanmıştır.
0: Tamam şefim.
2: Yarından itibaren.
0: Saygı duyuyorum.
2: Saygı duymak zorundasınız. Niye zorundasınız? Sevmeyebilirsiniz. Ben size nasıl saygı duyuyorsam.
0: Abi şefim.
2: İlk günün açılışıdır. Yani. Böyle ikinci gün, üçüncü gün bunların hiçbiri olmuyor. Puanı ben adaleti koyuyorum. Sonra herkes uyanıklığını anlıyor. Diyor ki aman diyor.
0: Ama şefim inan bana, ben bir strateji yapmadım. Akın yapmış, doğru. Belli onunkisi ama ben yapmadım.
3: Nereden biliyorum, benle mi yemeği?
0: İşte bak orada ben beyaz.
2: Salın!
0: Rafet Şef bugün beni yeni tanıdı. Yarın benim ne kadar doğal, temiz kalpli bir insan olduğumu yarın anlayacak. Bak yarın göreceksiniz.

0: Yusuf.
1: Sana puanımı açıklamadan önce bir puan kırdım senden. Bir saniye, daha puanı vermedim. Bir puan kırdım. Bir puanı kırmamdaki sebep... biraz dağınık çalıştım. Sana verdim puan. 4. Sana vermiş oldum puan.
0: Teşekkürler şef. Bugün en yüksek puanı ben aldım. Diğer yarışmacılar benden korksunlar. Yarın çok daha güçlü şekilde geliyorum.
2: Yüksek puan aldılar diye çok havaya girmesinler. Daha bugün ilk gün yani. 4 gün daha var. Benim yemeğim.
1: Zeynep, ilk günün puanı senin puanın. Toplam puanın 4. Akın.
3: Biliyorum şef.
1: İlk gün toplam puanın 7. Emin. Toplam puanın 8. Emel. Toplam puanın günün birincisi 17 puanla ilk günün birincisi. Elinize emeğinize sağlık. Yarına daha iyi bir şekilde hazırlanmanızı istiyorum. Uyanıklık yapmanızı istemiyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp yarına burada sizleri muhteşem yine yemekler bekliyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kral Şakir.

0: Fiş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
0: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
0: Kasa.
5: Marul.
0: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Oturabilirsiniz çocuklar.
1: Bir matematik öğretmeni, bir sporcu ve azmin güce dönüştüğü bir hikaye. Fatma Gökçe 22 yaşında Şanlıurfa'da görev yaptığı yıllarda hayatının akışını değiştirecek boks sporuyla tanıştı. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla dünya ikinciliği elde etti. Ders verdiği öğrencilerine hem öğretmenlik hem de ilham olan Fatma Gökçe'nin derslikten ringe uzanan azim dolu yolculuğuna misafir oluyoruz.

Merhaba, benim adım Fatma Hanım Gökçe, 32 yaşındayım. 10 yıldır kickbox sporuyla ilgileniyorum, matematik öğretmeniyim. Sağ taraftan ve sol taraftan uzatırsak ne elde ediyoruz? Doğru elde ediyoruz. Doğru nasıl gösterilir hemen çiziyorum. Amasya'da matematik öğretmenliği okudum. Daha sonra KPSS'ye girdim. Oradan doğu görevi olarak Urfa'ya atandım. Atandığımda hani bir sporla ilgilenmek istiyordum. Küçüklükten beri başka farklı sporlar yaptım ama hayatımda hiç kickbox yapmamıştım. Birazcık ilgi duyuyordum o spora. İnternetten çok araştırma yapıyordum. Acaba nasıl başlayabilirim, nasıl bir hoca bulabilirim diye. Kickboxla ilgilenen bir hoca buldum. Ondan özel ders almaya başladım. İlk dersimde bana bu sporu yapabileceğimi, yani kapasite olduğunu, ileride çok güzel yerlere gelebileceğimi söyledi. Beni müsabık sporcuların yanına götürdü. O şekilde onlarla antrenman yapmaya başladım. Sonra bu sporu sevdim. Kısa sürede başarı elde etmeye başladım. Daha sonra daha iyi olmak için mücadele ettim.

ailem birazcık korktu başlarda kickboks yapmamdan dolayı. Çok ön yargılı bir spor ama daha sonra alıştılar yani. Beni destekliyorlar. Gerçi her zaman desteklediler. Her zaman da arkamda oldular. İlk antrenmanımda müsabaka sporcuların yanına gitmiştim. Daha önce hani hiç dövüşmüyorum, yumruk atmayı bilmiyorum. Hani kickboks hakkında hiçbir bilgim yok. Bir tane küçük bir çocukla eşleştim. Önce hocaya döndüm, hani hocam ben bu küçük çocukla nasıl yapacağım, hani yaşı çok küçük, ben buna nasıl vuracağım diye hani birazcık sitem ettim. Dedi sen devam et, hani hiçbir şekilde sorun yok, sen yap antrenmanını. Biz başladık böyle yavaş yavaş, çocuk beni bir dövmeye başladı. Yani anlatamam size. O ara böyle yumruk yedikçe, tekme yedikçe böyle içimde bir hırs doğmaya başladı, bir dövüşme isteği doğmaya başladı. Normalde ben hani sadece hobi amaçlı yapıyordum sporu ama o dakika hani çıkıp dövüşmek istedim yani. O duyguyu hissettim kendimde. Ben bu spora erkeklerin arasında başladım. Yani Urfa'da hiçbir şekilde bu spor yapan bir kız sporcu yoktu. Sürekli erkeklerle partner oluyordum. Sürekli erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Yani ilk defa bir partnerim maç anında oldu kız olarak. Onun dışında hep erkeklerle çalışıyordum. Bu benim için bir avantaja döndü. Hani onlar sayesinde daha çok böyle sert darbelere dayanıklılığım arttı. Daha böyle kondisyonum arttı. Onlarla erkekle dövüşmek tabii kıza göre daha zor. Ya beni bir nevi daha böyle çok geliştirdi. Ama hani Urfa'da başka kız sporcunun olmaması beni çok üzüyordu. Yani birkaç başarı elde ettikten sonra böyle beni görüp gelen kız sporcular olmuştu yani.

0: İlk başlarda Urfa'da bunu amatör olarak yapıyordum ama daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da çalışmaya başlayınca orada tanıştığım Ümit Yılmaz hocam, yani onun sayesinde çok şey öğrendim. Beni her zaman bu sporu yapabileceğime inandı. Her zaman arkamdaydı. Bu da beni hep motive etti. Onun bana olan inancı her zaman başarılı olmama katkı sağlamıştır.
1: Merhaba, Ümit Yılmaz ismim. Kickboks antrenörüyüm. 15 yıllık sporculuk geçmişim var. Onun akabinde 20 yıldan beri de antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda kickboks milli takımda antrenörlük görevlerinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde 20 yakın milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdim.
2: Hani yok. Rakibin şu yok. Sen onlardan en iyi sensin, öyle düşüneceksin. Teknik olarak, güç olarak hiçbir eksin yok. Tamam. Dikkat edeceksin. Böylece başarılı gelecek. Hadi bakalım.
1: Fatma ile tanışma sürecimiz onun İstanbul Tuzla'ya atanmasıyla birlikte başladı. Kendisi bana ulaştı telefon yoluyla. Biz de antrenörümüze davet ettik. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Fatma geldiğinde zaten hırsı ve azmiyle direkt dikkatimi çekti benim. Birkaç dokunuşla çok iyi yerlere gelebileceğini zaten ben tahmin ediyordum. Onun bunu başarabileceğine de inanıyordum zaten. Bir sporcunun çalışma azminden, disiplininden, antrenmanı sevmesinden, sporu sevmesinden göze görünür bir şekilde hissettirdi bana. Biz de beraber el birliğiyle beraber daha çok çalışmalarımızı hızlandırıp önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya ikinciliği, uluslararası müsabakalarda, gerek profesyonel müsabakalarda başarılı olmaya başladık.
0: Yani ben bu spora hobi olarak başlamıştım ama daha sonrasında ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Daha sonra beni Balkan'a gönderdiler, Balkan Şampiyonası'na gönderdiler. Orada da çok rahat bir şekilde Balkan Şampiyonu oldum. Yani daha sonra bir sporu yapabileceğimi anladım. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bir sene boyunca çok emek verdim. Daha sonrasında İstanbul'a tayin istedim, Urfa'dan ayrıldım. Burada güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Burada yine milli takıma girdim. Daha sonra ilk milli takıma girmemde ilk gittiğim dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde ettim. Orada da bir sakatlık yaşamıştım. Finalde hani zorlu bir maç geçmişti benim için. Yani belki başarabilirdim ama talihsiz bir sakatlığımdan dolayı ikincilikle yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra biraz tabii bu beni spordan soğuttu. Hani motive olarak bir kayıp yaşadım. Bu sene de yine 2025'e başlarken çok aksilik yaşadım. Hani üst üste sakatlıklarım oldu, üst üste birkaç maç yenildim. Tam hani böyle her şeyden vazgeçtim derken bir kere daha kendime son kez şans vermek istedim. Çok daha iyi hazırlandım. Bir şekilde bu sene milli takıma girdim ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım.

sakatlık yanı yaşadığım dönemlerde gerçekten hani bu sporu bırakmayı bile düşünmüştüm. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirmiştim. Omzumda bir hani bağ kopması vardı. Yine ayağımda bir kırık vardı. Hani çok zor zamanlardan geçtim ama bunlara rağmen başarılı olunca, bunlara rağmen maç kazanmaya başlayınca bir şekilde motive oldum ve hani hiçbir şekilde bu sporu bırakamayacağımı anladım yani.

Genelde sabah 6 gibi kalkıyorum, 7'ye kadar antrenman yapıyorum, koşumu tamamlıyorum, geliyorum duşumu alıyorum, daha sonrasında okula gidiyorum. Dersim 8'de başlıyor. 8'den 1'e kadar okulda oluyorum. Öğrencilerimle beraber vakit geçiriyorum. Aslında matematik öğretmenliği bana bir hani çalışmak gibi bir iş gibi gelmiyor. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Yani okuldayken sanki hani böyle çalışıyormuş gibi değil de gerçekten bir hobi yapıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. O yüzden bana hiç zor gelmiyor. Bir de okuldan çıkıyorum. Çıktıktan sonra eve gidiyorum. Bir şeyler yiyorum. Daha sonra dinleniyorum. Akşam antrenmana hazır olmak için biraz dinlenmem gerekiyor. Daha sonra akşam antrenmana geliyorum 8 gibi. 10'a kadar falan sürüyor. 10'da çıkıyorum. Eve gidip duşumu alıp uyuyorum. Yani bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. Bu sporu yapmak, bu sporla mücadele etmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hayata bağladı. Belli bir hani bir hedef oluşturdu bende. Ben hem öğrencilere hem kadınlara ilham olmak istiyorum. Hem öğretmen olup hem de profesyonel anlamda bu sporu yapmak gerçekten zor. Ama bu yorgunluk beni daha çok motive ediyor ve keyif alıyorum bu yorgunluktan.

0: Evet arkadaşlar, başka bir gösterimi daha var. Kim göstermek ister? Tatlım, sen gelebilirsin.
1: Öğrencilerimden görüp de gerçekten hani bu spora başlayan, milli takıma giren sporcularım var. Bir tane sporcum vardı, 2 sene önce beni görerek başladığı sporda Rusya'da şampiyon olmuştu. Yani bir şekilde rol model olduğumu düşünüyorum yani. Ya sınıfa genelde ilk girdiğimde hepsi bir alkış yağmuruna tutuyor beni. Böyle genelde zaten içeriye girdiğimde ekranda maç videolarımı görüyorum. Genelde işte akıllı tahtadan sürekli benim maçlarımı izliyorlar teneffüslerde. İşte çoğu öğrenci yanıma gelip hani sarılıp hocam sizin gibi olacağım, sizin gibi olmak istiyorum. Hani sürekli böyle şeyler duyuyorum çocuklardan. Bu da beni motive ediyor. Yani bu bana mutluluk veriyor.
0: Sen ne öğretmen olmak istiyorsun? Güzel arkadaşlar.
1: Yani ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Küçüklükten beri sporun içindeyim ve şuna şahit oldum. Spor yapan çocuk her zaman daha çok disiplinli, daha çok özverili, daha çok çalışkan oluyor. Ya hiçbir zaman bu spor yapmak benim okulumu etkilemedi, çalışma hayatımı etkilemedi. Küçüklükten beri spor yapıyorum profesyonel anlamda. Daha önce de kürek çekmiştim. Hani çevremdeki çoğu arkadaşım işte derslerinde başarısız olursun, yapamazsın diyorlardı. Ama ben hiçbir şekilde bunları engel olarak görmedim. Her zaman dersime de düzenli bir şekilde çalıştım. Antrenmanlara da düzenli bir şekilde gittim. Her zaman başarılı oldum ders anlamında da.

0: bence bu hayatta gerçekten insan bir şeyi istediğinde, gerçekten istediğinde, gerçekten ona emek verdiğinde başarmaması mümkün değil. Yani en büyük örnek olarak bunda kendimi görüyorum. İlk başta bir spora başladığımda çevremdeki arkadaşlar işte hani yapamazsın, edemezsin, çok zor bir spor. Bu yaştan sonra hani nasıl yapacaksın demişlerdi. Çünkü ben bu spora başladığımda 22 yaşındaydım. Çevreden bir hani olumsuz enerji almıştım ilk başta başlarken ama insan kendine inandıktan sonra, başaracağını bildikten sonra ve buna gerçekten doğru emek verdikten sonra yani başaramayacağı bir şey yok, böyle düşünüyorum. Antrenman dönemlerimiz maçın yakınlığına göre değişiyor. Şu an mesela 2 ay kaldığı için biraz yoğun tempoya girdik. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Haftada sadece 1 gün off veriyoruz. Antrenmanlar genelde 2 saat sürüyor. Çift antrenmanlar sabah işte koşu oluyor, kondisyon oluyor. Daha çok böyle kuvvete yönelik oluyor. Akşam daha çok teknik, taktik, dövüşme tarzında geçiyor antrenmanlarımız.
1: Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Sabahları koşu antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğle saatlerinde ağırlık antrenmanları, akşam saatinde de kickboksa özgü teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak bu sene.
0: Haftanın 3 günü kickboks yapıyorum. Diğer günler genelde koşu, ağırlık, crossfit tarzında antrenmanlarımız oluyor. Kickboks antrenmanlarımızda da bazen lapa çalışıyoruz, bazen sparring yapıyoruz, bazen model çalışıyoruz. İşte bu antrenörümüzün belirlediği antrenman programına göre değişiyor. Ama genelde 2 saat sürüyor. Hani zamanımızı alıyor biraz. Çevremde işte hani bu kadın sporu mu, erkek sporu, kadınlar bir sporu yapmaz diyen çok insan da var. Ben bunlara cevap olarak yani bu sporun kadın erkek ayrımı olmadığını söylemek istiyorum. Yani kadınlar da gerçekten bu sporu yapabilir. Şu an en büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Önümüzde dünya şampiyonası var. Yoğun bir antrenman dönemine girdik. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
2: Hani ilk yaptığın zaman yapacağını da unutursun. Tam sakin, kendin gibi dövüş. Zaten şampiyon olacaksın. Ekstra yapmana gereken hiçbir şey yok.
0: Benim hikayem spora hobi olarak başladı ama profesyonel bir sporcu olarak devam edeceğim.
2: Sağ. Sağ sol.

Farklı malzemeler, lifler, atık malzemeler, tekstile yönelik her türlü malzemeyi kullanarak dokuma yapan bir tekstil sanatçısıyım. Bana ilham veren en büyük şey doğa. Bazen otururum, böyle saatlerce bir çiçeğin açışını beklerim.

farklı ne yapabilirim demeye başladığımda doğaya çıktım, elime aldım torbaları, dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım.

Merhaba, ben Gül Bolulu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Tekstil bölümünü bitirdim 88 yılında. Birçok firmada çalıştıktan sonra 2000 yılında tekrar üniversiteye sözleşmeli olarak derse başladım. Ve hala şu anda devam ediyorum derslere. Bu programlarda bilgisayar tasarımları ve tasarım derslerine yönelik dersler veriyorum.

Bir kızım var. O da tasarımla, grafik tasarımıyla ilgili çalışıyor. Şu anda da farklı malzemelerle, liflerle, kumaşlarla, atık malzemelerle çalışarak dokuma yapan tekstil sanatçısıyım. Üniversite döneminde son stajımızı yapmak üzere Dobak dediğimiz bizim üniversitenin kurduğu bir kooperatif vardı. O kooperatifte iki arkadaş staj yapmak üzere gittik ve ben orada dokumayı ve halıyı, doğal boyamayı, oradaki yaşamı gördükten sonra çok severek İstanbul'a geri döndüm. Dedim ki bir tezgah alacağım ve bana verilen çağdaş sanat eğitimiyle birlikte ben dokuma tekniklerini birleştirmek istiyorum dedim. Başladım 88-90 yıllarında, hala dokumaya devam ediyorum ve büyük bir keyifle bu çalışmayı yapıyorum. Dokumaya başlarken en zor işi tahar dediğimiz aşaması. Çözgüyü hazırladıktan sonra tahar işi gerçekten insanı çok zorluyor. Ama en keyiflisi, her şey bitip tezgahın başına geçtikten sonra kumaşın, atkının ve çözgünün bir araya gelmeye başlaması ve yavaş yavaş kumaşın oluşması insanı gerçekten çok heyecanlandırıyor. Tezgahın başına oturduğumda zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Çalışırken tabii ilk önce tasarım oluşuyor, bir fikir oluyor. Bir sergi için ya da bir amacı varsa bu yaptığım çalışmanın, o fikirle başlıyor. Araştırmalar, okumalar, o okumalar sonucunda yazmalar, daha sonra da yavaş yavaş ortaya çıkan şekiller, tasarımlar sonucu elime alıyorum, ip satan yerlere gidiyorum. Bunlar ya doğal malzemeler oluyor, kenevir lifleri, işte palmiye lifleri, kendirler, tasarıma uygun ne varsa onları araştırıyorum. Çoğunlukla yaptığım tasarımlar, yani artık o benim kişiliğim gibi oldu. Hep doğal malzemeyi kullanmak, doğal malzemeyle tasarım yapmak ve dokumak bana çok keyif veriyor. Polyester, orlon ya da petrol türü malzemelerden uzak durmaya çalışıyorum.

farklı ne yapabilirim demeye başladığımda doğaya çıktım, elime aldım torbaları, dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. İşte kabak, kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım, mısır püsküllerinden, çam yaprakları düşmüş, insanları onun üzerinden geçerken ezmiş ve o ezilmiş çam yapraklarından dokumalar yaptım. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz farklı malzeme arayışına giriyorsunuz.